Apaçık Radyo Müzikleri.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Mefaret Yüce'ye teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Daughters dinleyerek başladık John Mayer'dan. Şimdi Three Doors Down grubundan bir akustik versiyonuyla Here Without You dinleyeceğiz. Ardından James Blunt'a kulak vereceğiz. 1973 dinleyeceğiz James Blunt'tan.

Sabahlık Coldplay ile devam ediyor. Scientist dinleyeceğiz. Ardından Jack Johnson'a kulak vereceğiz. Better Together.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın Cat Power'la başladık ikinci bölüme The Greatest dinleyerek. Şimdi Damien Rice'a kulak vereceğiz, Cannonball dinleyeceğiz. Ardından Ben Harper radyonuzda olacak, Diamonds on the Inside dinleyeceğiz.

Sheeran'la devam ediyor sabahlık Photograph dinleyerek. Aslında vaktimizin de sonuna gelmişiz. Burada kapatalım. The Go Go Dolls grubundan Iris dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Mefaret Yüce'ye teşekkür ederiz.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Kopuk Bağlar. Nesnelerin Uzun Tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 8 Mayıs Cuma. Yıl 2026, ay 5, gün 128, Hızır 3.
1: 1447 Hicri, Zilkade 21, 1442 Rumi, Nisan 23.
0: Yunus Emre Anma Günü ve Haftası.
1: Günün sözü. Hemen her zaman felaketlerimizi kendi elimizle hazırlarız. Andrei Marus.
0: Murva. Günün dörtlüğü. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre.
1: Ölümünün 704. yılında Yunus Emre. Yunus ilk Bektaşi şairdir. Hacı Bektaş'ın halifelerinden Tapduk Emre'ye manevi sahada hizmet ederek yetişmiştir. Geçmiş asırlar içinde Yunus'un tarzı halk şairleri tarafından örnek alınmıştır. Yunus Emre herkesçe benimsenmiş ve eserleri taklit edilmiştir. Naci Kasım.
0: Günün tarihi. 11 yıl önce bugün, 8 Mayıs 2015'te oyuncu, yönetmen ve yazar Zeki Alasya vefat etmişti. 1943 doğumlu oyuncu, İstanbul doğumlu olan sanatçı Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte ünlü Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuş ve işletmiştir.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Dünyanın durumuna ilişkin bir etik çöküşe ilişkin bir şarkıyla başladık. Ziggy Marley, Bob Marley'in oğlu. O da kendisi de babası gibi önemli bir reggae müzisyeni, onun politik damarını da günümüze taşıyan isimlerden biri. World so corrupt, dünya öylesine yozlaşmış, çöküşte. Modern dünyanın etik çöküşüne dair bir uyarı getiriyordu. Sözleri de yaklaşık olarak şöyleydi: körler ne zaman görecek, sağırlar ne zaman duyacak? Neden bir bebek bu kadar çok gözyaşı dökecek? Ve kötü bir adam bir iç bile çekmesin. Evet, o kötü adamlar bir iç bile çekmesinler. Çünkü biz öyle yoz bir dünyada yaşıyoruz ki, öyle yozlaşmış bir dünyada yalanlar ekmekten daha ucuza satılıyor. Yaptıkları şey de insanları gerçeklikten mahrum bırakmak. Sistem gizlice bana acıyı öğretmekle görevli, sanki gündelik hayatın sorunları kılığına girerek. Evet, gündelik hayatın binbir sorunu kılığına girerek. Öylesine yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz ki, ben de bu yozlaşmış dünyada yaşıyorum, sen de bu dünyada yaşıyorsun. İnsanlara doğru gibi görünen bir yol vardır ama sonu yıkıma çıkar. Sevinç içinde bile kalp ağlar ve neşenin sonu kederdir. Evet, neşenin sonu kederdir. Yolunu kaybetme, onu bugün bul ve hızını asla düşürme. İnsanlar ihtiyaç içinde. Bugün bu. Ben hızımı düşürmem. İnsanlar ihtiyaç içinde çünkü. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Anne, bunu değiştirmem gerekiyor. Biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Baba, bana söylediklerini hatırlıyorum. Öyle yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Bu yozlaşmış dünyada yaşamak zor. Sert olmalısın, güçlü olmalısın, dayanıklı olmalısın diye mücadeleye çağırıyor Ziggy Marley ve grubu. Evet, onunla dünyanın durumuna bakışımızı da belirleyen bir haberler bütünüyle de karşı karşıyayız. Kısaca bir özet geçecek olursak, İran'ın güneyinde sıcak saatler diye verilen bir önemli haber var. Gece sabaha karşı 2.30'da, 2.34'te güncellenmiş T24 haberiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin tanker saldırısı sonrası Keşm ve Bender Abbas'ta çatışma çıkmış. Trump'tan İran'a tırnak içinde anlaşma resmi verilmiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri saldırı, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 Amerikan muhribinin ateş altında kalmasına rağmen hiç hasar almadan görevini tamamladığını açıklamış. İran'a ait saldırı unsurlarını da tamamen imha ettik. Anlaşmalarını hemen imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde vuracağız demiş. Ama sevgi de yollamış galiba, değil mi?
1: Evet, ABC News açıklamalarda bulunurken ateşkes devam ediyor demiş. Saldırılar için sadece bir aşk dokunuşuydu diye nitelendirmiş.
0: Dokunuş.
1: Vallahi evet, Donald Trump'ın aşk anlayışını da Epstein'den aldığını herhalde söyleyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle son derece acayip. İranlı yetkili de tırmanan gerilimin ardından ilk siyasi tepki de gelmiş İran cephesinden. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya platformu X üzerinden cevabı daha sert ve yıkıcı olur diye ilan etmiş. Trump İran anlaşmayı hemen imzalamazsa çok daha sert karşılık veririz demiş. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde içeriden bilgi ticareti soruşturması da başlamış. Trump'ın açıklamalarından önce petrol piyasasında şüpheli işlemler doluyormuş. Yozlaşmış mı dünya diyorsun
1: hocam? Evet, değil mi? Tam uyumlu olmuş.
0: Ziggy Marley'in söylediğine göre bu kadar batmış bir dünyada. Öte yandan Türkiye'den de İBB soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında bir operasyon var. Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'ne 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış bu sabaha karşı. Bu sabah daha doğrusu gelen bir haberde, T24 Haber Merkezi'nden 7.30'da gelen bir haberde bu. 29 kişi gözaltına alınmış, bir kişi yurt dışındaymış, yakalama çalışmaları sürüyor deniyor. Büyük bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon bu da. Öte yandan da şeyde gazeteci Barış arkadaşım bildirdiğine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceğini söylemiş Barış arkadaş da. Burcu Köksal, AKP'ye katılıyorum, bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yok demiş. Böylece Cumhurbaşkanı ile uzun boylu görüştüğünü de söylemiş. Ben bir karar verdim, Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm ve parti olarak biz senin arkandayız, eleştiriler seni etkilemesin demiş Cumhurbaşkanı. Sen hizmetlerine devam et demiş.
1: Hizmetler yani Afyonkarahisar Belediye Başkanı bu arada CHP içerisinde Bolu Belediye Başkanı'yla birbirine yakınlığıyla bilinirler. Göçmen düşmanlığı, Kürt düşmanlığı konusunda. 2024 yılından haberler vardı. Göçmenler ruhsat aç şey bir yer bir restoran açmak için ruhsat başvurusu yapan göçmenlere ruhsat vermemekle övünüyordu. DEM partiler içinse kapılarımız onlara kapalı demişti mesela. Şimdi de AKP'ye geçiyormuş. Peki.
0: Evet, Zigi Marley'e havale edelim bütün dünya meselelerini ve bir de şeyden bahsedelim. Bugün büyük önemli bir kişinin doğum günü. David Attenborough, doğa bilimci, daha doğrusu doğa koruyucusu, yayıncı, belgeselci David Attenborough bugün 100 yaşında. Sakin bir doğum günü geçirmeyi düşünüyordum ama galiba öyle olmayacak diye dünyanın dört bir tarafından kutlamalar yağmış çünkü. Ve yeryüzünün en büyük büyükelçisi, hayatın koruyucusu, büyükelçisi diye geçiyor kendisi. Öyle kutlamalar var. Onlara da değinme fırsatı bulacağız. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1945 yılında bugün İkinci Dünya Savaşı Avrupa kıtasında sona eriyor. Nazilerin teslim olduğu bugün, o günden bu yana da Kurtuluş Günü, Zafer Günü ya da V-Day yani Victory Day gibi isimlerle anılmaya devam ediliyor. Ancak savaş bir süre daha Pasifik'te Japonya teslim olana kadar devam edecek. Öte yandan o dönemde Fransa sömürgesi olan Cezayir'de de gösteriler düzenlenmiş. Yani barışı kutlamak için sokağa çıkan insanlar kutlamalar bağımsızlık yanlısı gösterilere dönüşüveriyor Cezayir'de. Binlerce gösterici yaşasın özgür ve bağımsız Cezayir yazılı pankartın arkasında kahrolsun sömürgecilik sloganlarıyla yürüyüşe geçmişler. Avrupa'da savaşın bittiği gün Cezayir'de sömürgeci Fransız güçlerinin ateş açmasıyla başlayan olaylar 22 Mayıs tarihine kadar yani 15 gün içerisinde 45 bin Cezayirlinin ölümüyle sonuçlanmış.
0: Evet, bu müthiş bir olay tabii.
1: Savaş ve barış diyebiliriz.
0: Savaş ve barış, evet. Aynen öyle. Yani ironisi de gözden kaçacak gibi değil. Çok büyük, 45 bin Cezayirli'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Sadece bu başlangıçta. 1980'de bugün çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan ediliyor. Yani irinli kabarcıklar dökerek yüzde vücutta izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık, çiçek hastalığı. Bunun son vakası 1977 yılında görülmüş. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın kökünün kazındığını açıklamış. Bilim insanı ve fizikçi Edward Jenner'ın 1796'da daha o kadar eski bir zamanda geliştirdiği aşı dünyadaki ilk aşı olarak tarihe geçmiş. Çiçek hastalığının tamamen yok edilmesi fikri Aşının bulunmasından yaklaşık 200 yıl sonra 1958'de Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yumuşama döneminde geliştiriliyor. O dönemde 30'dan fazla ülkede kendini gösteren ve her yıl 2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan bu hastalığın yok edilmesi önerisi küresel işbirliği sayesinde başarılabilecek iyi işleri göstermek amacıyla Sovyetler Birliği tarafından ortaya atılmış. Öneri Amerika Birleşik Devletleri tarafından da hemen kabul görüyor ve küresel bir aşı kampanyası başlatılıyor. Bu küresel işbirliği sayesinde hastalık 1977 yılında görülen son vakadan sonra bir daha görülmüyor. Ama bir dünya çapında şimdi bir aşı karşıtlığı kampanyasının da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yürürlükte olduğu, bunun çeşitli ülkelerde de belirtilerinin görüldüğü son derece kaygı verici bir başka durumu da ortaya koyuyor. Bunu da eklemeliyse herhalde.
1: Evet, küresel bir işbirliğinin nasıl hızlı sonuç verdiğinin aslında çok güzel bir örneği. Sadece örneği, evet. 20 yıl yılda 2 milyon kişiyi öldüren bir hastalık 20 yıl içerisinde kökü kazınmış.
0: Ve hala aşıların işe yaramayacağını söyleyen bir akım var ve güçleniyor. İşin ilginç tarafı.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi bir de tabii İsrail'de de görülmüş hantavirüs yeni bir salgının başlangıcı konuşuluyor. Ondan da daha sonra bahsetme fırsatı bulacağımızı umuyorum. Evet, şimdi Eduardo Galeano'ya dönelim. Kulağın At son bölümünü okuyoruz bu kitabın. Gezegenimiz Yegane Evimiz kitabı bitiyor bugün.
3: Kulağın At.
4: Gezegenimiz Yegane Evimiz. What a wonderful world. Yazar Eduardo Galeano.

0: Çevirmen Süleyman Doğru.
1: Sel Yayıncılık.
2: Mahşer Günü. Günün birinde bir mahşer günü yaşayacağımız hissini kafamdan bir türlü atamıyorum. Patileri ya da dallarıyla bizi işaret eden savcılar tarafından sorgulandığımızı ve bu dünya alemini bir taş çölüne çevirmiş olmakla suçlandığımızı hayal ediyorum. Bu gezegeni ne hale getirdiniz böyle? Onu hangi süpermarketten satın aldınız? Bize kötü muamele etme ve bizi yok etme hakkını size kim verdi? Sonra hayvanlardan ve bitkilerden oluşan bir yüksek mahkemenin insan türüne karşı müebbet mahkumiyet kararını dikte ettiğini görüyorum. Günahlarımızın bedelini adil ödeyecek miyiz? Hepimiz ebediyen cehennemde mi kalacağız? Toprağın, suyun ve havanın zehirleyicileri olarak hepimiz ağır ateşte kavrulacak mıyız? Eskiden mahşer gününün Tanrı ile ilgili bir mesele olduğuna inanırdım. Siyah güneş, kanlı ay, ilahi öfke. En kötü ihtimalle ben ebedi ızgarayı seri katillerle, televizyon şarkıcılarıyla ve edebiyat eleştirmenleriyle paylaşacaktım. Şimdi gerçeklerle kıyaslayınca onlar bana çok iyimser şeyler gibi görünüyor. İşte böyle diyor Eduardo Galeano, Kullan At, Gezegenimiz, Yegane Evimiz kitabında. Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık'tan çıkmıştı. Bugün tamamladık okumasını bu kitabın. Evet, şimdi gelelim haberlerimize. Mahşer günün duygun oldu aslında. Bayağı ilk Darna Nur'un haberiyle başlayacak olursak Guardian'dan, Trump'ın İran savaşı, iklim konusunda yapılan mücadeleleri, iklim kriziyle mücadele konusundaki gelişmeleri, büyük petrol şirketleri, petrol dev şirketleri lehine yapılan düzenlemelerle tamamen söndürülecek diyor haberde. Darna Nur'un haberi Guardian'da.
3: Evet, diyor ki aslında uzmanlar ve aktivistler büyük petrol şirketlerinin İran savaşı sayesinde elde ettiği milyarlarca dolarlık karın savaş karlarından tabii söz ediyoruz. Enerji dönüşümünü engelleyebileceğinden endişe ediyorlarmış. Bu karlar yani iklim inkarcılığı için kullanılacaktır denmiş. Bu karın petrol ve doğalgaz sektörünün genişlemesini teşvik edip sektörün siyasi lobi faaliyetleri için ayırdığı fonları artıracağı düşünülüyormuş.
2: Evet, ve bunu çok ciddi bazı sızdırma haberleri

0: olması filan. Yani bütün kaos içinde, dünyanın içinde bulunduğu kaos, enerji fiyatları ve petrol şirketlerinin karlarıyla birdenbire arş-ı alaya çıkmış durumdalar. Yani sadece ConocoPhillips şirketinin geçen hafta 2,3 milyar kar elde ettiği ilk 3 ay içinde 2026'nın Ocak, Şubat, Mart'ta %84'lük bir kar artışı varmış savaştan önce. Müthiş değil mi?
1: İnanılmazdı gerçekten elde ettikleri karlar.
0: Evet, şimdi bir de gene Guardian'dan bir haber daha var. Enerji muhabiri Gillian Ambrose'un Guardian'dan belirttiği gibi iklim aktivistleri Shell şirketine çok büyük İran savaşından muazzam karlar elde ettiği için onun durdurulması için aktivizme giriştiklerini de anlatan bir başka önemli haber daha var.
1: Evet, iklim aktivistleri kızgınlar çünkü Shell 6,9 milyar dolarlık beklenenden daha yüksek kar elde etmiş. Yani buna windfall diyorlar. Nasıl çeviriyordunuz Ömer Bey bunu? Yani böyle
0: Havadan.
1: beklenmedik işte
0: Beklenmedik
1: karlar
0: yerden. Evet.
1: denilebilir. Savaş karı yani işte bu petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı durup dururken
0: Durup
1: böyle
0: dururken evet,
1: yüksek.
0: havadan gelen böyle bir göklerden
1: Evet.
0: gelen karlardan bahsediyorlar
1: Uzun
0: yani.
1: zamandan beri zaten özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar yüksek kar elde eden petrol şirketlerinin vergilendirilmesi meselesi vardı. Bunu talep ediyorlardı. Bu karları el konmalı. Bunlar çünkü savaş karları diye geçiyor. Bunlara el konması gerektiğinden söz ediyorlardı. Ama böyle bir şeyin tabii Donald Trump'tan yani böyle bir şey beklemek biraz zor diyebiliriz. Shell'in CEO'su Wael Sawan şirketin karının küresel enerji piyasalarında benzeri görülmemiş bir kesintinin yaşandığı bir çeyrekte operasyonel performansa odaklanarak elde edildiğini söylemiş. Performans sonucu elde etmişler yani bu karları.
0: Yüksek performans çıkartmışlar. Savaşla falan hiçbir ilgisi yok değil mi bunun?
1: Hiç ilgisi yok. Biz çok iyi bir performans sergiledik. Ondan oldu demiş. Dolayısıyla bir vergilendirmeye de karşı çıkmış yani.
0: Ziggy Marley ne diyor bu işe? Yani
1: Çok naif ama Marley yani artık bir kapitalizm içerisinde buna yozlaşma mı denir yoksa normalimiz bu mu onu
0: yeni normal.
1: tartışırız.
0: Evet
1: Evet.
0: yani yalanlar ekmekten daha ucuza satılıyor diyor. İnsanları da her şeyden mahrum bırakmak. Yani evet, öyle bir bu yozlaşmış dünyada yaşamak zor. Sert olmasın, güçlü olmasın, dayanıklı olmasın diye bitiriyordu Ziggy Marley ile açılışta çaldığımız şarkısında.
1: Bu arada çevre aktivisti Chris Packham şirketin işte biz operasyonel bir başarıdır bu sözler üzerine o da paylaşım yapmış. Ne kadar da sevimli bir şirket demiş şey için.
0: Şey
1: Çok
0: için değil
1: çok
0: mi?
1: sevimliler diyor. Evet.
0: Bu arada oradan da öbür kıtaya, dünyanın öbür ucuna gidelim. Avustralya'da da çok ilginç bir haber var. Benita Kolobes ve Donald Woo'nun imzasını taşıyan bir haberde yeni bir gaz, doğal gaz diyorlar ya işte ona, yeni bir gaz şeyi açılıyor, kuyusu onaylanmış açılması. 12 Apostles diye 12 havari adını taşıyan bir bölgede tam iklimi ve el değmemiş olduğu söylenen okyanusu büyük ölçüde tehlikeye atıyor diye çok ciddi bir şey var. Otway havzasında yapılıyormuş yeni bir gaz çıkarma operasyonu. Hafriyat başlıyormuş yani.
1: Avustralya değil mi bu?
0: Evet, Avustralya'da.
1: Yani Türkiye ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak. Hatta müzakereleri yönetecek olan ülke.
0: Evet, aynen öyle. Yeni imzalamışlar bu şeyi. Yeni bir proje. Gaz çıkarma projesi. Victoria eyaletinde Otway havzasında. Yani daha güvenli bir iklim. The path to a safe climate. Bunu, güvenli bir iklimi çok daha zor kılacak diyorlar ve özellikle de o bölgesi, okyanusun

0: son derece el değmemiş vaziyette bulunuyormuş. Büyük riske atacak diyorlar. Çok ciddi bir...
1: Evet, çevre grupları böyle söylemiş. Yani bu gerçekleşirse, bu kuyu açılacak olursa okyanusta, bunun iklim değişimiyle mücadele yolunda işleri çok daha zorlaştıracağını söylüyorlar.
0: Evet, buradan da tabii hemen şeye de geçelim. Yani bu COP31'den önce gerçekleşmiş olan işte Santa Marta'da büyük bir mücadele içinde hazırdı. Pek çok ülke değil mi? 70'ti sayıları, 70'e yakın ülkede bu işten kurtulmanın yollarını, fosil yakıtları.
1: 57, evet, 57 ülke Kolombiya'da bir araya geldi.
0: Evet, 57 kişi Santa
1: Devlet.
0: Marta'da. 57 devlet. Fosil yakıtlardan çıkış Santa Marta'dan Antalya'ya enerji demokrasisi için yeni bir eşik diye de Ecehan Balta ayrıntılı bir yazı yazmış. İKTV'de okuyoruz yazısını. Evet, bunlarla böyle gideceğiz ama şimdi savaş meselelerine tamamen tekrar yeni baştan korkunç bir duruma geçildiğini söyleyelim ve devam edelim. İran'ın güneyinde sıcak saatlerden bahsediliyor. Bu sabaha karşı gelen bir haberde devamını da takip etmeye çalışacağız. Yani stratejik büyük önemi olduğu belirtilen Keşm Adası ile Bender Abbas kentinde şiddetli patlama sesleri ve çatışmalar yaşandığı bildiriliyor çeşitli haber ajanslarından. İran Devlet Televizyonu'nda da demeç veren kaynaklar tırmanan gerilimin Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bir İran tankerine yönelik saldırısının ardından başladığını söylüyorlar.
1: Evet. Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir İran tankerine Amerikan ordusu müdahale etmeye çalışmış. Bunun üzerine de çatışma çıkmış.
0: İran basını da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne işaret etmişler. Yani.
1: İlk olarak öyle yapmışlar, evet. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri donanmasının müdahale ettiği ortaya çıktı tabii.
0: Zaten Amerika Birleşik Devletleri de medyaya bayağı açıklama yapmışlar basına. Saldırıyı biz düzenledik. Bunun ateşkesin bittiği anlamına gelmediği. Bu ateşkes bittiği anlamına gelmez demiş. Yani ateş edip saldırıyorlar. Gemileri batırıyorlar değil mi? Ne yaptıkları tam belli değil. Ama bu ateşkesin bittiği anlamına gelmez diyor.
1: Çok, çok haklılar. Bakın İsrail'e, ateşkes bitiyor mu? Her gün
0: Evet.
1: saldırı oluyor deyip.
0: Aynen öyle yani. Yani
1: Donald Trump yalnız açıklama yaparken müthiş edebi bir dil de kullanmış. 3 adet dünya standartlarında Amerikan muhribi ateş altında olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir başarıyla geçti diyor. Muhriplerimize füzeler atıldı ancak bunlar kolayca düşürüldü. Aynı şekilde insansız hava araçları da geldi ancak havadayken yakıldılar. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi. Bu hiç
0: evet.
1: bilmiyorum. Bu metafor ne anlama geliyor? Kelebeğin
0: Kelebek
1: mezara düşmesi.
0: mezarına düşmesi gibi, tıpkı bir kelebeğin okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler diyor.
1: Hiç böyle bir şey duymamıştım yani. Böyle bir benzeştirme yapmış. İlginç.
0: Bak,
1: Kelebeği
0: Caligula'ysa.
1: mezarla bu arada birleştirerek anlatması inanılmaz.
0: Evet yani ama
1: Kelebek
0: bu
1: genelde böyle renk, yaşam, hani öyle mutluluk falan öyle şeylerle genelde.
0: Tabii o da öyle yapıyordu. Hayata döndürecek dünya işte. Sen Caligula adlı eseri okumamış gibi görünüyorsun.
1: Maalesef, evet.
0: Evet. İşte gün birinde oynanırsa Caligula çok görürüz yani.
1: Orada var mı mezara düşen kelebek?
0: Benzer şeyler var. Ayı elde etmek isteyen bir imparator var. Bana ayı, ben bana ayı vereceksiniz diyor. Dolunayı. Şimdi şöyle yani normal bir ülkede bu muhriplerin geçişine izin verilirdi. Normal bir ülke verirdi izni. Ancak İran normal bir ülke değil ki. Onlar deliler tarafından yönetiliyor demiş Trump. Ve eğer bir nükleer silah kullanma şansları olsaydı bunu hiç tereddüt etmeden yaparlardı. Ancak bu fırsatı asla bulamayacaklar. Ve bugün Tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi anlaşmalarını derhal imzalamazlarsa gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli bir şekilde alt edeceğiz. Harika mürettebatıyla birlikte 3 destroyerimiz, muhrip teknemiz yani, gerçek bir çelik duvar olan deniz ablukamıza yeniden katılacak demiş.
1: Nasıl? Sonra da ABC News'ta yaptığı açıklamada da bu çatışmalar ateşkes devam ediyor. Bu çatışmalar sadece bir aşk dokunuşu demiş. Kelebekten sonra bir de aşka da benzetmiş.
0: Bu hakikaten yani kolay kolay şey yapılabilir.
1: Edebiyata merak sarmış sanki biraz ama.
0: Evet, yani Caligula'yı hatırlamamak elde değil. Gaius Julius Caesar, Julius Caesar onun da adı zaten. Augustus Germanicus, yani 37 milattan sonra 37 ile 41 yılları arasında hüküm süren, zalimliği, dengesizliği ve çılgınlıklarıyla tanınan 3. Roma İmparatoru kendisini. Yani babasının adını taktı, küçük çizme adını verdi. Caligula küçük çizme anlamına geliyor. Lakabı o. Kısa süren iktidarında atını konsül yapıyor, kendisini tanrı ilan ediyor. Sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Aşırı davranışlarıyla anılıyor. Ayı istiyor. Muhafızları tarafından da öldürülen tartışmalı bir tiran.
1: Çok no ilginç. Kings diyorum öyleyse. No emperors.
0: No kings, no emperors diyorsun. Evet, yani çok ilginç bir duruma geçiyoruz doğrusu. Yani bakalım neler olacak. Bunu devam edelim.
1: Bir araya doğru, gidelim isterseniz. Ondan sonra devam
0: evet,
1: edelim.
0: Araya gidelim. Doğru. Süreyi de açtık. Sonra petrol piyasasında şüpheli işlemlerle de biraz devam ederiz. Evet.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi hem korkunç çelişkili haberlerle sıcak saatlerin yaşandığı inkarların yalanları peşinden inkarların geldiği, inkarların ardından yeni yalanlamalar geldiği tuhaf bir dünyada. Bir de çok ilginç bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Trump ve üst düzey bir İranlı yetkilinin bölgedeki gelişmelere ilişkin kritik açıklamalarından hemen önce petrol piyasasında yapılan bir dizi şüpheli işlemi soruşturmaya başladığı bildirilmiş. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC ile ortak yürütülen incelemede yatırımcıların petrol fiyatlarının düşeceği yönünde toplamda 2,5 milyar dolar hatta 2,6 milyar doları aşan pozisyon aldığı en az 4 büyük işlemin mercek altına alındığı belirtilmiş. Bu Nefes gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı ve CFTC konuya ilişkin resmi açıklama yapmamışlar. Bu dün gece itibariyle 21.22'de güncellenmiş bir haber. İşlemlerin zamanlaması içeriden bilgi ticareti bu ünlü İngilizcesiyle insider trading dedikleri şüpheleri gündeme getirmiş. Yani kritik duyurulardan sadece dakikalar önce milyarlarca dolarlık işlemler yapılmış. İlk olarak Reuters haber ajansı tarafından gündeme getirilmiş. Sonradan da ABC News'un London Stock Exchange Group verilerine dayanarak yani Londra borsası grubun verilerine dayandırdığı habere göre şüpheli işlemlerin kritik siyasi gelişmelerden çok kısa bir süre önce gerçekleşmesi dikkat çekmiş. Yani kronolojisi de ortaya çıkmış. 23 Mart'ta Trump'ın İran elektrik şebekesine yönelik tehdit edilen saldırıları erteleyeceğini açıklamasından sadece 15 dakika önce yatırımcılar petrol fiyatları düşecek yönünde 500 milyon doları aşan işlem yapmış. Bu 23 Mart. 7 Nisan'da Trump'ın geçici ateşkes duyurmasından saatler önce, birkaç saat önce petrol fiyatlarında düşüş beklentisiyle 1 milyar dolara yakın 960 milyon dolarlık pozisyon alınmış. 17 Nisan'da İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu duyurmasından 20 dakika önce yatırımcılar petrol fiyatlarının düşeceği yönünde 760 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş. 21 Nisan'da da son veri bu. Trump'ın ateşkesi uzatacağını açıklamasından sadece 15 dakika önce de piyasada düşüş beklentisiyle toplam yarım milyar dolara yakın 430 milyon dolar değerinde bir dizi işlem daha yapılmış. Sence bir arada bağlantı var mıdır?
4: Hem borsa oynanmış hem de bir de tabii bahis meselesi evet. Var. O konuda da soruşturmalar sürüyor. İnanılmaz savaştan gerçekten bu şekilde kâr eden şirketler, kişiler. Üstelik de bunların bir kısmı alenen Trump yönetimine yakın kişiler ya da doğrudan savaşın içerisinde olan kişiler. Gizli bilgiye haiz askerler vesaireler falan onlar bahis oynuyor. Şirketlerse işte kağıt alışverişi yapıyor borsada.
3: Neden şüpheleniyorlar acaba? Bugüne kadar tabii hiç. Verilen şey de çok acayip. Yani ta 23 Mart'a kadar.
4: Halbuki operasyonel başarı diyebiliriz. İçeriden bilgi aldık. Ne var yani?
3: Yani 1,5 aydır 3-4 büyük olay var. Büyük vurgun var ve hiçbiri hakkında araştırma falan yapılmıyor. Neyse belki de şeye sormak lazım. Albert Camus'a soralım. Caligula'yı yazan. O da biliyordur.
4: Onu bilmiyordur herhalde. Caligula'da böyle borsalar, bahisler olmasa gerek ki.
3: Hiç belli
4: ayı talep etmiş olabilir ama yani borsayı düşünmemiştir diye düşünüyorum.
3: Evet. Peki oradan Şimdi bu savaş meseleleri çok vahim tabii ama buradan Türkiye'deki haberlere de biraz değinelim değil mi? Dönelim.
4: Bir, bir tek isterseniz Filistin'den şöyle bir haber verelim. Çünkü Biyanet'te önemli bir haber vardı. Küresel Sumut Filosu Türkiye'ye geliyor deniyor. Yani biz de daha önce konuk almıştık bu Sumut Filosu'nda yer alanları, hem Görkem'i hem Barış'ı bağlamıştık. Onlar Akdeniz'in çeşitli limanlarından katılım beklediklerini söylemişlerdi. Türkiye'den olup olmayacağı belli değildi. Şimdi Biyanet'te yer alan haberde Küresel Sumut Filosu Türkiye'ye geliyor deniyor. 9 ve 10 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde uluslararası bir toplantı yapılacakmış. Filo 11 Mayıs'ta basın toplantısı düzenleyerek hareketin yeni aşamasını kamuoyuyla paylaşacak deniyor. Açıklama şöyle: misyon, her katılımcıya özen gösterme yükümlülüğüne ve kurtuluş mücadelesinde Filistin halkının yanında olma konusundaki sarsılmaz taahhüdüne bağlı kalmaktadır. Marmaris'teki bu toplantı bu kararlılığın eyleme dönüştüğü yer olacak denmiş. 11 Mayıs'ta Küresel Sumut Filosu misyonun ve hareketin bir sonraki aşamasını tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda denizde yasa dışı kaçırmaların hesabını sormaya yönelik küresel taahhütler ile hükümetlerin ve sivil toplumun dünya çapında şiddet içermeyen deniz misyonlarını ve Filistin dayanışmasını korumaya yönelik somut taahhütleri de sunulacak deniyor. Ayrıca şu anda hala İsrail tarafından alıkonmuş olan Tiago Avila ve Saif Ebu Keşhek hakkında da bilgi verilmiş. Açlık grevlerinin 7. gününe girdiğini söylüyorlar. İki isim
3: Evet,
4: de
3: dehşet
4: açlık
3: verici
4: güven.
3: bir durum var. Evet, orada.
4: Evet. Ve psikolojik ve fiziksel baskıya maruz bırakıldıklarını hatırlatmışlar. Aktivistlerin 24 saat boyunca yüksek ışık altında ve tecritte tutulduğunu, tıbbi muayeneler dahil hareketleri sırasında gözlerinin bağlandığını ve sorgularda ölüm tehditleriyle karşılaştıklarını da belirtmişler bu açıklamada.
3: Evet, bu son derece vahim durum devam ediyor. Kızına yazdığı mektup da vardı Avila'nın.
4: Evet.
3: Tiago Avila'nın. Onu da internet web sitemizde de yer aldı, koyduk. Yine de dayanıklı olmasını, kızına bu mücadeleye devam edeceğini belirten bir mektubu vardı küçük kızına. Bu arada Filistin'e dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem Filistin'e destek verdiği için kara listeye alınmış. Filistin'e verdiği destek sebebiyle öyle duyumlar aldığını açıklamış. Oscar töreninde savaşa hayır ve özgür Filistin çıkışıyla gündem olmuştu. Halk TV'de var bu haber. Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var diyerek geri adım atmamış ünlü İspanyol oyuncu. Ve Variety dergisine verdiği demeçte 16 Mart'taki 98. Oscar ödüllerinde sahnede savaşa hayır ve özgür Filistin sloganı atmasına ve Filistin'e verdiği desteğe ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hep devam edeceğim, hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var benim demiş. Ve Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi sebebiyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin bu size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor demiş ve kara listeye alındığını duydum. Kendisi için sonuçları olacağını söylediler. Böyle duyumlar alıyorum demiş ama sorun değil, İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek çalışma yeri değil. Devam edeceğim mücadeleye demiş.
4: Bu konuda şanslı gerçekten. Yani İspanya şu anda Filistin'le dayanışma konusunda en iyi karneye sahip herhalde ülke diyebiliriz. Zaten dün de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese'ye sivil liyakat nişanı verdi. Bütün dünya tarafından, aslında Batı ülkeleri tarafından, kredi kartına kadar en ufak bir harcama dahi yapamıyor. Albanese hiçbir yere neredeyse seyahat edemiyor. Mal varlıklarına yönelik araştırmalar var, dondurulmuş durumda ki kimi zaman bu baskılar olurken İspanya ise tam tersi yönde sivil liyakat nişanı vermiş. Üstelik de Avrupa Birliği'ne seslenmiş Sanchez. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek Albanese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ve savcılarına uygulanan Amerikan yaptırımlarını askıya almak için engelleme statüsünü etkinleştirilmesi talebinde bulunmuş.
3: Evet, Francesca Albanese'nin yeni kitabı da yayınlandı, elimizde var ama üzerinde konuşma fırsatı bulamadık. Önemli bir dünya, bütün dünya uyurken başlığını taşıyor. Yani Filistinlilerden hikayeler, kelimeler ve yaralar alt başlığını taşıyor. İtalyanca yazılmış özünde. Bu kitabı da yani ilk Birleşmiş Milletler'in özel raportörü işgal altındaki Filistin topraklarında orada yaşayan insanların nasıl mücadeleye devam ettiklerini 10 ayrı unutulmaz hikayeyle direnç ve insanlığa dair hikayeler anlatan ilginç bir kitabı var. Sizinle daha sonra bunu da yer yer paylaşma imkanı bulacağımızı ümit ediyorum. Evet, şimdi yani bir de İsrail'le olup bitenler de çok acayip hakikaten. İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına yönelik tepkiler Avrupa genelinde de büyük boyut kazandı. Yarışmadan çekilen ülkelerin sayısı artıyor. Kamu yayıncıları ekran karartma kararı almışlar. Sanatçılar boykot çağrıları yapıyor. Bazı eski Eurovision ya da Eurovision kazananları ise ödüllerini iade edeceklerini açıklamış. Birçok ülke yarışmadan çekildi bu arada. Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda ayrılma kararı aldılar ve ardından da şimdi gözler Avrupa Yayın Birliği'ne çevrildi diyor. Ama çok büyük de bu yönde İsrail'in kalması ve yarışmaya devam etmesi yolunda da çok sayıda hareket yürütülüyor bilebildiğim kadarıyla.
4: Evet, muazzam bir ikiyüzlülük çünkü Batı dünyasındaki. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Rusya'nın birçok bu tarz uluslararası etkinlikten, spor müsabakalarından, Eurovision'dan dışlanmıştı. Ama İsrail hem de doğrudan soykırım yapıyor olmasına rağmen hem de uluslararası mahkemeler tarafından da kabul edilmiş olmasına rağmen şu anda içerilmeye devam ediyor. Buna yönelik çeşitli ülkelerde tepki gösteriyorlar.
3: Ufak bir önerim olabilir belki. Riyavizyon. Nasıl?
4: Nedir? Açılımı?
3: Riya. İkiyüzlülük. Riyavizyon. Ve olmadı galiba. Peki.
4: Bilemedim. Evet.
3: Evet. Şimdi buradan da Türkiye'ye geçelim. Ha, şeyi de tabii unutmayalım. Yani bir yandan Attenborough'un doğum 100. doğum günü kutlanırken Itamar Ben-Gvir'in de İsrail'deki 50. doğum günü partisinde idam urganının ambleminin bulunduğu şekerden yapılma herhalde bir pastanın da yendiğini ve dans edildiğini de unutmayalım.
4: Evet.
3: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı doğum gününü idam kemendiyle kutladı.
4: Yakışmış bence, çok kendisine yakışır bir şey.
3: Eşi de büyük bir neşeyle dans etmiş, kutlamış kocasının
4: Evet.
3: doğum gününü. Evet, şaşırdım desem yalan söylemiş olurum diye bir yazı yazmış Diana Buttu da bu konuda. Evet, böyle. Şimdi Türkiye'de de çok acayip şeyler olmaya başladı işte. İBB soruşturması, yani hiç acayip değil de ardı arkasının kesilmemesi de insana biraz zorluk yaratıyor insanın üzerinde. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamış ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Şüphelilerden biri yurt dışındaymış. Onun dışındakiler yakalanmış deniyor. Ve iştirak şirketi bu. Usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek diyor tırnak içinde. İhalelere fesat karıştırıldı. 8 Mayıs 2026'da yani bugün operasyon gerçekleştiği sabahın erken saatlerinde belirtiliyor. Kolluk kuvvetlerince yakalandığı belirtiliyor. Şüphelilerden 29'un kaç zamandan beri devam ediyordu bilinmiyor ama şimdi yapılmış operasyon. Yani İmamoğlu daha önce savcılığın hazırladığı bu ağaç AŞ tablosuna iftira makamı diyerek itiraz etmişti. Ve bana bir not bile yollamadılar demişti şirketin çeşitli yetkilileri. Ama İBB davasında yargılanan Ağaç Anonim Şirketi Genel Müdürü Ali Sukas, beyanlar kendi içinde çelişkili, MASAK raporuyla örtüşmüyor, suçlamalar yalan ve iftira demiş. Böyle bir son dakika gelişmesiyle sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olaylardan bir tanesi daha.
4: Evet, bir yani sadece bu yolsuzluk meselesinin tabii sadece CHP'li belediyelerde hala yürütülüyor olduğunu hatırlatalım. Akın Gürlek Adalet Bakanı önümüzdeki günlere işaret edip bu sadece CHP'den ibaret olmayabilir demişti ama henüz buna yönelik bir hareket yok. Üstelik bir de bu sabah hem İBB davasında böyle yeni bir operasyona uyandık hem de bir başka CHP belediyesi Afyonkarahisar Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmekte olduğu haberleriyle uyandık. Kendisi her ne kadar ırkçı açıklamalarıyla önceden beri biliniyor olsa da şimdi AKP'ye geçecekmiş. Demek ki Afyonkarahisar'da o zaman yolsuzluk olmayacak. Yok diyebiliriz herhalde değil mi? Oraya
3: Tabii.
4: bir operasyon olmayacaktır. Sabah bir operasyona daha uyandık. Özette beğenmeyi atladık aslında. O da ODTÜ'lü öğrencilere yönelik
3: Evet.
4: operasyon.
3: Pardon, ondan bir cümleyle şeyi de tamamlayayım. Bu Burcu Köksal'ın AKP'ye katılacağı konusunda, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı konusunda rivayet muhtelifti. Ama şimdi kesin olarak Barış Yarkadaş yazmış, gazeteci. Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceğini söylemiş. Burcu Köksal da zaten evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AKP'ye katılıyorum. Arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda da soruşturma da yok. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi diyor. Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız demişler. Ayrıca da Köksal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarını da 3 defa aramış eski genel başkan.
4: Niye? Yani Kılıçdaroğlu'nun olayla bağlantısını çözemedim ben ama haberde öyle geçiyor.
3: Evet, ben de çözemedim. Ama 3 defa aramış ama cevapsız kaldığını yazmış.
4: Yani bu şeyi duyuran Barış Yarkadaş da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi. Haberi de ondan alıyoruz. Onun verdiği haberde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Köksal'a ulaşamadığını belirtmiş Yarkadaş.
3: Evet. Peki.
4: Biraz ilginç, ilginç yani bir durum.
3: Evet, evet. Devam
4: peki,
3: edelim.
4: O türlere geçelim.
3: Geçelim.
4: Bilindiği üzere İlk Ayakkaya konserinde yani 37. Uluslararası Bahar Şenliği'nde ODTÜ'deki Bu devrim stadyumunda, devrim yasının olduğu stadyumda bir provokasyon yapılmıştı. Ülkücü işaretleri, bozkurt işaretleri yapan bir grup, dışarıdan çoğunluğunun geldiği öğrenilen bir grup, büyük Türk bayrağı da açarak sloganlar atıyorlar. İlkay Akkaya'nın terörist olduğunu falan söylüyorlar. İşte Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atmışlar. Öğrencilerse, geri kalan binlerce öğrenci protesto etmeye başlıyor. Bu grubu işte su şişeleri atılıyor vesaire falan. Sonra bu provokasyonu yapan grupsa Türk bayrağına saldırdılar diye bir kez daha işi çarpıtarak açıklama yapmışlardı. Dün akşam bu şeyi yapan, burada Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne yakın olduğu söyleniyor. İstiklal Kadınları Hareketi diye onlar bu provokasyonu yapan ekip. Sosyal medya hesabı üzerinden dün şöyle bir paylaşım yapmışlar. Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin demişler. Sabah da gerçekten gözaltılar gerçekleşti. ODTÜ'lü öğrencilerin aktardığına göre bu sabahtan itibaren 10 öğrenci şu ana kadar gözaltına alınmış. Evlerine polis gitmiş. Bu grubun daha önceki provokasyonlarına da yer veriyor Biyanet. Açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerinin eylem alanına gidip orada da provokasyon yapıp bir de pizza yemişlerdi açlık grevindeki işçilerin önünde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de Jin Jiyan Azadi sloganı atan feministlere yönelik saldırı. Yine Mustafa Kemal'in askerleri izleyerek Kürtçe slogan atılmasına karşı işte bir provokasyon yapmışlardı. Yine Türk bayrakları ile ellerinde. Bu grup bir de işte İlkay Akkaya konserinde böyle bir şey yapıyor. Sabah da bundan dolayı 10 öğrenci gözaltına alınmış durumda.
3: Gerekçesi tam belli değil, değil mi? Ne yaptı? Yani
4: Türk
3: niye?
4: bayrağını hedef aldıkları iddiasıyla hedef gösterilmişti bu öğrenciler. Yani muhtemelen bunun gibi bir şeydir. Henüz ayrıntıları çok paylaşılmadı.
3: Ses düştü galiba senin. Evet. Peki bu şekilde de bir ara verebiliyoruz şimdi. Ara.
2: Açık gazete.

Hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın Yıldız, günaydın Olcan. Neler var?
1: Günaydın, günaydınlar.
2: Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızda neler var bugün gündemde?
1: Bugün aile ve nüfus 10 yılı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesini konuşalım istiyoruz. Gerçekten de bir yıl yetmedi. 10 yıl boyunca zulüm devam edecek gibi gözüküyor. Biraz Oğulcan, istersen ne oldu kısmıyla başlayalım. Sonra olan biteni yorumlamaya çalışalım.
3: Tabii ki. Zaten bu aile ve nüfus 10 yılı meselesi hatırlayanlar olacaktır. Bu senenin meselesi değil. Geçtiğimiz sene aslında bir dizi hatırlayanlar olacaktır yine. Aile sempozyumları, aile forumları düzenlenmişti ve Erdoğan aslında geçen sene Uluslararası Aile Forumu'nda aile ve nüfus 10 yılı ilan edildiğini duyurmuştu. Ama bu herhangi bir resmi gazete kararında ya da herhangi bir resmi belgede yer almamıştı. Ancak 2 Mayıs'ta, bu hafta 2 Mayıs'ta Erdoğan 2026 ve 2035 yıllarını aile ve nüfus 10 yılı ilan etti. Aslında genelgede şundan bahsediyor. Genel hatlarıyla aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi ve evliliğin teşvik edilmesi hedefleri sıralanıyor. Tabii bu genelgenin içinde LGBT artılar da açıkça hedef alınıyor. Çok önemli bir ek daha, Erdoğan bu genelgeyle beraber Mayıs ayının son haftasının bundan sonra Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını da belirtti. Yani artık böyle bir haftamız var. Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası olarak kutlayacaklar. Metinde LGBT artılar nasıl hedef alındı diye bakarsak da şöyle diyor genelge: cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımlar insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemini arasallaştırarak aile kurumunu, nesilleri, milli ve manevi değerleri tehdit etmeye başlamıştır. Günümüzde demografik yapımızdaki medeni durum, hane büyüklüğü, yaş profili ve mekansal dağılım boyutlarıyla belirgin bir dönüşüm yaşanmaktadır diyerek yine meseleyi nüfusa, milli ve manevi değerlere, aileye bağlayarak LGBT artıları açıkça hedef alan bir genelgeyle karşı karşıyayız. Genelgenin içinde sadece bunlar yok elbette. Pek çok madde var. Yaklaşık 15 kadar bir madde var. En dikkat çekici olanlarından bir tanesi de şu: aileyi korucu ve nüfusu arttırıcı bir yaklaşım yürütülecek. Resmi belgeler, planlar ve eğitim içeriklerinde aile ve nüfus politikalarıyla uyumlu bir çerçeve esas alınacak diyor. Zaten genç yetişkinleri çok uzun zamandır evliliğe teşvik eden bir politikası var İktidarın işte krediler, fonlar, destekler, bunları daha da güçlendireceğiz diyor. Ve bence en dikkat çekici olan tarafı da şurası: çok çocuklu aile yapısını destekleyeceğiz ve çocuk sahibi olmayı özendireceğiz diyor. Geçen haftanın çok temel gündemlerinden bir tanesi de Rütü'nün bir reklamı yasaklamasıydı, soruşturma başlatmasıydı. Bir işte köpeğe annelik yapabilmek, evcil hayvanlarımıza annelik yapabilmek üzerinden. Görünen o ki uzunca bir sürede bu çocuk sahibi olma meselesi de tartışılacak. Tabii benim aklıma şey geldi bunu düşününce: Rusya'da geçtiğimiz senelerde çocuksuzluk propagandası yasağı gibi bir yasak gündeme gelmişti. Yine bu da LGBT artı propagandası yasağını takip etmiştir Rusya.
2: Çocuksuzluk propagandası yasağı mı?
3: Evet,
2: Falan böyle. Çok
3: yani çocuksuz aileleri teşvik edenlere de
2: iyi.
3: bir yaptırım uygulanıyordu Rusya'da.
2: Nasıl teşvik ediyorsunuz? Mesela
3: Yani evet.
2: çocuksuzluğa teşvik nasıl oluyor?
3: İşte muhtemelen orada Rusya'nın da çıkarımı, işte evcil hayvanlarına ebeveynlik yapanlar işte
2: Ha bir
3: gibi.
2: de öyle.
3: Tabii tabii
2: Tam
3: ya, başka
2: Türkiye'nin gündemi de
3: ya
2: böyle.
3: başka aile biçimlerine ilişkin bir şey var orada. Hani bir tepki var aslında, iktidarın bir saldırısı var Rusya'da da. Benim bu genelgeden çıkardığım o ifadede de sanki artık Türkiye'de bu da tartışılmaya başlanacak. Sevgili Yıldız tam Rusya'da o mesele konuşulurken bir tweet atmıştı. LGBT artılarda pişer, size de düşer diye. Onu hatırladım genelgede bu ifadeyi de görünce.
0: Peki bu
3: Buyurun. Ben
0: tarz,
3: de
0: pardon, bir şey de ben ekleyeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Osman Mesten de bu bir şirketin Anneler Günü'ne özel köpek annesinin de bulunduğu reklamın hedef gösterilerek
3: evet.
0: kaldırılmasının ardından başlayan tartışmada ülkeyi tehdit eden büyük bir uluslararası terör örgütünü sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak ifşa etti.
2: Büyük resmi görmüş.
0: Büyük resmi ve İHA'ya da İhlas Haber Ajansı'na da bu şu sözlerle açıklıyor. Yani diyor ki köpek annesinin de bulunduğu reklamın hedef gösterilerek kaldırılmasının ardından başlayan tartışmada ülkeyi tehdit eden büyük uluslararası terör örgütünü sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunuyorum diyor. Bu mesele sadece başıboş köpek hadisesi değildir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren dışarıdan bir takım projelerle Türk aile yapısında hedef alan büyük bir terör organizasyonudur diye haykırmak istiyorum demişti.
1: Bir de şöyle çok ilginç bir yorumu da var kendisinin. Büyük resmi görerek yine yaptığı bir yorum. Bize bilinçaltımızda köpeğin yiyeceğinin mama olduğunu ezberleterek bebeğin yiyeceğinin mama olmasıyla eşitlemektedirler. Köpek ve bebek eşittir algısını bu millete yutturmak istemektedirler. Yani ne milletmiş, ne toplummuş, her şeyden hemen nasıl etkileniyor ve ya bu gerçekten hani bu tarz bir zihin yapısı ve bu tarz bir politika halkı aptal yerine koymak. Hani arka planında bilinçaltında öyle bir şey var. Diyor ki bizim elimizde şey var böyle kendi kararlarını verebilen işte kendisi herhangi bir hayatıyla ilgili iradesi olan insanlar değil. Bunlar bir grup iradesiz hiçbir şeyden anlamayan cahillerdir diyor. Bu tabii şu açıdan çok ilginç. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başa gelme hikayesinde bir kurucu bir şeyi vardı, mitosu vardı. O da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde özdeşleştirdi. Dedikleri, eski düzen dedikleri işte Kemalist rejimin halkı bir tür işte bidon kafalılar bunlar aptal yerine koyduğu biz halkın sesi için geliyoruz diyordu. Yani o şeyin Cumhuriyet'in kendi elitizmini kendi elitler yaratma projesini eleştirerek yola çıkmışlardı. Geldikleri yerde kendi bilinçaltlarından da çok benzer hatta bence onu kat be kat aşan bir elitizm çıktı. Yani bu başka bir şey değil. Halkın kendisini hiçbir iradesi olmayan, güdülmesi gereken insanlar olarak gören bir yaklaşım ve bu bana çok ilginç geliyor. Yola çıktığı yerdeki o argümanları, yola çıktığı yerdeki o gördüğü toplumdaki bir baskıyı kendi siyasal ajandasına yontarak ilerleme biçiminden gelinen yer şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin halkı böyle bir her gördüğü şeyden etkilenecek hiçbir iradesi olmayan bir yer olarak görmek. Bu tabii şu soruyu da getiriyor. Ya madem sen bu halkın bu kadar iradesiz olduğunu düşünüyorsun, hiçbir şeye karar vermeyecek. Niye dönüp dolaşıp bir yandan da aynı zamanda milli irade tecelli etti deyip demokrasiyi sadece seçime indirgeyen bir yerde duruyorsun. Böyle kendi içinde de tuhaf, çelişkili bir millet olgusu yarattılar. Yerli ve millilik projesiyle başlayan ilerleyen dönemde de artık şu anda böylesi saçma sapan cümleleri çok meşru bir şeymiş gibi kurmaya kadar varan bir yere geldiler. Ve burada tabii şöyle bir şey de yapıyorlar. Yani nüfus artış hızındaki düşüşü gerçek sebeplerini şöyle bir maskelemek için ikide bir LGBT artılar cinsiyetsizleştirmeye atıfta bulunuyorlar ama mesela en çarpıcı küresel verilere baktığımızda nüfus artış hızının azaldığı ve dipleri gördüğü ülkeler neresi? Rusya, Güney Kore, Japonya, Macaristan gibi LGBT artı haklarının son derece kısıtlı olduğu ya da geleneksel aile yapısının çok sert bir şekilde savunulduğu ülkelerde doğum oranları tarihsel dipleri görüyor. Buna karşılık LGBT artı haklarının kısmen yasal güvence altında olduğu ve görünürlüğün en yüksek olduğu ülkeler denebilecek İskandinav ülkelerinde ise tam tersi doğum oranları birçok Avrupa ülkesine göre görece daha yüksek. Şimdi bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu açıklamaya başladığınızda şunu görüyorsunuz. Sosyal devletin bütün tırpanlama operasyonlarına rağmen bir şekilde hayatta olduğu, kalabildiği yerlerde güçlü sosyal devlet algısı ve kreş destekleri sayesinde siz nüfus artış hızını istediğiniz orana çekebiliyorsunuz. Doğum oranlarının düşüşünü engelleyebiliyorsunuz. Ama bizde bunu yapmak yerine kreş açan belediyelere operasyon yapılıyor. oluyor. Kreşler ve çocuğa bakım hizmetini eve kapatılan kadının işi olarak değil, tam tersine toplumun paylaşması gereken bir sorumluluk olarak gören yerler şu anda Silivri'de tutuklu bırakılıyor. Belediyelerin bu konuda herhangi bir şey yapmasının önüne geçiliyor. Kendisi de yapmıyor. Mesela kendisi yapsa bu kreşleri, hayır, orada çünkü başka bir dert var. Nasıl ki Mahinur Göktaş, Aile Bakanı, bu reklam filmine gelen tepkilerin ardından, reklam filminin sansürlenmesine gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve ilk söylediklerinden farklı bir şey söyleyerek, yani hiç de yani öyle olmadığını da çok belli olduğu, böyle bir çevir kazı yanmasın hikayesi, geri vites gibi gözüken bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı orada da. Burada da benzer bir durum var. Burada da saklanan bir şey var. Gerçekte esas da dert şu: kadınlar iş hayatına katıldı, eğitime katıldı ve biz bunu istemiyoruz. Biz kadınların evde çocuk yapmasını ve o çocuğa bakmasını istiyoruz diyemediği için, bunu açıktan söylediğinde tepki alacağı için, çok radikal bir şey gibi geleceği için böyle bunun yerine bambaşka cümlelerden bahsediyorlar. Demografik araştırmalara baktığımızda birçok sebebi var nüfus artış hızının azalmasının. Bunlardan biri de mesela değişen toplumsal yapı. Şimdi tarım topluluklarında ve kapitalizmin ilk döneminde çocuk işçiliğinin bu kadar yaygın olduğu yerde çocukları birer iş gücü ve meta olarak gören bir yaklaşım vardı. Ve çocukları işte biliyoruz, İngiltere'de kapitalizmin beşiğinde 1800'lü yılların sonlarında fabrikalardaki işçiler %80 ila 90'ı çocuklardı. Çocuklar işçi olarak kullanıldı. Ve uzun yıllar verilen çocuk hakları mücadelesinin ardından burjuva çocuklarının sahip olduğu haklara işçi sınıfı çocukları da sahip olabilsin diye verilen sendikal mücadelelerin ardından biz çocukların çocuk işçiliği olgusunun azaldığını, yok olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Azaldığını görmüştük. Şimdi ne yapıyorlar? Mesenler eliyle Türkiye'de yeniden çocuk işçiliği fenomenini de eş zamanlı olarak hayata geçiriyorlar. Yani burada o nüfus artış hızı paranoyasının üzerine örttükleri o maskeyi düşürdüğümüzde gördüğümüz şey memleket gerçeği. O da ne? Burada siyasal iktidar kadınlar eve kapansın, sadece çocuk yapsın, itaat etsin istiyor. Çocukları işçi olarak, ucuz iş gücü olarak kullanmak istiyor. Aynı zamanda bir yandan da LGBT artıları toplumun tamamen dışına itmek istiyor. Ve buradan, tabii buyurun.
0: Bir tek şey, bir de şeyi ilave etmek istiyordum. Özdeş de bir şey söyleyecekti ama onu engellemiş olmayayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de MESEM kazalarına ilişkin kaza olma ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil demiş. 5 ayda 10 öğrenci öldüğü haberi vardı. Bakan Tekin'in böyle söylediği bu MESEM'de, yani kazalar devam ediyor. Ciddi bir 25 binden 23 binden fazla işletmede uygunsuz bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklamada o yönde gelmişti.
2: Ben de şeyi söyleyecektim, yani Kuzey Avrupa ülkelerindeki sosyal devlet uygulamalarından bahsettiğin Yıldız, kıyaslama yaparken görece daha fazla işte doğum oranı var diye. Orada ama özel olarak aile değil, mesela kadın, yani tek başına yaşayan annelere yönelik de çok sayıda teşvik var. Evli olmayan kadınlara yönelik kira yardımı vesaire yardımları da var. Bu da tabii Türkiye'deki uygulamanın bambaşka, ya tam tersi bir yönü.
3: Tabii bir de
2: Özgür.
3: Ortaki de bu hafta tam Özdeş'in bahsettiği meseleye ilişkin mecliste gündeme taşımıştı bunu. Bekar annelere, tek başına yaşayan annelere iktidarın hiçbir destek sunmadığını,
0: Tabii.
3: hiçbir sosyal yardım
0: Evet.
3: sunmadığını, onu da not düşelim.
1: Evet, ve bu özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bir yandan şöyle bir durum da var. Çocuk sadece annenin meselesi olarak görülmüyor. İşte doğum izinleri denilen mesele, şimdi bir müjde olarak verdiler ya, kadınlar işte daha uzun işte doğum izine çıkabilecek diye. Evet, ama bu durumda erkeklere niye 5-6 gün veriliyor? Yani bir baba çocuktan sorumlu değil mi? Orada mesela sadece bekar annelere destek verme meselesi değil, aynı zamanda buna ek olarak bir yandan Kuzey Avrupa ülkeleri modelinde ebeveynlik izni diye bir şey var. Yani sadece kadının sorumluluğunda görülmüyor. Belli bir dönem evet annenin kadının bakımına doğrudan ihtiyaç duyabiliyor yeni doğan. Ama sonrasında işte birkaç ay sonra gayet tabii bir baba da bu bakım hizmetini verebilir. Ve bu izinden bir baba da faydalanabilir. Annenin iş hayatından, kadının iş hayatından çekilmesine gerek de olmayabilir. Türkiye'de şöyle çözülmek isteniyor. Aile meselesine bu kadar vurgunun bir diğer meselesi de ben ne kreş açayım, ne teşvik vereyim. Çocuklar doğsun. O çocuklara ya kadınlar işini bırakarak baksın ya da anneanneleri, babaanneleri baksın. Yani aileye dönüşün arka planında sosyal devletin sorumluluğunu, sosyal devletin bu alana yapacağı hizmetleri aile içerisindeki geniş aileye havale etme gibi bir durum var. Bu da mesela gerçekten de kadınları artık yani kendi çocuğu olmayıp torunu olduğunda da ücretsiz işçiliğe, ücretsiz kölelik düzeninin sürmesi anlamına geliyor. Şimdi mesela benim çok yakın zamanda yani 1 yaşında bir yeğenim var. Kız kardeşimin çocuğu ve tabii ki çalışmaya devam etmek istediği için annem bakıyor. Niye? Çünkü uygun bir kreş yok. Uygun bir kreş olmadığı için benim işte annemin bizlere verdiği o ücretsiz emeği bilmem kaç yaşına geldikten sonra tekrar vermek zorunda kalıyor. Burada bakın şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki torununu seversin. Tabii ki çocuğunu seversin. Sevgiyle ilgili bir meseleden bahsetmiyorum ama bir zorunluluk olarak bu bakımın kendisini nasıl kamusal bir meseleye dönüştürebiliriz tartışmasının hiç açılmasını dahi önlemek için biz dönüp dolaşıp güçlü aile gibi bir söyleme varıldığını görüyoruz. Bu önümüzdeki 10 yıl boyunca da böyle devam edecek gibi duruyor. Ama umarım iktidar, gerçekten bunu ummak istiyorum, bu baskıcı uygulamalarıyla hiç de kendi istediğini söylediği o nüfus artış hızını arttırma hedefine ulaşamadığını birkaç yıl içerisinde fark ettiğinde bu yanlış yoldan döner. Çünkü buranın faturası çok ağır olacak. Burası bu toplumdaki bir kesim insanın, LGBT artıların ve yine kadınların kazanılmış haklarının her birinin tırpanlanması anlamına gelecek. Ve bunu da öyle bir dönüp işte nüfus artış hızı oranını falan da böyle arttıramayacakları örneklerle ortada. Bunu yapsaydı Rusya yapardı. Rusya cayır cayır nüfus artış hızı oranı artsın diye yapmadığı kalmıyor. Ama bir yandan burada şöyle bir şey de var. Mutlu değil insanlar. Sen hani hadi geçelim bütün bunun ekonomik politik arka planını. İnsanlar mutlu değil, gelecek kaygıları var. Niye çocuk yapmak istesinler? Yani böyle bir şey de yok. Sen insanların mutlu olabilecekleri, var olabilecekleri, huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir koşulu yaratmak yerine gerdikçe geriyorsun, bütün sinir hatlarına oynuyorsun. Şimdi program başlamadan önce sohbet ediyorduk. ODTÜ'de olanlar mesela, yani bu tarz provokasyonlar siyasal iktidarın yarattığı o kamplaşma ikliminden, siyasal iktidarın ülkeyi yönetmeye devam edebilmek için bütün kılcal damarlara kadar herkesi kutuplaştırma ihtiyacından da ayrı değil. Her gün yeni bir gerginlikle memleketi yönetirsen sen herkes de teyakkuz halinde olur. Herkes de panik atak halinde olur. Yani bunu tabii ki hani büyük bir cümle olacak. Bunu psikologlar, psikiyatrlarla konuşmak lazım ama tamamen bir gözlem olarak ben yaklaşık 10 yıldır memleketteki herkes olarak panik ataktan muzdarip olduğumuzu düşünüyorum.
2: Barut barut toplum.
3: Evet yani her an
2: Sokaklarda şiddet patlıyor o yüzden.
3: evet, her an tetikteyiz. Her an başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Ve o korku tekrar tekrar büyüterek öfkeye tahvil ediyor. O öfke de vallahi söyleyeyim yani bu iktidarın da yönetebileceği bir öfke olmayacak. Hani öfkeyle toplumu yönetmek, korkuyla toplumu yönetmek riskli bir kumardır. Ve bu kumarda dönüp dolaşıp o öfke iktidara da döner. Hiç istemediği yerlerde dönebilir. Bunu bir an evvel vazgeçmesini ümit ediyoruz ama vazgeçeceklerine dair de maalesef ki hiçbir emare yok ortada. Ya bir de böyle saçma sapan araçlar da yaratıyorlar ya. İşte örneğin genelgede, bu bahsettiğimiz genelgede dijital aile kalkanı oluşturacağız demişler. Yani nedir mesela dijital aile kalkanı? Hani aile dostu yayıncılığı teşvik edeceğiz. Sorumlu sosyal medya kullanımı bilincini yaygınlaştıracağız. Yani zaten ceza kesilmeyen dijital platform kalmadı işte. Bugün mesela yine Mabel Matiz'in duruşması var. Hani zaten çok uzunca bir süredir bunlar yapılıyor ve nedir acaba mesela dijital aile kalkanı diye düşünüyorum. Nasıl koruyacaksınız? Yani yasaklar yani bu yasaklar mı koruyacak aileyi? Yani hiçbir teması da engelleyen bir politika örüyorlar ya. Yani ailenin içine hapsetmek istiyorlar kadınları. İşte dayanışmanın imkanlarını da bazen imkansız kılıyorlar. Sanki her şey ailenin içindeymiş gibi davranan bir bakış açıları var gibi geliyor bana. Hem bakım meselesinin kamusal olarak konuşulmasını engelliyorlar. Hem de farklı aile biçimlerini, farklı dayanışma biçimlerini, farklı ilişki biçimlerini, farklı temas ve bağ biçimlerinin de önüne geçmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani mesele sadece aile meselesi ya da kişilerin tek tek hedef alındığı bir mesele de değil. Mesele sanki insanların birbiri arasında kurduğu temasların ve bağların da hedef alınması gibi mesele gibi geliyor bana doğrusu.
1: Evet ve dijital alanla ilgili yaptıkları uygulamaların her birinin dönüp dolaşıp çok kapsamlı bir sansüre dönüştüğünün de altını çizmek gerekiyor. Mesela dezenformasyon yasası doğrudan dijital alanı hedef alan bir yasaydı. İşte ve demiştik ki o zamanlar ilgili yetkililer bu gazetecileri haber alma hakkını ilgilendirmeyecek demişti. Bakıyoruz her ay bir gazeteci neredeyse dezenformasyon yasası verilen sansür yasasından içeriye giriyor. Yani burada şöyle bir şey de yapıyor. Mesela lafzı açısından yasanın ve ismi açısından tabii ki dezenformasyonla mücadele etmek ne kadar da önemlidir diyorsunuz ama şunu biliyoruz.

0: 12 Mayıs Salı sabah 9:30'da görülecek duruşma. Ve niye yargılanıyor dediğimizde, 17 Mayıs Derneği, LGBT artı hakları için mücadele eden bir dernek olan ve adını da eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkarıldığı 17 Mayıs 1990 tarihinden alan derneğin yaptığı iki çalışmadan dolayı yargılanıyor. Bunlardan biri intersekslerin küresel anlamda mücadelesinin ürünü olan bir kitabı Türkçe'ye çevirmiş ve burada interseksler kendi hayatlarından bahsediyor. İkincisi ise derneğin iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak, iklim mücadelesini, iklim adaleti, iklim eşitliği mücadelesini desteklemek adına yaptığı bir serginin internet içindeki görsellerin internet sitesinde paylaşılmış olması. Şimdi yani böyle bir şeyden şu anda bir LGBT artı derneğinin başkanı yargılanıyor. Ve ne olacak göreceğiz, ama yargılanmanın kendisi zaten bir meseleydi. Ve böyle bir yerden bahsederken biz nerede kime özgürlük, ne ifade özgürlüğü, ne örgütlenme özgürlüğünden bahsedemiyoruz maalesef ki.
1: Ve bu davanın da bilirkişi raporlarına filan rağmen açıldığında not düşelim. Derneğin amacına uygun faaliyet yapılmadığı iddiasıyla bir dava var aslında ortada. Ve bilirkişi raporu diyor ki 17 Mayıs Derneği'nin faaliyetleri amaçlarıyla, tüzük amaçlarıyla tamamen örtüşüyor ve herhangi bir usulsüzlük de yok diyor. Ama savcılık yani tanınmıyor bu bilirkişinin raporu ve bir iddianame hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yargılama süreci başlıyor. Yani hani bakıyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bir hukuk garabeti var karşımızda. Yani yine intersekslerin görünürlüğüne, akademik üretimine, LGBT artı hak savunuculuğuna açılmış açıkça bir dava var. Ve tabii bir sanatsal ifade özgürlüğü meselesi de var orada. Serginin adı Çocuklar, Karacalar, Çiçekler, Ateşler. Yani bir sergiye dava açılmış vaziyette şu an Türkiye'de. Bir derneğin başkanına dava açılmış vaziyette bir sergi nedeniyle. Yani çok da tepkiler de gelmişti. Umarım.
2: Derneğin amacıyla uygun değil diye bir de yani.
1: Evet, derneğin amacı uygun değil
2: Tabii.
1: diyorlar.
2: İklim sizin işiniz değil mesela, değil mi?
1: Evet,
2: Yani
1: mesela derneğin
0: iklim
1: amacına
0: meselesi
1: uygunluk.
0: dışında tabii bir yandan intersekslerle ilgili kitap yapmak da sizin işiniz değil diyor. Yani LGBTİ artı İ orada intersexler. Ayrıca derneğin amacında, tüzüğünde kültürel, sportif faaliyetlerde bulunacağı da söylüyor. Bir sergide kültürel bir faaliyet. Yani hiçbir şey bulamadıkları yerde de dönüp böyle bir şeyi dernekler üzerinde kullanmaya başlıyorlar artık yaygın bir şekilde. Yani şeyi bulamıyor şimdi, dernekler kanununu çok eğdi büktü ama nispeten fena olmayan, bir sürü sıkıntısı olsa bile bir kanun var. O kanun maddesi üzerinden şey yapamıyor, işlem yapamıyor. Ha, nereden yapabilirim? Buradan yapabilirim ve böyle tuhaf bir tartışma başlatırım derneğin amacı. Yahu yani o derneğin amacını o derneğin üyeleri tüzüğüyle, programıyla belirlemiş ve buna uygun çalışıyor. Amacı dışında faaliyetin yorumlanması gerçekten kriminal bir mesele olduğunda olmalı. Yani ne bileyim işte, bir sürü şey var, böyle fason dernekler kuruluyor. Bu işte kumar oynatılıyor, başka bir sürü mesele yapılıyor. Bunların hiçbirine dair bir operasyon ya da dava görmüyoruz biz. Ama eşitlik ve özgürlük için mücadele eden, bunun içinde faaliyetler yürüten bir derneğin başkanına dava açıldığını görüyoruz.
1: Genel ahlaka aykırılık iddiası var bir de. Yani hani herhalde 2026'nın kelimesi genel ahlaka aykırı falan gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Ya da müstehcen belki de.
2: Evet, terminoloji konusunda çok ciddi problemler olduğunu da söyleyebiliriz. Demin konuştuğumuz bu MESEM meselesinde, mesleki eğitim merkezinde kazaların çok olması, işte bir sürü ölümden bahsedince 5 ayda 10 öğrencinin öldüğü gibi tüyler ürpertici de bir rakam var. Ona rağmen de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şey diyor, yani kaza olma ihtimali var diye mesleki eğitimden, çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçelim demek doğru değil diye çok tuhaf bir, bence, açıklama yapıyor. Yani 5 ayda 10 öğrencinin ölmesi ve verilen rakamlarda da, sonra kendisinin de verdiği rakamlarda muazzam sayıda yaralanma, ölüm ve kaza olduğunu

0: ortaya koyuyorlar. Yani 2068 kaza meydana gelmiş 31-12-2025 tarihi itibariyle. Onu ölümlü 2068 kaza. Bu kazalarda öğrencilerin %96'dan fazlası da ayakta tedavi edilmiş ya da tedaviye ihtiyaç duyulmamıştır diye de bir açıklama yapmış ama rakamlar ürkünç yani.
1: Ve tabii şey diyor, yani bu olacak diye çocuklarımızın kendini geliştirmesinden vazgeçerim demek doğru değildir. Yani şimdi MESEM'ler mesleki eğitim ve kendini geliştirme yeri değil. MESEM'ler ucuz iş gücü yeri. Bunu bir kere altını çizmek gerekiyor. Yani oralarda çalıştırılan çocuklardan şöyle bir şeyden, aileleri yoksullaştırıyorsun. Yoksul aileler sırf hayatta kalabilmek için eğitime, çünkü eğitim de masraflı bir şey, eğitime devam edemeyecek çocuğu bu sefer de bir tuzakla, bak seni ben yoksullaştıran ben değilmişim gibi, çocuğun burada çalışsın eline de 3 kuruş para geçsin, aile ekonomisine katkı olur diyerek ucuz iş gücü olarak kullanıyorsun. Ya, korkunç bir zulüm çarkı bu. O aileleri kim yoksullaştırdı? Çünkü Bakan Tekin şey de diyor, talep de var diyor. Tabii ki talep olacak. İnsanlar aç, yani ayın sonunu getiremiyor. Eğitim bir lükse dönüştürüldü. Ve sen de burada tuzak olarak, orada böyle kendi kurduğun tuzağın ardından böyle şeker verir gibi, bakın buradan da biraz para kazansın, aile ekonomisine katkısı olsun deyip çocukları da ekstra sömürmek istiyorsun.
0: Süreyi bitirdik galiba.
1: Evet.
0: Burada bırakabiliriz herhalde. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: İşte böyle canım.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba. Ben Özel Sezin Okulu 4. sınıf öğrencisi Beren. Bence empati, birbirimizi anlamak, birbirimize sorarak eyleme geçmek ve zor bir zamanda veya herhangi bir günde bir kişiyi anlayışla karşılamaktır. Örneğin, bir arkadaşın seni tersledi. Onun üstüne gitmek yerine nazik davranabilirsin. Bence bu hem seni hem de karşındaki kişiyi sakinleştirir.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Alice Harikalar Ülkesi'nde.

0: Yazan Lewis Carroll. Okuyan Tolga Korkut.
1: İkinci bölüm. Alice'in tanıklığı. Alice, o hırgür arasında son dakikalarda ne kadar boy attığını unutarak "Buradayım!" diye bağırdı. Yerinden aceleyle fırlarken eteğinin ucu jüri locasına takıldı. Bütün jüri üyeleri aşağıdaki kalabalığın üstüne yuvarlandılar. Sonra da yerlere serildiler. Alice'in aklına ister istemez bir hafta önce devirdiği balık kavanozu geldi. Büyük bir üzüntü içinde "Özür dilerim çok!" diye haykırdı. Çabucak düşenleri toplamaya çalıştı. Aklı kırmızı balıklara öylesine takılmıştı ki elini çabuk tutup da üyeleri bir an önce jüri locasına koymazsa hepsi ölecek gibi geliyordu.
2: "Jüri üyeleri yerlerini alana kadar duruşmaya ara veriyorum," dedi kral. Sesi son derece ciddiydi. "Bütün jüri üyeleri," diye ekledi Alice sert sert bakarak.
1: Alice jüri locasına bir göz attı, bir de ne görsün, o kargaşada kertenkeleyi baş aşağı koymamış mı? Zavallıcık bir türlü kıpırdanamadığı için olacak, kuyruğunu hüzünlü hüzünlü sallayıp duruyordu. Alice onu çıkarıp ters çevirdi, yine yerine koydu. Gerçi bir önemi yok ama olsun diye düşünüyordu. Bu duruma hepten ters. Jüri üyeleri alaşağı olmanın verdiği sersemlikten kurtulduktan, tahtalarıyla kalemleri bulunup ellerine tutuşturulduktan sonra var güçleriyle olayın öyküsünü yazmaya koyuldular. Yalnız kertenkele hiçbir şey yapacak durumda değildi. Çok sarsılmıştı anlaşılan. Ağzı bir karış açık, gözleri salonun tavanında öylece oturuyordu.
2: "Bu konuda neler biliyorsun?" diye sordu kral Alice'e.
1: "Hiç," dedi Alice.
2: "Hiç hiç mi?"
1: diye diretti kral. "Hiç hiç," dedi Alice.
2: "Bakın bu önemli," dedi kral jüriye dönerek.
1: Üyeler tam bu sözü tahtalarına yazacaklardı ki beyaz tavşan atıldı. "Kral hazretleri önemsiz demek istiyorlar tabii," dedi saygıyla. Gel gelelim kaşlarını çatmıştı, krala bakıp nanik yapıyordu.
2: Kral telaşla "Tabii ki önemsiz demek istedim," dedi.
1: Sonra kendi kendine
2: "Önemli, önemsiz, önemsiz, önemli,"
1: diye söylenmeye başladı. Hangi sözcüğün kulağa daha hoş geldiğini anlamaya çalışıyordu sanki. Jüri üyelerinden bazıları "önemli" yazdılar tahtalarına, bazıları "önemsiz." Alice tahtaları okuyacak kadar yakın olduğu için iyice görebilmişti olanı. "Yine de hiç fark etmez," diye düşündü. O sırada bir süredir defterine harıl harıl bir şeyler yazıp duran kral
2: "Susalım!"
1: diye bağırdı. Sonra da defterinden şunları okudu.
2: "Madde 42. Boyu bir milden uzun olanlar mahkeme salonunu terk etmelidirler."
1: Herkes dönüp Alice'e baktı. "Benim boyum bir mil yok ki," dedi Alice.
2: "Var, var," dedi kral.
1: Kraliçe karıştı.
3: "Neredeyse 2 mile yakın."
1: "Varsın olsun, gitmeye hiç niyetim yok," dedi Alice. "Hem bu madde kitaba uygun olamaz, siz şu anda aklınızdan uydurdunuz." Kral,
2: "Kitaptaki en eski maddedir bu," dedi.
1: "O zaman 1. madde olması gerekirdi," dedi Alice. Kral sarardı, defterini alelacele kapadı. Kısık ve titrek bir sesle jüriye,
2: "Hadi kararınızı verin," dedi.
1: Beyaz tavşan hemen ayağa fırladı.
3: "Kral hazretleri izin verirlerse daha başka kanıtlar da var gözden geçirilecek. Söz gelimi bu kağıt biraz önce yerde bulunmuş." "İçinde ne yazılı?"
1: diye sordu kraliçe.
3: "Bilmem, daha açmadım," dedi beyaz tavşan. "Yalnız mektuba benziyor. Sanık tarafından birine yazılmış."
2: "Zaten birine yazılmış olması gerekir," dedi kral. "Tabii hiç kimseye yazılmamışsa, ki bu da pek olağan şeylerden değildir."
3: "Kime yollanmış?" diye sordu jüri üyelerinden biri. "Hiç kimseye yollanmamış," dedi beyaz tavşan. "Aslına bakarsanız üstünde yazı falan yok."
1: Konuşurken bir yandan da kağıdı açıyordu.
3: "Mektup da değilmiş," dedi. "Manzumeymiş."
1: Bir başka jüri üyesi,
4: "Şiir tutukluğunun el yazısıyla mı yazılmış?"
1: diye sordu.
3: "Hayır,"
1: dedi Beyaz Tavşan. İşin asıl şaşılacak yanı da bu ya. Bütün jüri üyeleri şaşıp kaldılar.
2: Başka birisinin el yazısına benzetmiştir, dedi kral.
1: Jüri üyelerinin yüzleri aydınlandı. Kupa oğlanı söze karıştı. Kral hazretleri, bunu ben yazmadım, yazdığımı da kanıtlayamazlar. Bir kere altında imza yok.
2: İmza yoksa daha kötü, dedi kral. Aklında bir hainlik olmasaydı, dürüst bir adam gibi imzanı atardın.
1: Bu kez herkes alkış tuttu. O gün kralın söylediği tek akıllıca söz buydu.
3: Bu da suçlu olduğunu gösterir, dedi kraliçe. Hemen kafasını...
1: Hiç de göstermez, dedi Alice. Daha manzumede ne olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Okuyun şunu,
1: dedi kral. Beyaz tavşan gözlüğünü taktı. Nereden başlayayım kral hazretleri, diye sordu.
2: Baştan başla, dedi kral büyük bir ciddilikle. Sonuna kadar oku, sonra sus.
1: Beyaz tavşan aşağıdaki manzumeyi okurken mahkeme salonunda çıt çıkmıyordu.
3: Bizim kıza gitmişsin dün kulağıma çalındı. Oğlana bir sürü şey söylemişsin hakkımda. Kız iyi çocuktu demiş, çok da cana yakın de. Nedense yüzmeyi pek beceremezdi ama. Oğlan haber yollamış, gelmez demiş onlara. Aslında yalan değil orası öyle. Ama kız bu sorunu birazcık kurcalasa işine gelir mi? Bak doğruyu söyle. Ona ben 1 vermiştim, onlar 2 vermişler. Sense bize 3-5 falan diyordun. Şimdi de 100 çevirip ondan sana gelmişler. Oysa önceleri 1 bendim, anlıyor musun? Bu çirkefi bize de atmaya kalkarlarsa, karışırsa olaya o kızcağızın ismi, oğlan diyor o kurtarır onları kurtarırsa, geçen de bizimkileri kurtardığı gibi. Bir süre önce sen de, tabii bana kalırsa o bildik krizleri geçirmeden kızcağız, bir engeldin arada, bir duvar olsa olsa, bir yanda onlarla o, öte yanda ise biz. Kız onları seviyor, oğlana söyleme hiç. Kimseler bu haberin kokusunu almasın, benden işte bu kadar, gerisini sen ölç biç. Bu sırda sonsuza dek hep aramızda kalsın.
1: Kral ellerini ovuşturarak,
2: şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilerin en önemlisi bu. En büyük kanıt, diye söze girdi. Jüri kararını...
1: Jüri üyelerinden herhangi biri kalkıp da bu manzumeyi açıklayabilirse ona 25 kuruş benden, dedi Alice. Son 5 dakika içinde öylesine boy atmıştı ki kralın sözünü hiç çekinmeden kesiverdi. Bence hiçbir anlamı yok. Jüri üyeleri tahtalarına yazdılar. Onca hiçbir anlamı yokmuş. Yine de kağıttakini açıklamaya yeltenmediler.
2: Hiçbir anlamı yoksa bizim için çok daha iyi. Anlam çıkarmak zahmetine katlanmayız. Ama,
1: dedi kral, kağıdı dizlerinin üzerine koyarak tek gözüyle dörtlükleri incelemeye koyuldu.
2: Bana biraz anlamlı gibi geliyor. Nedense yüzmeyi pek beceremezdi ama.
1: Sonra kupa oğlanına dönerek,
2: sen yüzmeyi beceremezsin değil mi? Dedi.
1: Oğlan başını üzgün üzgün salladı. Yüzebileceğe benziyor muyum? Dedi. Tepeden tırnağa kartondan yapılmış olduğu için benzemiyordu gerçekten. Kral,
2: buraya kadar tamam,
1: dedikten sonra yine kağıdı gözden geçirip kendi kendine mırıldanmaya başladı.
2: Aslında yalan değil, orası öyle. Bunu jüri söylüyor mutlaka. Ama kız bu sorunu birazcık kurcalasa, kız kraliçe olacak. İşine gelir mi, bak doğruyu söyle. Gelir mi? Gelmez tabii. Ona ben 1 vermiştim, onlar 2 vermişler. Demek çörekleri böyle dağıttı.
1: Alice atıldı. Ama sonra şimdi de 100 çevirip ondan sana gelmişler diyor. Kral bir zafer kazanmış gibi masanın üstünde duran çörekleri gösterdi parmağıyla.
2: Burada var ya, bundan açık seçik bir şey olamaz ki. sonra bakın. O malum krizleri geçirmeden kızcağız diyor. Sen hiç kriz geçirdin mi sevgilim?
1: Kraliçeye dönmüştü. Kraliçe hırsla hiç diye kükredi. Ve eline geçen bir mürekkep hokkasını kertenkelenin üstüne attı. Zavallı postayeri iz kalmadığını görünce tahtasının üstüne tek parmağıyla yazmaktan vazgeçmişti. Onun için yüzünden aşağı sızan mürekkebi kullanmakta bir an gecikmedi. Kuruyana kadar da kullandı.
2: O zaman dedi kral,
1: gülümseyerek çevredekileri süzdü.
2: Malum, malumu ilam değilmiş.
1: Ortalığa bir ölüm sessizliği çöktü. Kral sert bir sesle,
2: bir söz oyunuymuş
1: diye ekledi. Herkes güldü. Belki de 20. keredir.
2: Jüri kararını versin buyurdu.
3: Hayır diye atıldı kraliçe. Önce hüküm yerine getirilsin, sonra karar verilsin.
1: Ne saçma sapan şeyler diye bağırdı Alice. Önce hüküm yerine getirilecekmiş.
3: Dilini tut
1: dedi kraliçe, öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Tutmayacağım işte dedi Alice. Kraliçe avaz avaz
3: uçurun şunun kafasına
1: diye bağırmaya başladı. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Sizin dediğinize kim aldırır ki dedi Alice. Bu arada asıl boyuna gelmişti. Siz bir deste iskambil kağıdından başka nesiniz ki? O anda bütün kağıtlar havaya fırladılar. Üstüne doğru uçmaya başladılar. Alice yarı korku yarı kızgınlık dolu küçük bir çığlık kopardı. Hepsini kovalamaya çalıştı derken ansızın kendini ırmağın kıyısında yatar buldu. Başı ablasının kucağındaydı ve ablası esintiyle ağaçlardan kardeşinin yüzüne düşen ölü yaprakları eliyle hafifçe itiyordu. Uyan artık Alice'cim dedi. Bu ne uykusu böyle? Öyle acayip bir düş gördüm ki dedi Alice. Sonra ablasına aklında kaldığı kadarıyla biraz önce okuduğunuz serüvenleri anlattı. Bitirdiğinde ablası onu öptü. Gerçekten acayip bir düşmüş şekerim dedi. Şimdi koş da çayını iç bakalım. Geç oldu. Alice yerinden kalktı, eve doğru koştu. Koşarken bir yandan da ne kadar olağanüstü, ne kadar güzel bir düş gördüğünü düşünmeye çalıştı. Ablası bıraktığı yerde kıpırdamadan duruyordu. Başını koluna dayamıştı. Batan güneşi seyrediyor, küçük Alice'i onun olağanüstü serüvenlerini düşünüyordu. Bir süre sonra o da düşe benzer bir şeyler gördü. Önce küçük Alice'i gördü. Ellerini dizlerinde kenetlemiş, parlak canlı gözleriyle gözlerinin içine bakıyordu. Onun öz sesini duyuyor, ikide bir gözlerinin önüne mutlaka düşen bir tutam saçı savurmak için başını silkişini görür gibi oluyordu. Ve o, kulakları kirişte bu sesleri dinlerken, her yan küçük kardeşinin düşündeki garip yaratıklarla doldu, canlandı. Telaşla yürüyen beyaz tavşan ayağının dibindeki uzun otları hışırdattı. Korkak fare komşu gölcükteki sudan geçti. Mart tavşanıyla dostları sonu gelmeyen sofranın başında çay fincanlarını şıngırdattılar. Kraliçe kulak tırmalayan çığlığıyla zavallı konukların kafalarının kesilmesini buyurdu. Uçan tabaklar tencereler arasında düşesin kucağındaki domuz bebek bir kere daha hapşırdı. Ejder bir daha bağırdı. Kertenkelenin kalemi cızırdadı. Susturulan Hint domuzlarının homurtusu zavallı yalancı kaplumbağanın uzaktan gelen içli uçkuruğuna karıştı. Öylece gözleri kapalı oturdu abla. Harikalar ülkesinde olduğunu düşündü. Ama biliyordu ki gözlerini açmaya görsün. Her şey aslındaki donukluğunu alacak. Gerçekle yüz yüze gelecek. Çimenleri hışırdatan yalnızca rüzgar olacaktı. Suyu karıştıran da gölcükteki sazlar. Çay fincanlarının şıngırtısı yerini çıngırakların sesine bırakacak. Kraliçenin tiz sesi de çobanın ıslığına, ejderin çığlığıyla bütün öbür acayip sesler biliyordu, arı gibi çalışan çiftliğin karma karışık gürültüsüne dönüşecekti. Sonra Yalancı kaplumbağanın hıçkırıkları yerine uzakta böğüren inekleri duyacaktı. En sonunda bu küçücük kardeşin sonunda nasıl kocaman bir kadın olacağını düşledi. Çocukluğunun o yalın, o sevgi dolu yüreğini olgunluk yıllarında da nasıl taşıyacağını, çevresine nasıl başka küçük çocukları toplayacağını, acayip masallarla, belki de uzun yıllar öncenin harikalar ülkesi düşüyle onların gözlerini nasıl parlak, nasıl canlı tutacağını, onların küçük tasalarıyla nasıl üzüleceğini ve kendi çocukluk yıllarını, mutlu yaz günlerini anarak onların küçük sevinçleriyle nasıl mutlu olacağını.
0: Alice Harikalar Ülkesi'nde.

0: Yazan Lewis Carroll. Okuyan Tolga Korkut.
1: Evet, Alice Harikalar Ülkesi'nde kitabının da son bölümünü okuduk. Böylece bitti. Bugün iki kitabı birden bitirmiş oluyoruz. Önce Eduardo Galeano'nun Kullan At adlı Yegane Evimiz kitabının son bölümünü de okuyarak onu bitirdik. Arkasından da bir süreden beri devam etmekte olan Alice Harikalar Ülkesi'nde Lewis Carroll'ın çok ünlü romanını da bugün bitirmiş olduk. Bakalım ileride neler göreceğiz. Evet, şimdi günün son haberlerine de kısaca göz gezdirerek, elimizde çok sayıda haber var ama onların bir kısmını vererek devam edebiliriz. Bir tane son dakika diye adlandırılabilecek bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldı diye bir haber var. Yeni bir haber. Bayağı ciddi bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin CDC diye kısaltılıyor. Hantavirüs adlı virüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldığı bildirilmiş. Ve acil durum operasyonları merkezinde harekete geçirmiş. Ayrıca hantavirüs vakalarını acil durum, işte 3. derecede seviyede izlemeye almış. En düşük seviye deniyor ama halk için riskin düşük kaldı. Ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtiliyormuş. Çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabiliyor. Bazı durumlarda da iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde de seyrediyor. Nitekim Gazze'de de böyle bir hantavirüsten bahsedilmiyor ama Democracy Now!'da verilen, bu bizim de yayınladığımız bir haberde, bir söyleşide daha doğrusu, Gazze Yardım Komitesi'nin temsilcisi Eyad Emawi ile yapılmış bir söyleşide, Gazze'nin hem fareler dolmuş hem de İsrail bu yeniden inşaya izin verilmediği için yıkımlar arasında dolaşan çok yoğun bir fare yağması gibi bir şey, yığılması gibi bir durum var ve çevresel olarak ve biyolojik felaket olarak İsrail bombardımanları ve ablukası altında Gazze'nin büyük bir felaketle yüz yüze olduğu haberi de var. Yani hem su, hem gıda, hem sağlık, hem onur ve haysiyet, hem barınma, hem güvenlik, yani hemen hemen her konuda bir büyük felaketten, insanların var olması için gerekli olan bütün en temel koşulların hepsinin birden çöküşü olduğunu da belirtiliyor. Çok önemli bir şey var. Democracy Now!'da bugün yayınladık biz de. Eyad Emawi ile yapılmış söyleşiyi.
2: Haftalardır aslında Gazze'de böyle bir kriz olduğu, özellikle farelerin kol gezmekte olduğu ve çok kişiyi de yaraladığı, çocukların işte yanaklarında, üzerlerinde böyle fare ısırıkları gibi şeylerin olduğu sosyal medya hesaplarından çeşitli uluslararası kuruluşların görülebiliyordu. En son evet, Democracy Now!'da bunu ayrıntılı bir şekilde ele alan bir söyleşi gerçekleştirmiş.
1: Evet, yani şeyi, altyapının İsrail tarafından yok edilmesi, yıkılmasının bir hastalık jeneratörü, yaratıcısı olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunu söylüyor Eyad Emawi. Çok vahim bir durum. Evet, oradan bir vahim başka durumdan daha bahsedebiliriz. Hindistan'da bir seçim vaziyeti vardı. Yani Hindistan'da Modi'nin, Başbakan Narendra Modi'nin ve onun sağ kanat Janatiya Partisi'nin bu eyalet seviyesindeki seçimlerde büyük bir kazanç elde ettiği, kazanım elde ettiği söyleniyordu ama Hindu Milliyetçi Partisi BJP şu anda artık %70'ini ülkenin yönetir duruma gelmiş durumda. En büyük rakibi onun muhalefeti Mamata Banerji de Batı Bengal eyaletinin başbakanı olan sonuçları tanımadığını söylemiş. Çünkü Modi hükümetinin doğrudan doğruya kitlelerin oy kullanma hakkını engellediği operasyonlar yaptı ve seçimlerden önce 9 milyon ismin seçim sandıklarından, yani seçim şeylerinden, belgelerinden çıkarıldı. Yani özel yoğun bir revizyon adı veriliyormuş. Special Intensive Revision diye, SIR, sır diye söylenebilir ya da sir. Ve bu Hindistan'ın Yüksek Seçim Kurulu bayağı ciddi bir Müslüman oy verenleri karşı Hinduların egemen olmasını sağlayacak bir operasyon gerçekleştirdi diyorlar. İki tane önemli kişiyle de konuşmuşlar. Birisi Hindistan'da bu konuyu takip etmekte olan, yıllardan beri seçim konularını, gazeteci Arfa Hanım Şervani, bir de aynı zamanda Fransa'da Hindistan seçim politikalarını ve tarihini takip eden araştırmacı, Sciences Po'da çalışan Gilles Vernier de, ikisi de tamamen oyları silip attı, Müslümanları devre dışı bıraktı ve demokrasiye doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi diyorlar. Bu da ikinci kötü haberimiz olarak verilebilir. Evet, ekleyeceğimiz bir şey var mı?
2: Yani Türkiye'den bir iki önemli haber vardı. Sabah saat.
1: Ne oldu? Sesle bir kesilme oldu galiba. Sabah saatlerinde verilen bir haberimizi tekrarlayacaktı ama Özdeş'in sesini duyamıyoruz yani. İşte o İBB davasıyla ilgili şeyleri söyledik ama onun dışındakileri, bir de İran savaşı ile ilgili de büyük Donald Trump'ın duruma vaziyet edeceğini söyleyen tehditleri de vardı. Onları da şey yaptık.
2: Galiba döndüm ama evet, internetimde maalesef sorun var bir süredir. O yüzden böyle bir durum yaşandı.
1: Sabah saatlerinde gelen bir haberden bahsediyoruz.
2: Evet, Foça ilçesinde bir botun battı, göçmen botunun battı. Bir çocuğun hayatını kaybettiği haberi vardı İzmir'in Foça ilçesinde. Onu verecektim.
1: Evet, peki o zaman bitirebiliriz bugünkü şeyi. David Attenborough'a da bir günaydın daha diyelim. 100 yaşında bugün. Royal Albert Hall'da da yeryüzünün en büyük büyükelçisi diye tanınan kendisine büyük bir tören yapılacak. Görüntüler de olacak. Doğal Tarih Müzesi'nde birçok programlar olacakmış. Evet, onları da söyleyelim. Söyledik, bitiriyoruz. Peki, bugün bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık.

0: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
1: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
3: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Öztarakçı'ya teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım, başlarken bir şarkı dinleyelim.
1: Evet, evet.
3: Barış Manço dinleyelim mi?
1: Hadi Barış Manço dinleyelim.
3: Arkadaşım Eşek dinleyelim.
1: Bu sabah böyle geldin Nazlı.

0: Barış Manço'dan Arkadaşım Eşek.
1: Arkadaşım Eşek dinledik. Evet.
0: Evet, hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı programı var. Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç'a bağlanacağız. Yağmurlar gölleri kurutmaya yetiyor mu? Son aylarda artan yağışlar sonrası göllerden güzel haberler geliyor. Ancak sadece mevsimsel yağışlarla göllerin geri gelmesi mümkün olmuyor maalesef. Marmara Gölü, Eber Gölü ve diğer göllerin son durumunu değerlendirecekler. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı programında.
1: Evet, ve saat 11'de hikayenin her haliyle devam edecek bugün yayınımız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve Kadın Dengbej. Evet, sesleri Kürtçe müzik, folklor, sözlü tarih ve hafıza üzerine uzun yıllardır çalışan bir araştırmacı, derlemeci ve arşivci Zeynep Yaş ile beraber çalışmaları üzerine bir sohbet etmiş hikayenin herhalde ekibi. Sohbetin bu hafta yayınlanacak bölümünde Zeynep Yaş, Kürt kadın Dengbejlerin eserleriyle nasıl karşılaşma yolculuğunu nasıl karşılaştığını ve bu müziğin topluma nasıl bir ayna tuttuğunu paylaşmış. Haftaya da sohbetin ikinci bölümü olacakmış. Zeynep Yaş'ın arşiv çalışmalarını ve özellikle Ayşe Şan'ın Diyarbakır'daki izlerini konuşarak da devam edeceklermiş.
0: Evet, Diyarbakır ve kadın Dengbejler deyince tabii Ayşe Şan özel bir yeri var. Ayşe Şan'ın da çok yakın zamanda mezarı Diyarbakır'a taşındı. Bu ve daha fazlasını hikayenin her halinde Esin'deydi bu hafta sıra. İki haftalık bir uzun sohbet gerçekleştirmişler. Zeynep Yaş'la beraber, uzundur benim de takip ettiğim bir arşivci Zeynep Yaş. Heyecanla bekliyorum bu programı. Saat 12'de Bantambul'ta var. Açık Radyo arşivinden kayıtlar getiriyoruz normalde ama bu da bir arşiv sayılabilir henüz bir haftalık. İlk defa bu kadar yakın bir tarihe geldik. Şaka bir yana.
1: 2026.
0: Sanat Uzun İlham Sonsuz programında Şenol Ayla ve Timuçin Oral'a kulak vereceğiz. Geçtiğimiz hafta tam program saatinde bir kesinti yaşadık ve programın bir bölümü yayınlanamadı. O yüzden banttan bulutaya taşıyalım dedik. Böylece geçen hafta tamamını dinleyemeyen herkesi banttan bulutaya bekliyoruz. Sanatçıların gözünden Ütopya ve Distopya'yı Herland ve Gattaca ile ressam Leonardo Carrington ve Emel Şahinkaya'nın şiddet ve huzur gerilimini konuşacaklar bu bölümde. Yarın da devam edecek. Onu da cumartesiye geçtiğimizde anlatırız.
1: Evet. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı okumaya devam ediyoruz. Tolga Korkut'un sesiyle dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te Önce Sağlık var. 14'te de Kopuk Bağlar var. Kopuk Bağlar'da bu hafta başlık namus kimin meselesi sorusu. Konukları Başak Tuğ ile namus nasıl kayda geçti, nasıl hukukileşti, nasıl siyasallaştı sorusunun peşine düşüyorlar ve 18. yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda ırz, şiddet ve hukuku konuşacaklar bugün saat 14'te.
0: Evet, enteresan bir konu ve Başak Tuğ ile konuşacaklar. Namus deyince de aklı hemen Sezen Aksu'nun Namus şarkısı geliyor. Herhalde onunla kapatırlar diye düşünüyorum. Saat 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programı var ve bu programda Nilgün Bilgiç Mozart'ın iki yapıtına yer verecekmiş. İlki Köhel 491 sayılı Do minör 24 numaralı piyano konçertosu. Diğeri ise hemen bakıyorum. Yine Köhel 331 sayılı 3 bölümden oluşan La Majör 11 numaralı piyano sonatı olacak. Çeşitli orkestralardan dinleyeceğiz. Detayları saat 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programını dinlerseniz kaçırmazsınız.
1: Evet, ve saat 15.30'da Sinefil'le devam edeceğiz. Sinefil'de başta Iron Maiden, Burning Ambition ve The Wizard of Kremlin olmak üzere haftanın yeni filmleri ve alternatif gösterim programlarını konuşacaklar. Ayrıca bu hafta tekmili birden gösterime giren Quentin Tarantino'nun Kill Bill The Whole Bloody Affair filminin de müziklerini dinletecekler bize Melis Behlil ve Yeşim Burul saat 15.30'da.
0: Evet, Quentin Tarantino enteresan müzikler seçmesiyle de meşhur bir yönetmen olarak saat 15.30'da Sinefil'de dinleyebilirsiniz. 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız programı var ve bu hafta konuları tekno muktedirlerin sosyal medya ve yapay zeka yoluyla kamusal alanı işgal etme ve kamuoyunu yönlendirmelerini konuşuyorlar. Önce kamusal alan kavramıyla başlayacaklarmış. Konukları da Apaçık Radyo dinleyicilerinin de çok yakından tanıdığı sosyolog Ferhat Kentel olacak. İkinci, iki bölümlük bir sohbet yapmışlar onlar da. İlk bölümü bugün saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız'da kaçırmayın diyelim.
1: Evet ve saat 17'de Dünyanın Cazı Kuşağı'yla devam ediyoruz. Bugün direksiyonda Ceyhan Usanmaz var ve bu programda Amerikalı keyboardcu Jason Miles'dan Miles Davis'e bir selam geliyormuş. Yeni yayınlanan 100 Miles for Miles Davis albümüyle Miles Davis'in 100. yaşını kutluyormuş.
0: Kutlamaya programda devam ediyoruz, evet, diyelim. Pek çok programda Miles Davis çalıyoruz. 100. yaşı kutlamaları vesilesiyle. Saat 18'de İklim Kuşağı Konuşuyor programı var. Atlas Sarrafoğlu'nun bu haftaki konusu Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve Filistin'e dayanışma çağrısı yapan aktivistlerin yaşadıklarını ve mücadelelerini konuşacak, anlatacak. 18'de İklim Kuşağı Konuşuyor da Atlas Sarrafoğlu.
1: Evet ve saat 18.10'da sabahki Açık Gazete kuşağının ardından gün boyu takip ettikleri haberleriyle Açık Gazete ekibinin haberlerini duyuyoruz. 18.30'da da Açık Dergi başlıyor. Hafta sonu, Mayıs ayının ilk hafta sonunda mıyız? Yok, değiliz galiba. Bu hafta,
0: evet,
1: sonu...
0: Evet, ilk hafta sonunda. Biri değil, cumaydı. Biri cuma günü. Sayılmaz, doğru.
1: Evet, Mayıs ayının ikinci hafta sonunda neler var neler yok kentte, Türkiye'nin bazı yerlerinde de ilk sen Mavi Tuna'dan dinliyoruz ve 19'da bu köşe kitap köşesi, saat 19.30'da da Bağımsızlar var.
0: Evet, 20'de Koyu Mavi var. Koyu Mavi'de 20 yaşına girdi 2 gün önce, onu da kutlamış olalım. 20. yılını doldurdu.
1: Koyu Mavi'de.
0: Evet, kıştan kalma günlerin ardından yavaşça gelen baharda etrafımızı saran rengarenk çiçekleri tasvir eden ve bu çiçeklerin çağrıştırdığı şarkılar varmış. Bu akşam saat 20'de Koyu Mavi programında Gülçin Orgun'un hazırladığı.
1: Evet ve saat 21'de Aşağı Mahalle var.
0: Aşağı Mahalle'de Ümit Baykara. Aşağı Mahalle'nin sık sık aslında, hele ilk yıllarında daha da sık, John Zorn çalardı Ümit Baykara ve son dönem albümlerinden bir seçme dinleyecekmişiz bu sefer. İlhamını da Shakespeare'den alan Sing Me Now Asleep albümünden bazı seçkiler varmış ve çeşitli albümlerinden seçkiler dinleyebilirsiniz. Bu akşam saat 21'de John Zorn sevenleri radyo başına bekliyoruz.
1: Evet, saat 22'de Mint, 23'te de Grounded'la devam edeceğiz. Grounded'da bu hafta melodik, hardcore, emo-core ve punk ekseninde farklı dönemlerden benzer sesleri yan yana getiren bir seçki hazırlamış bizim için Duygu Boz ve saat 1'de Açık Kabin var. Açık Kabin'de de neler duyacağız bakalım ve 9 Mayıs Cumartesi günüyle devam ediyoruz.
0: Hadi 9 Mayıs'a geçmeden bir şarkı daha dinleyelim. Bu şarkı çok yeni yayınlandı. Ömer Madra'ya da selam olsun dinliyorsa. Paul McCartney ve Ringo Starr'ın bir işbirliği. Vokalde ve bateride Ringo Starr var. Hatta yani okuduğuma göre bir böyle kendi kendilerine doğaçlama çalarken Ringo Starr bir melodi çıkıyor ve bunu hemen şarkı yapalım diyor Paul McCartney. Home to Us dinleyeceğiz.

0: Home to Us dinledik. Paul McCartney ve Ringo Starr'la. Ringo Starr 2024 yılında prodüktör Andrew Watt'la beraber böyle bir kendi aralarında stüdyoda tıngırdatıyorlarmış. O sırada da Paul McCartney o stüdyoda çalışıyormuş, bir şeyler yapmayı düşündüğü bir zamanmış ve bu tıngırdatma sırasında melodiyi duyuyor ve bunu hemen şarkı yapmalıyız diyor. Şarkı böyle doğuyor. Ve bugün yayınlandı tam olarak. Home to Us dinledik.
1: Evet. Hadi. Devam edelim. Cumartesi gününden devam edelim. Yarın sabah saat 9'da Radyo Agos var.
0: Evet. Yetvard Danzikyan ve Pakrat Estukyan'a kulak veriyoruz. Bu hafta Agos gazetesi Avrupa için Ermenistan zaman başlığıyla çıkmış. Ani Köprüsü restore edilecekmiş ve iki tarafın ortak katkılarıyla olacakmış. Macron Hrant Dink'i anmış. Bu Avrupa için Ermenistan zamanı başlığı da enteresan tabii. Paşinyan'la Macron'un şarkı söylediği video viral oldu her yerde. Bir Charles Aznavour şarkısını seslendirdiler beraber. Bence Macron daha iyiydi müzikal
1: olarak. Ben henüz görmedim ve dinlemedim.
0: Evet evet, sosyal medyada pek çok yerde dolandı beraber bu icraları. Yarın saat 9'da detayları Radyo Agos programında dinleriz zaten.
1: Saat 10.30'da kulis sesleri var yarın. Bircan Yorulmaz bu hafta 23.83 yapım tarafından sahnelenen Tebdil oyunu yazarı, yönetmeni Ahmet Sami Özbudak ile oyuncuları Özge Borak ve Fehmi Karaaslan ile konuşmuş. Ve saat 11'de de Sanat Uzun İlham Sonsuz var.
0: Evet, Sanat Uzun'un geçen haftaki bölümünü bugün dinleyeceğiz. Oradan devam ederek yarın saat 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz'da Şenol Ayla ve Timuçin Oral distopyaların karanlık dünyasına dalacaklar. George Orwell'ın 1984'ünden başlayarak totaliter rejimlerin dil üzerinden düşünce kontrolünü, Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'nda mutluluk ilacı olan Soma ile görünmeyen zincirleri, Atwood'un Damızlı Kızın Öyküsü'nde kadın bedeninin üreme aracına indirgenmesini konuşuyorlar. Ayrıca distopik temaların sinemadaki yansımalarına bakıp yaşlı nüfusun yok edilmesi, tüketimin din haline gelmesi, kadınların doğurganlığı üzerindeki devlet kontrolü gibi konular ele alınacakmış. Distopyalar içinde yaşayan zamanın kaygılarını yansıtan aynalar mı ve aslında uyarıcı kabuslar mı sorularına da cevap arayacaklar. Yarın saat 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz'da.
1: Saat 12'de Harici Bellek var. Saat 14'te de Fizan Ekspres. Fizan Ekspres ile devam ediyoruz. Savaş sürecine dair genel bir değerlendirme yapacakmış Bülent Kılıç ve sonra da Rami, Sol Nefisi ve Alduş gibi İranlı müzisyenlerden parçalar çalacakmış bizim için. Saat 17'de Music of the World İstanbul'da da devam edeceğiz.
0: Evet, Music of the World İstanbul programında Küba müziğinin zengin ritim dünyasına uzanacağız. Havana Night ve Pinareno albümlerinden seçkiler dinleyeceğiz. Mambo, rumba, son ve danzon gibi Küba'nın köklü müzik geleneklerini dinleyecekmişiz. Yarın saat 17'de Music of the World İstanbul programında.
1: Evet ve saat 21'de High Times var. Rasmemo bu hafta High Times'ta Bob Marley'in izini süren dub ve roots reggae seçkileri çalıyor bizim için. Count O.C., Alpha and Omega ve Revolutionaries eşliğinde reggae'nin köklerine uzanacakmışız.
0: Evet, bizi enteresan bir yolculuğa davet ediyor High Times programında Rasmemo. 10 Mayıs pazar gününe geçelim. 10 Mayıs pazar sabahı saat 9'da Calm Sunday ile başlıyoruz. Ruhani bir pazar sabahı bizi bekliyor. Hemen onun ardından saat 10'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programı var. Hande Tecik, Tuğba Zehra Sağlam ve Cemo Sağlam. Kulak veriyoruz. Cemo inanılmaz bir radyo insanı olarak hayatımıza girdi. Müthiş kitaplar da okuyor. Hepsini böyle detaylı olarak da anlatıyor. Daha doğrusu ona okunuyor. Henüz okuma yazma bilmediği için. Ama müthiş bir karakter olarak program ekibine katıldı.
1: Evet ve saat 10.30'da da Botanitopya ile devam ediyoruz. Frank üzümünün akrabası Bektaşi üzümünün hikayesini anlatacak bize Benan Kapıcı bu hafta. Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya özgü olan dikenli, soğuğa dayanıklı bu çalı, eski bahçecik kitaplarından da anladığımız gibi çalı, 13. yüzyıldan beri yetiştiriliyormuş. Başlangıçta ekşi meyvesiyle popüler olan bu bitki 19. yüzyıl Britanya'sında önemli bir bahçe bitkisi haline gelmiş. Hatta bir zamanlar lale ya da eğrelti otu için yaşandığı gibi çılgınlık boyutuna da ulaşmış. Bektaşi üzümü kulüpleri tarafından 700'den fazla da çeşidi geliştirilmiş. Botanitopya'da bu hafta bu konuyu dinleyeceğiz.
0: Enteresan konuymuş. Gerçekten Bektaşi üzümü meselesinin kulübü olmasına biraz şaşırdım açıkçası. Saat 15'te Musiki Arşivi programı var. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda bu hafta Münir Nurettin Selçuk, Hüseyin'i Befer Şambest'te, Zaharya, Şebnem gibi saçılsın huni eşki pür revanım, Münir Nurettin Selçuk'tan yine Irak Yürük Semai Dede Efendi'nin ve pek çok başka eser, Tamburi Cemil Bey ve Seçme Taş Plaklar bizi bekliyor.
1: Musiki arşivinde.
0: Pazar günü saat 15'te.
1: Evet, saat 16'da Rio de la Plata var ve Ferit Dalbudak bu hafta bu programda Arjantin argosu olan Lunfardo'nun tangoda yer almasından bahsedecekmiş ve Lunfardo geleneğinden gelen çeşitli sanatçılardan da parçalar çalacakmış bizim için.
0: Evet, Lunfardo geleneği tango için enteresan bir gelenek. Saat 22'de ise Sarhoş Atlar zamanı var ve Greg Allman'ın ve arkadaşlarının 40 yıl önce Ocak 1986'da Philadelphia'da Chestnut Cabaret adlı konser mekanında verdikleri konserin kayıtlarını dinleyecekmişiz. Ve daha fazlası bu arada Sarhoş Atlar zamanında yaş gününü kutlamış olalım, tekrar hatırlatalım. Böyle.
1: Evet, ve sonra pazartesi günüyle de devam edeceğiz.
0: İnanılmaz, üçüncü parçaya vaktimiz kaldı.
1: Evet, son bir şarkı çalalım.
0: Ama önce hatırlatmalarımızı yapalım.
1: Hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün Cuma, hele saat 17'de Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bu hafta Defne Kayalar'la İksem Mavi Tuna bir söyleşi yaptı. Onu bugün saat 17'de dinlemeyi unutmayın. Alarm kurmayın, onun yerine Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına girip oradaki zili açarsanız, abone olursanız size zaten bildirim gelecek yayınlandığında.
0: Evet, bunun dışında yarın cumartesi günleri saat 10.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Öztarakçı'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklamlar bitti.
1: İklim Kuşağı konuşuyor.
2: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: İnsanlığın bu gidişatı değiştirmek ve dünya üzerindeki yaşamı yok olmaktan kurtarmak için 10 yıldan daha az bir süresi var.
1: Söz uçar.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Irmak Aydoğdu'ya teşekkür ederiz.
1: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Bugün size Yeryüzü Tanığı programına güvenle birlikteyiz. Nihayet yan yana katılıyoruz ve Mersin'den sesleniyoruz.
1: Mersin'den merhaba, herkese iyi haftalar.
0: Evet, oldukça güneşli Akdeniz'in kıyılarında. Bakalım bu hafta neler konuşacağız? Neden Mersin'deyiz? Hemen birazcık gündemlere geçmeden önce Mersin'de bulunma sebebimizden de bahsedelim istiyoruz. Burada Türkiye'deki Slow Food birliklerinin bir buluşması gerçekleşiyor. Bugün, yarın ve pazar günü de bir yeryüzü pazarı, Tarsus'ta kurulan muazzam bir pazarı ziyaret edeceğiz. Slow Food nedir, ne yapar? Slow Food aslında İtalya'da ortaya çıkmış yavaş yemek akımı olarak bildiğimiz ama aslında yerel gıdanın, geleneksel gıdanın, geleneksel aslında tarım kültürünün yaşatılması için dünyanın pek çok yerinde bizzat bulunduğu yerde yerelde çalışmalar yürüten ufak ufak bir sürü birliğin toplamından oluşuyor. Zannediyorum dünyanın en büyük aslında üretici çiftçi örgütlenmesi. Aynı zamanda içinde çiftçiler, üreticilerden işte bizim gibi uzmanlara, akademisyenlere ve hatta şeflere uzanan çok geniş bir ağda çalışmalar gerçekleşiyor. Biz de burada bu konularda Türkiye'nin tarımsal üretimini, bu geleneksel kültürünü, tohumlarını, yemeklerini, bilgisini yaşatmaya çalışan bir grup insanla hep birlikte bakalım neler konuşacağız, neler yapacağız. Çok böyle keyifli haberler çıkarsa da yine konuşuruz sanırım.
1: Evet.
0: Diyorum ve evet, şimdi uzun bir yağmurlu sezon geçirdik. Hem kışımız hem baharımız oldukça güzel geçti bu açıdan. Şimdi her yerinden Anadolu'nun göl görselleri, drone görüntüleri, bütün bu göllere geri gelen kuşların görüntüleri, neşesi pıtır pıtır patlıyor. Son aylarda işte bu gelen yağışlarla birlikte göllerin pek çoğu geri dönmüş görünüyor. Fakat bu gerçek bir geri dönüş mü? Sevgili Güvencim, bugün biraz bunu konuşalım istedim. Yani bu sevincimiz
1: İki ayağı hepsi
0: kutsal mı?
1: kuruyor.
0: Eyvah.
1: Faşır faşır sulamaya başladı bile herkes şimdi.
0: Evet.
1: Silajlar, mısırlar,
0: Evet.
1: salma sulamalar, suyu buldu mu? Yani kullanacak herkes geçici bir şey. Tarım böyle devam ettiği sürece böyle olacak. Akiferler doldu tabii şu anda. Yeraltı suları nispeten doldu. Ama çok çabuk boşalır. Yani sorun devam ettiği sürece
0: Evet.
1: geçici olduğunu düşünüyorum ben maalesef.
0: Yani bu
1: Zaten
0: sevinç de geçici mi olacak?
1: daha sulama sezonu başlamadı. Başlasın o zaman konuşalım yaz gibi.
0: Hadi bakalım. Evet, şimdi böyle hemen çok yakından izlediğimiz iki göl var. Bunları aslında ben birazcık sözü vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Manisa'nın Marmara Gölü. Manisa'nın tek kuş cenneti olarak bilinen oldukça büyük de bir göl. Sadece kuşlar için değil, iç su balıkları için, endemik bitkiler için ve aslında balıkçılık ve tarım için de oldukça kıymetli. Hem de bölgenin tabii ki bütün göllerde olduğu gibi mikroklimasını da aslında düzenleyen bir sulak alan. Çok yakın zamanda çok ciddi boyutlarda kurumasıyla hatta tarım alanlarına dönüştürülmesiyle gündeme gelen göl şimdi tekrar su tutması ile gündemimize girdi. Harika görüntüler var. Hatta geçen hafta Doğa Derneği'nden kuş gözlemci arkadaşlar oradaydı. Tekrar orada tepeli pelikanları gözlemlediler. İşte ördeklerden Macar ördeği vardı. Sunalar gelmiş. Bir tarafında flamingolar, leylekler, balıkçılar vesaire. Bütün o su kuşlarının göle şimdilik geri geldiğini gördük. Hatta çevre köyler den işte göle tekrar balıkçılar balık attılar. Acaba tekrar balık tutacağımız günleri görebilir miyiz diye senin söylediğin o kurumanın hiç yaşanmayacağı belki de düşünülüyor. Ama Marmara Gölü için elbette hiçbir zaman geç kalınmış değil. Aslında sadece yağmurlarla bile gölün bu derece su tutması, balık bırakacak kadar umutlandırması bizi hepimiz için iyi bir haber diye düşünüyorum. Fakat tabii gölün geri gelebilmesi için aslında iki tane kritik çalışmanın yapılması gerekiyor. Bir tanesi eskiden bu göle su basan bir regülatör var. Gölün güney kısmında Ahmetli regülatörü. Bu regülatör bir süredir, birkaç yıldır çalıştırılmıyor ne yazık ki. Çalıştırılmadığı için de buradan geçen Gediz Nehri'ndeki su göle aktarılamıyor. Bir an önce bu göle su aktarılması için Ahmetli'den bu regülatörün çalıştırılmasını pek çok uzman ve hatta o yörede gölünü geri getirmek isteyen köylüler, dernekler vesaire hepimizin böyle bir talebi var. Bildiğim kadarıyla Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü de bu duruma sıcak bakıyor. Gölün geri gelmesi için kamuda da bir çalışmalar, bir iyi haberler duyuyoruz. Bir taraftan da Gördes Çayı, gölün ana besleyicisi. Bunun üzerinde çok fazla kum ocağı var. Su orada tutuluyor. Kaçak bir şekilde bu ocakların ciddi bir kısmı ya kaçak ya da zaten kaçak olarak mevzuata uygun olmayan şekilde işletiliyor. Dolayısıyla aslında iki ana kaynaktan buraya su sağlasak çok fazla da uzun bir restorasyon, işte para harcama derdi de veya bütçe ayırma derdi olmadan hem oradaki biyolojik çeşitliliği, ekosistemi hem de oradaki köylülerin ihtiyacını görebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Evet, yani Marmara Gölü'nü güzel anlattın. Şimdi Marmara Gölü aslında İzmir'e su getirmek vaadiyle yapılan Gördes Barajı yapılana kadar hiç böyle su problemi falan yaşamayan bir göldü. Çünkü Dicle'nin dediği gibi Marmara Gölü'nü var eden ana su kaynağı Gördes Çayı. Fakat İzmir'de başka su getirecek yer yokmuş gibi. Devlet su işleri ücretini de İSSU'ya yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suyun yönetimiyle ilgili kuruluşuna ödetmek suretiyle Gördes Barajı adında bir baraj inşa etti. Bu baraj yüksek bir baraj. Yani sanki hiç olmayan bir suyu tutmayı hedefleyecek kadar büyük bir baraj şey gövde itibariyle. Nitekim mesela 80 yılın en fazla yağışı olmasına rağmen hala Gördes Barajı bu sene şimdi baktım %40 oranında dolu. Yani bir %60'lık bir suyu olmayan bir suyu da tutacak kadar büyük bir baraj yapılmış durumda oraya. Netice itibariyle bu baraj yapılınca zaten Marmara Gölü'nün bu arada kendisi bir baraj. Yani biz göl diyoruz ama aslında önünde bir bent yapılmak suretiyle suyun şişirilmesi ve işte tarımda kullanılması vesaire ya da balık çiftte kullanılması maksadıyla yapılmış. Cumhuriyet döneminin işte orta dönemlerinde yapılmış olan böyle zaten kendisi bir baraj. Şimdi zaten Gördes Çayı'nın önünde bir baraj yani Marmara Gölü var iken o barajı besleyen su kaynağına bir başka baraj yapılınca Marmara Gölü kurudu. Ve bu seneki canlanma işte bu söylediğim hani 80 yılın en fazla Ege bölgesinde görülmedik bir yüksek yağış olmasından dolayı geçici bir canlanma gerçekleşti. Burada yapılması gereken hemen yanında da Gediz Nehri var. Ve yıllar önce aslında Marmara Gölü'nde böyle kuruma durumları çok kurak durumlardan yani Gördes Barajı'ndan önce de belli yıllarda gerçekleşmiş olmuş yani göl tamamen kurumuş. O zamanlarda hemen Gediz Nehri'nden bir pompa vasıtasıyla gölü beslemek üzere kurulmuş bir altyapı da var. Fakat maalesef göl kuruduğundan beri bu altyapı işte elektrik şeyi bozuk, pompada arıza var vesaire gibi yani çok kolay çözülebilecek problemler gösterilerek, gerekçe gösterilerek ya da işte Gediz Nehri'nin suyu çok kirli, oraya işte giderse kuşlar ölür gibi gerekçelerle bir şekilde bu sistem işletilmiyor. Ya artık şu sistem işletilsin. Şimdi Gediz Nehri'nin suyu kirli mi? Evet, kirli. Ama o kirli denilen suyu zaten biz tarımda kullanıyoruz, yiyoruz. Yani hani anlatayım biz kendimiz o suyu zaten kullanıyoruz yani o kirli denilen suyu. İki, zaten o kirli denen suyun içinde kuşlar yaşıyorlar. Yani Gediz Nehri ile Marmara Gölü arası çok yakın. Kuşlar için kuş uçuşu 5-6 dakikalık bir mesafe. Ya kuşlar zaten oraya da gidiyorlar. Kaldı ki yapılan analizler bilhassa bu yıl çok fazla yağış olduğu için nehirdeki kirlilik oranının seyreldiğini ve su kalitesinin nispeten daha iyi durumda olduğunu da gösteriyor. Yani aslında bilimsel hiçbir gerekçe yok. O pompanın tamir edilmesi dışında. Bunun için işte belediyeler uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Ama tabii tahmin ediyorum ki devlet suçlarının ikna edilmesi gibi bir süreç var. Ne olur yani, ne olur böyle bir adım atılsın ve Marmara Gölü hiç değilse ya iyi bir şey olsun bu ülkede. Yani iyi bir şey arıyoruz. Marmara Gölü kalıcı olarak yeniden canlansın. Dilerim bu pompalar çalıştırılır ve Gediz Nehri'nden Marmara Gölü'ne su takviyesi bulunur. Gözde Barajı da zaten işte %40 dolmuş ama geçen sene %5 miydi neydi? Herhalde önümüzdeki yıllarda kendi normal kapasitesine döner. Artık o konuda yapacak bir şey yok. Ama en azından Marmara Gölü kurtulur diye ümit ediyorum. Zaten şu anda ben gitmedim ama fotoğrafları görüyorum. Asıl dolma kapasitesinin çok altında bir
0: Tabii.
1: su var. Hızlıca yaz sıcaklarıyla beraber buharlaşıp gidecek o su. Civar derelerden işte kısmen Gördes çayından gelen bir suyla bir miktar dolmuş durumda. Kalıcı bir çözüm için mutlaka bu hazır çözümün uygulanması ve bununla ilgili kamu iradesinin çalışması lazım.
0: Çok güzel söyledin.
1: Lütfen DSE'yi lütfen çalıştıralım. Güzel haberler duyalım. Bir tane gölümüz de geri gelsin ya.
0: Evet, yani hani bir yandan da şeyi şimdi düşündüm sen bunları söylerken, bu sene malum COP yılı, COP 31 Antalya'da Türkiye'de gerçekleşiyor, Türkiye ev sahipliği yapıyor ve tabii yani orada bir yandan da işte bir takım arayışlar var şu anda. İşte Türkiye'nin bu yolda yaptığı güzel işler, şovlar vesaire. Aslında hazır bu göller bir miktar doğal yağışlarla toparlanırken, bu tür çok basit, çok ekonomik yükü de olmayacak çözümlerle büyük gölleri, sulak alan ekosistemlerini geri getirmek de bizim belki COP'taki bir önemli sunumumuz olabilir. Neden? Çünkü bu alanlar en az ormanlar kadar, hatta zannediyorum ormanlardan daha fazla karbon tutma kapasitesine sahip sulak alanlar, göller. Dolayısıyla bunu ister biyoçeşitlilik açısından bakın, ister tarım açısından, tarımın biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından bakalım, ister karbon tutma olarak bakalım, Marmara Gölü'nü geri getirmenin kimseye zararı olmaz, bilakis herkese faydası olur.
1: Faydası var yani, Tekelioğlu başta olmak üzere birçok köyün balıkçılık ana geçim kaynağındı. Ne yaptı o insanlar, nereye gitti?
0: Bir kısmı göç
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: ettiler
1: Yani
0: diye biliyorum.
1: akademisyenleri davet ediyorum. Mesela bu önümüzdeki geçmiş 4-5 yıl içerisinde yaşanmış bir durum. Yani bir gölün korunmasıyla bunun sosyal sonuçları ne oldu? Balıkçı, yani orada balıkçı kooperatifi var. Öyle bir göl burası.
0: Evet.
1: Ya yani ara ara dolup falan balıkçı kooperatifi olan, geçimini balıkçılıktan kazanan bir köy. Tekelioğlu, Manisa'nın Tekelioğlu köyü. Ne yapıyor bu insanlar bilmiyorum. Ve yani ya ne diyeyimse yani işte.
0: Evet, bence akademisyenlere yaptığın çağrı çok kıymetli Güven. Yani bu tür konuların hem biyoçeşitliliğiyle olabildiğince işte Doğa Derneği vesaire çalışıyoruz ama sosyolojik anlamda ve bence en önemlisi ekonomik etkilerinin araştırılması çok çok kıymetli. Ki
1: Evet yani
0: İzmir'in yanı
1: eğer
0: başında.
1: çalışılmıyorsa İzmir'deki ve Manisa'daki üniversiteleri hakikaten bu Marmara Gölü'nün ani kuruması ve bunun sonucundaki sosyolojik sonuçların ne olduğu, ekonomik sonuçların ne olduğunu
0: Muhakkak
1: muhakkak
0: çalışılmalı.
1: çalışılması lazım. Çünkü aslında ekonomi ve ekoloji öyle sanıldığı gibi zıt şeyler değil. Uzun vadede, orta vadede ekoloji ve ekonomi beraber yürüyor. Yani kısa vadede ekolojik düzen bozuluyorsa mutlaka orta vadede ekonomi, uzun vadede ekonomi bozuluyor. Örnek Türkiye. Yani doğası bu kadar harap edilen, ekolojik yapısı bu kadar yerle bir edilen bir ülkenin ekonomisi de neticede kısa vadede canlandı. Bir 10 sene böyle hazırdan yendi. Şimdi kimse toplayamıyor. Çünkü artık mekanizma bozuldu.
0: Evet.
1: Yani şunu da ekleyeyim ebere
0: Pardon.
1: geçmeden. Yani tam kapitalist perspektiften bakılsa dahi şu anda Türkiye'deki doğal ekosistemlere, dağlara, sulak alanlara, nehirlere yapılan tam kapitalist, yani boş verin bizim gibi işte doğayı, doğa haklarını
0: Evet,
1: savunan
0: tamamen kaynak ve
1: insan,
0: meta olarak bile
1: tamamen
0: bak.
1: kaynak yönetimi, tamamen meta olarak bakın sulak alanlara, nehirlere, dağlara, yine yanlış. Yani yine yapılmaması gereken bir şey. O yüzden de ekonomi, Türkiye'nin doğası, ekosistemleri yeniden canlanmadan bu topraklarda ekonominin de yeniden canlanma ihtimali yok.
0: Çok güzel. Bence şu an tam Eber Gölü'ne konuşmak için çok doğru bir noktada kaldık bu arada. Eber de bunun çok görünen aslında bir kısmı. İşte birkaç ay önce oraya gittiğimizde orada bize anlatılan, ya yani herkesin özellikle saz, yani çok büyük bir göl, Eber Gölü. Nerede? Afyon'da. Önce oradan başlayalım. Afyon'da bir çok büyük, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden bir tanesi. Belki çok bilmiyoruz ama o meşhur manda kaymağı, bayıldığımız kaymakları yemek için de mandanın yetiştiği bölge
1: Afyon
0: aslında.
1: kaymağı, şu yolda duranlar Ankara İzmir
0: Yokul için
1: yolunda
0: de güzel
1: vişneli
0: güzel
1: kaymakta
0: yerlerimiz.
1: ekmek kadayıfı falan, aslında hep Afyon coğrafyasının Vişne'de kaymak da manda, aslında orijinali o tabii. Eber Gölü ve onu besleyen su kaynaklarının ana doğduğu yer olan Sultan Dağları'nın, yani Vişneler Sultan Dağları'ndan kaymak Eber Gölü ve Afyon'un diğer Afyon il merkezi de bir taşkın
0: Taşkın alanı,
1: sulak
0: doğru.
1: alanı. O bölgenin işte sulak alanlarından doğan bir buluşma, yani Sultan Dağları ile Eber Gölü'nün ve Afyon Taşkın Ovası'nın buluşmasından doğan bir şeyden bahsediyoruz. Vişneli kaymaklı ekmek kadayıfı
0: Eber
1: dediğimizde.
0: Gölü'nün aklımıza gelmesi gerekiyor
1: Yani aslında bunları,
0: aslında.
1: ama tabii herkes kaymaklı ekmek kadayıfını biliyor ama kimse Eber Gölü'nü bilmiyor. İşte o kadayıfın doğmasına sebep olan göl kurumasın diye mücadele edenler var. Onları Dicle daha iyi
0: Evet.
1: anlatır.
0: Maalesef tabii Eber Gölü ekonomik anlamda, özellikle gölün üzerinde yaşayan büyük bir kamış topluluğu var. Ve bu kamışların ekonomik değeri oldukça yüksek. Hatta gölde bu Eber Gölü Yaşasın hareketiyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Onları tanımak istedik. Daha önceki programlarımızdan da belki hatırlarsınız. Türkiye'de hiç yapılamayanı yaptılar. Bu sene bu akan yağışlarla birlikte coşan dereleri Eber Gölü'ne, o derelerin akmasını sağladı. Eber Gölü Yaşasın hareketi nasıl sağladı? Bu derelerin üzerindeki bütün bentleri kaldırmayı başararak ve bu konuda kamu yetkilileriyle, Afyon valiliğiyle birlikte çalıştılar. Bu çok büyük bir başarı. Ve biz orada kiminle konuştuysak, aslında orada balıkçılıkla, kamışçılıkla, manda hayvancılığıyla, mera hayvancılığıyla, işte kiraz, vişne üretimiyle aslında muazzam bir ekonomik girdi olduğunu, bir zamanlar göl yaşarken ve hatta oraya memur olarak atananların işini gücünü istifa edip bırakıp buradaki ekonomik döngüye geçişine, kamışçılığa vesaire, daha çok, yani ne kadar artık iyi bir ekonomik döngü varsa memurların bile görevini bıraktığını anlatıyorlardı. Ne yazık ki tabii göl çok büyük bir kuraklık yaşamıştı. Bu sene bu yağışlarla tekrar orijinaline dönemese de iyi anlamda oldukça gölde toparlanmalar yaşandı. Fakat tabii bu kadar pembe bir durum yok. Şimdi tekrar Eber Gölü Yaşasın hareketinin hesaplarına baktığımızda ya da orayla iletişim kurduğumuzda görüyoruz ki, özellikle gölün ana kaynağı Akçay üzerine, ki orada bulunan bir belediye galiba yapıyor bunu. Yasa dışı olmasına rağmen bentler kuruluyor, o kaçak kanallar açılıyor vesaire. Yani su göle tekrar ulaşamadan engelleniyor. Zaten Akçay üzerinde bir baraj var. Zaten o suyun bir miktarı kesilmişti. Kalanı içinde şu anda savaş veriliyor. İşte bir kısmı merasını sulamak istiyor. İşte yaz geliyor, çiftçiler o suyu isteyecekler. Bir yandan da göl çok büyük bir göl. Var olan şu anki suyu kendi bölgesine alabilmek için kanal açıp o tarafı suyu boşaltmaya çalışanlar var vesaire. Burada ama yine de şöyle bir durum görüyorum ben. Bir şekilde Eber Gölü Yaşasın hareketi hala kamu kurumlarına ulaşıp bu yasa dışı olayları tekrar eden, her ne kadar tekrar ediyor olsa da, engellemeyi, mücadele etmeyi sürdürüyor. Bilmiyorum Güvencim, yani bu da herhalde bizim Türkiye'de ilk kez gördüğümüz mücadelelerden biri olabilir. Yani bu kadar aslında yalnız bir hareket bu. Onu da söyleyeyim, yani yanında öyle bir fonu yok, bir projesi yok, büyük kurumlar arkasında yok. Sosyal medyada bile çok belli bir şekilde, hani destekliyoruz biz Doğa Derneği vesaire, ama gerçekten orada yaşayan insanların gölünü geri getirebilmek için, o göldeki yaşamı, ekonomiyi ve orada yaşayacak her canlının hakkını savundukları ve ısrarla, gerçekten müthiş bir ısrarla yani orada düşünün siz bir bent kaldırtıyorsunuz, iş makineleri geliyor DSİ'den vesaire. Birkaç hafta sonra tekrar bakıyorsunuz su gelmiyor. Tekrar şikayet ediyorsunuz. Tekrar yani sürekli bir başa dönüş yaşanıyor. Buna rağmen de vazgeçilmiyor. Yani ben kesinlikle buradan Eber Gölü'nde bir efsane bir tarih yazdıklarını düşünüyorum ve tebrik ediyorum öncelikle.
1: Evet.
0: Bizler onların yanındayız. Ne kadar gösterebiliyoruz bilmiyorum ama Eber Gölü için verilen bir göl için verilen böyle bir örnek mücadele daha uzun zamandır yaşamadık.
1: Ya şu şöyle, yani şimdi Akarçay Havzası burası, hikayenin geçtiği yer. Türkiye'nin en küçük havzalarından biri, bir kapalı havza. Yani buradaki derelerin denize ulaşımı yok. Güneyde Sultan Dağları, işte Afyon'dan başlayan Akarçay var. İl merkezinden de geçiyor. Sonra doğuya doğru akıyor ve normal koşullar altında Eber Gölü'nü dolduruyor. Su o kadar fazla oluyor ki Eber Gölü taşıyor. Taşan sular şu Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı söylendiği Akşehir Gölü'ne varıyor. Akşehir Gölü'nü de dolduruyor. Akşehir Gölü'nde doğudan birkaç işte dere kaynağı var. Böyle Akşehir ve Eber Gölleri aslında iki tane birleşik göl. Yani çok önemli göller bölgesi dediğimiz bir zamanlar. Bölgenin iki tane çok önemli gölü ve bölgedeki tüm ekonomik, ekolojik, kültürel gelişimin temel kaynaklarından bir tanesi. Zaten İpek Yolu'nun da çok önemli duraklarından bir tanesi bu bölge. Ve bu göller nedeniyle, bu özel coğrafya nedeniyle gerçekleşiyor. Şimdi yavaş yavaş Akarçay'ın zaten kollarına o irili ufaklı barajlar yapılıyor. Sonra Akarçay Havzası'ndaki sular yer altından pompalarla çekiliyor. Giderek azala azala azala azala azala azala zaten Akşehir Gölü kurudu. Yani Eber'den Akşehir'e uzun zamandır su akışı yok. Çünkü Eber Gölü kendisi dolmuyor. Bu sene ilk defa Eber Gölü dolmaya başladı. Ve ne oluyor? Şimdi ülke öyle bir hale geldi ki ortada bir sofra var. O sofraya oturup hep beraber böyle bir kutlama şeklinde ailecek, eş dost beraber keyifli bir yemek yerine herkes açık büfe misali o sofradan bir şey koparmaya çalışıyor. Oradan oluyor, öbürü madenini alıyor, o suyunu alıyor, öbürü toprağını alıyor. Yani tam bir başıboşluk. Böyle terk edilmişlik hali. Herkes bir şey almaya çalışıyor. Ever Gölü hareketi şöyle bir şey yaptı. Sanki ama herkes kendi menfaati için almaya çalışıyor. Bu insanlar sanki gölün menfaati kendi menfaatleriymiş gibi onlar da kıran kırana gölün suyunu toprağını almaya çalışanlar da kişisel mücadeleye girdiler. Ama kendi şahısları için değil. Gölün kendisi için. Bu çok çok üst bir aslında akıl. Yani özne, yaşam öznen, kendi bedenin, ailen ya da kendi parçası olduğun topluluk değil de bir başka varlık, bir göl. Öznelerini göl öznesiyle birleştirip orada cansiperane mücadele ediyorlar. Çok çok bugünün Türkiye'sinde geçerli olabilecek tek koruma yöntemini aslında yapıyorlar. Yani çünkü şey olmuyor abi, oturalım konuşalım. Burası bir havza, su kaynağı belli. İşte şuraya bu kadar su lazım, göle bu kadar lazım, Akşehir Gölü'ne bu kadar lazım, içmek için bu kadar lazım. Haydi gelin şu suyu şöyle hani kullanalım ve hani göllerimiz kurumasın, doğada dereler aksın, böyle bir yaşam burada kuralım. Yok, herkes alabildiğin en fazlasını almak için sürekli birbiriyle dirsek savaşı halinde. Bu insanlar o yüzden özel. O yüzden farklı. Yani bugünün Türkiye'sini maalesef çözmüşler ve o çözüm içerisinde yılmadan, usanmadan kendileri için değil ama gölleri için mücadele ediyorlar. Biz de mümkün olan her programda bu farklı koruma hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Ve işte inşallah yani günün birinde hep o beklediğimiz kamu vicdanı, kamu aklı devreye girer ve insanlar bütün bunları yapmaktan kurtulurlar. Beraberce yaşarız bu topraklarda.
0: Evet, umarız Eber Gölü de yaşar. Eber Gölü yaşasın, hareketi de onunla birlikte var olmaya ve bu hikaye de daha fazla duyulmaya devam eder. Buradan hani bizim gibi bizi dinleyenler varsa mutlaka arasınlar, sorsunlar. yayın yapsınlar. Yine aynı şekilde burada akademinin desteği çok çok daha az Marmara'ya göre. Yani mutlaka burada bilimsel çalışmaların yapılması ve desteklenmesi gerekiyor. Eber Gölü'nün son durumu için daha fazla kan vermemiz gerekiyor.
1: Şey diyorum ben bu insanlara, kuvayi doğacılar yani, iş başa düştü, gölümüzü koruyalım. Yani kamuyla da güzel çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Sivil toplumla da, diğer STK'larla, sivil toplum kuruluşları, yerel hareketlerle de güzel çalışıyorlar. Yani tam bir işte gerçek vatanseverlik bu bence ya.
0: Kesinlikle. Çok güzel. Evet, son dakikalardayız. Çok çok mutlu eden bir haber Akbelen'den geldi. Dün Danıştay Akbelen bölgesinde bu Akbelen ormanları çevresinde 6 köy var. Burada 679 tarım arazisi ve buradaki 6 yerleşim alanı için bir acele kamulaştırma kararı verilmişti. Buna karşı açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dün sabah böyle bir açıklama yapıldı. Tabii oradaki bütün o 6 köyde müthiş bir coşku yaşandı. Herkes traktörlerine bindi, konvoylar
1: Ya
0: yapıldı, basın
1: çok
0: açıklamaları
1: acayipti ya.
0: yapıldı. Böyle hani gerçekten neredeyse gözyaşlarıyla mutlulukla izledik. Bu tabii yani çok zamanında oldu yani. Çünkü geri dönülmez bir süreci var acele kamulaştırmanın. Yani orada artık öyle bir şey oluyor ki geliyorlar evinize, tarlanıza bir bedel biçiliyor. Ardından hemen hesabınıza yatırılıyor ve size orayı, oradaki yaşamanızı terk etmeniz için çok kısa bir süre veriliyor. Birkaç hafta içinde her şeyi bırakıp gitmeniz gerekiyor ve itiraz hakkınız olmuyor. O yüzden bu karar müthiş, önemli, çok sevindirici. Fakat tamam mı? Değil. Neden? Çünkü İkizköy muhtarı sevgili Necla'nın kızı Esra Işık hala tutuklu. Esra'nın acilen serbest bırakılmasını istiyoruz. Haziran başında yeni duruşma var. Esra'nın tutukluluğunu gerektirecek hukuki açıdan hiçbir durum olmadığını bütün hukukçular, barolar ortak bir şekilde açıkladılar. Dolayısıyla bu müjdeli haberin de nihai bir şekilde buradaki bütün bu maden projelerinin durdurulması ve bu bölgenin hak ettiği gibi yaşamaya devam etmesini talep ediyoruz. Son dakikalarımız.
1: Varsa bir dakika, yani şeyi söyleyeyim. Yani o traktör üzerindeki insanları görmek beni çok duygulandırdı. İnsanlar traktörüne binmişler, kornalar çalıyorlar, mutluluk içindeler. Niye? Çünkü normal yaşamlarına devam edecekler. Yani aslında sevinmelerini gereken bir durum yok. Yani gündelik yüzlerce yıldır doğduklarından beri yaşadıkları hayatı devam ettirebilecekleri için insanlar seviniyor. Ya bu toprağın işleme döneminde bunu biz niye yapıyoruz? Yani burası düşman işgali altında da bizim haberimiz mi yok? Bunlar oranın vatandaşları, 6 tane köyden bahsediyoruz. 6 tane köy yeniden topraklarını kullanabilecekleri, bu sene daha tarım yapabilecekleri için seviniyorlar. Çalışacaklarına, çocuklarına, torunlarına vakit harcayacaklarına, oyun oynayacaklarına yerine traktöre binmişler, kutlama yapıyorlar, kutluyorlar. Ya insanımız bu hale düşmesin, bu noktaya getirmeyelim. Bunların hepsi çözülebilecek meseleler. Yani zaten orada kocaman bir maden var. Yeter, yeter, yeter ya. O insanlar orada tarım yapmak istiyorlar. Bu da bir kamu menfaati değil mi? Gıda üretimi. Yani enerjisiz, kömürsüz, belki biraz daha basit, sade yaşayabiliriz ama aç yaşayabilir miyiz? Gıda hepimize lazım. Bu insanlar zaten orada gıda üretiyorlar. Doğayla birlikte yaşıyorlar. Mücadele ediyorlar. Neyse, umarım yani bu dava şimdilik en azından düştüğüne göre tek kabahati bu duruma karşı çıkmak olan Esra da bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Yani bilmiyorum, artık biraz gerçekten sıradan, normal, dünyadaki bütün insanlar gibi yaşayabileceğimiz günler ümit ediyoruz. Yani şehirde, kırda, ama bilhassa da kırda ya. Yani çok uzun zamandır devam ediyor artık bu huzursuzluk. İnsanlar mutsuz, insanlar geleceklerine karşı şüpheyle yaklaşıyorlar. Yani ne bileyim, insanların önce yüzü gülsün, ailelerine sarılsınlar, güzel vakit geçirsinler, ağaçlarıyla, toprağıyla. Yani sıradan hayatlar yaşamak istiyor insanlar ya. Bunu elinden almamalıyız bence. Tekrardan helal olsun Akberin'in tüm insanlarına.
0: Hepsine sarılıyoruz buradan ve programımızı kapatıyoruz. Destekçimiz Irmak Aydoğdu'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Irmak Aydoğdu'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Ustaoğlu'na teşekkür ederiz.
10: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Herkese merhaba. Hikayenin her haline hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün programımızda çok değerli bir konuğum var. Zeynep Yaş. Zeynep Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı. Aynı zamanda kadın denkbejlerin sesleri, Kürtçe müzik, folklor, sözlü tarih ve hafıza üzerine uzun yıllardır çalışan birisi. Zeynep Yaş yakın zamanda Mardin Folklor ve Dil Araştırmaları Derneği tarafından verilen Kürt dili ve folklorunun araştırılmasına katkı sunan isimler ödülüne layık görüldü. Seninle neredeyse bir sene önce Ahmet'te tanıştığımızda şunu düşünmüştüm Zeynep. Ne kadar çok çalışkan birisi, ne kadar çok şey yapmış ve ne kadar çok şey yapmak istiyor. Dolayısıyla ve ne kadar bu enerjiyi de etrafına yayıyor. Böyle bir ödülle onur edilmen çok mutluluk verici. Öncelikle çok çok tebrikler ve programımıza hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben de sizinle tanıştığımda o enerjiyi hissederek herhalde paylaşmışımdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok karşılıklı güzel bir şey oldu. Ve bugün programımıza bir kadın sanatçıyla başladık. Meryem Han ve ondan Gülşen'i şarkısını dinledik. Her zamanki gibi konuğumuz seçti, Zeynep seçti. Neden bu parçayı seçtin? Bunu anlatır mısın? Oradan sohbetimize bir giriş yapalım.
1: Evet, aslında güzel bir yerden başlamış olacağız. Şimdi kadın denkbejler deyince ya da sözlü kültürde Kürt sözlü kültüründe kadın çalışmaları dediğimizde aslında kadının hafızası ile ilgili çok anlamlı, çok önemli bir konuya vurgu yapmış oluyoruz. Bizim maalesef yazılı kütüphanelerimizin olmayışından kaynaklı, özellikle canlı aktarıcılar olarak kadınlar çoğunlukla kütüphane görevinde neredeyse ya da akademiler düzeyinde kendi sanatsal birikimlerini kendileriyle beraber taşıyıp yıllarca, yüzyıllarca hatta belki de bin yıllarca onları kendi zihinleriyle kodlayarak geçmişten günümüze kadar bize taşıyan kişiler, biz öyle görüyoruz, onları öyle kabul ediyoruz çünkü bizdeki sözlü kültür hafızası inanılmaz derecede zengin ve inanılmaz derecede güçlü ve derin bir hem edebiyata hem dile hem de kültüre sahip. Dolayısıyla buna layık olduklarını düşünerek tam da bu anlamlı parçayı seçmemin önemli sebeplerinden bir tanesi. 19. yüzyılın başında Kürt müziğinin sözlü kültüründen artık daha modern ve kayıtların yani sesin kaydedilmeye başlamasıyla beraber bunları hem halk içerisinde derleme duyarlılığını gösteren, bunları toplayabilen aynı zamanda kendini yetiştirmiş, kendini eğitmiş iki Kürt kadınının Elmas Muhammed'in derlemesi. Meyrem Han yani bizim ilk kadın dengecimiz olarak profesyonel düzeyde dengeç olarak onu kabul ettiğimiz ve sesi bizde kayıtlı olan ilk kadın dengecilerimizden birisi olması vesilesiyle de Meyrem Han'ın ortak bir eseri olmasından kaynaklı Gülşen'i seçtim. Çünkü Elmas Muhammed bunu sahadan derlemiş. Meyrem Han'la birlikte önce plak üzerine iki Kürt kadını olarak bunu kaydetmişler. Daha sonra Meyrem Han özgün bir şekilde de aynı şekilde bu eseri okumaya başlamış. Ve bu kayıt tarihinin de Kürt müzik kayıt tarihinin de çok önemli kaydı aynı zamanda.
0: Bir Kürt kadının hikayesini anlatıyor sanıyorum, değil mi?
1: Yani hem kadınların hikayesini de anlatıyor bir taraftan ama bir taraftan da zaten geleneksel bizim Kürt müziğinin klasikleşmiş müzik eserlerinden bir tanesi.
0: Evet. Peki şöyle başlayalım mı? Senin bu konuda çok uzun süren, çok yoğun çalışmaların var. Bu çalışmaya nasıl başladın? Seni bu hani kadın denkbejlerle ilgili arşiv çalışmalarını iten şey neydi ve bu derlediğin stranlarda nasıl bir hafızayla karşılaştın? Yani bu stranlar topluma, Kürt toplumuna nasıl bir ayna tutuyor? Bize neler gösteriyor? Nasıl bir derinlik? Nasıl bir
1: Evet.
0: şey görüyoruz?
1: Yani benim bu çalışmalara başlama sürecim, ben ortaokula kadar Siirt'in bir köyünde okudum. O dönem yani dört köy arasında okuyan ilk kız çocuklarından biriydim. Sonra İstanbul'a geçtik. İstanbul'da tabii ki biliyorsunuz, yani ben bir köyden, Siirt'in bir köyünden İstanbul gibi bir metropole ve Kürtçenin yasaklarla cebelleştiği bir dönemde bizim hem dilimizi kaybetmemek hem de bildiğimiz dilin kaybolmadan geri döndüğümüzde kendi toprağımızla olan ilişkisini kaybetmeden, kendi toplumsal geçmişimizle, tarihimizle, kültürümüzle bağımızı kaybetmeden onu koruyabilmenin yolu yöntemlerinden bir tanesi kendi dilimizle artık okuyup yazmasını öğrenebilmekti. Ben Fransız dili mezunuyum. O dönem yani Fransızca yerine, Fransızca ile beraber daha doğrusu Kürtçe'nin okuma yazmasını okuyup yazarak bu dilin yaşatılmasına yönelik bir çabayla başladı aslında. Tabii bunu yazılı kaynaklarımız o dönem hem yasaklı olması hem kendi ailemizin de siyasi bir aile olmasından kaynaklı o kaynakçaları evimizde barındıramıyor olmaktan dolayı benim elimde sözlü kaynaklar kalıyordu. Ve bu sözlü kaynaklar insan kaynağı dediğimiz yaşlılarımızla başlayan ve onları hem dinleyerek hem köyde öğrendiklerimi onlarla pekiştirerek aslında bir şekilde bu yola girmiş olmakla bu yolu seçmiş oldum, öyle söyleyeyim. Bunu aslında dili yazılı hale getirmek ve bu dille beraber aynı zamanda kültürel bir aktarımı kendimle de taşımak istediğimden kaynaklı bir tercihti benim için. Bu tercihle beraber tabii ki bu edebi metinlerini oluşturmak, bu süreçler içerisinde sözlü kaynakların aynı zamanda yazılı kaynaklara dönüştürebilme çabası, bir dili öğrenmek değil, sadece bilmek değil ama onunla edebiyat yapabilmek, kültür aktarımını yazılı bir halde yapabilmek ya da işte bunun bir sürü yol yönteminin geçtiği en ideal yollardan bir tanesi tabii ki kültür ve sanattı, öyle söyleyeyim. Müzikler de en çok da 1990'dan sonra Kürt müziğinin, yani 91'den sonra, hatta 91-93 dönemlerinden sonra Kürt dili üzerindeki kısmi yasakların kaldırılmaya başlanmasıyla bu kaynakların artık birbirinden çoğaltılmasıyla biz de bunları çoğaltarak, daha fazla dinleyerek, daha fazla bunların kaynaklarını merak ederek ben de böyle bir çalışmaya başladım. O dönem ben daha çok birbirinden kopyalayarak hani kaybolmasınlar diye bir çaba gösteriyordum. Daha sonra bu topladıklarımı ama aynı zamanda işte Fransız edebiyatını ya da Fransız dilini okudukça Avrupa dillerinde yapılan kültür edebiyat çalışmalarının nasıl evrildiğine dair de bilgi sahibi olmaya başlamakla beraber bunları kendi kültürümde deneyimlemeye çalıştım aslında. Ve bizim öğrendiğimiz hikaye masalların, oyunların, müziklerin hiç de böyle görmezden gelinmeyecek düzeyde zengin olduğunu, bunları her dinlediğimde daha çok derinleştiğimi de hissettiğimden dolayı okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra tamamıyla kendime bunu bir alan olarak seçtim. Yani 2003'te bir kadınlarla bir alan çalışması yapmak üzere Bergen Üniversitesi ile üniversitesinin bir projesi düzeyinde bir çalışmaydı. Aslında o proje bana bir bahane oldu aynı zamanda. Çünkü ben zaten yaz aylarında dönem dönem zaten geliyordum. Kendi köyüme de gidiyordum. Aynı zamanda fırsat buldukça işte yaşlılarla bir araya gelmeyi, o dilin derinliğini onlarla deneyimlemeyi, kayıt altına almayı, işte kendi hikayelerinden başlayarak bildikleri diğer hikaye, masal, anlatı, atasözlerinden işte ne bulabildiysem bunları toplamaya başlayarak bu dilin zenginliğini daha da bir hissetmeye başladım ve o proje benim için bir şey oldu, bir gerekçe oldu geri dönmeme ve gelip Diyarbakır'a yerleştim 2003 yılında. Ondan sonra Güney Kürdistan'a geçtim. Orada da bir hem ticari anlamda çalışma yürütmek istedim ki ekonomik olarak kendimi idare edebileyim. Aynı zamanda onunla birlikte kültürel çalışmaları da sürdürdüm. Ama sanatçılarla olan çalışmalarım daha çok o dönem daha fazla şey düzeyindeydi. Yani dinleme düzeyindeydi ve dil desteği düzeyindeydi. Bunu daha çok yani seviyordum zaten bunları toplamayı, birbirinden kopyalayıp çoğaltmayı, arşivlemeyi, söylediklerini daha derin anlamayı vesaireyi. Ama bununla beraber sonradan şeyi fark etmeye başladım. Bu Ayşe Şan'ın hikayesinin küçük bir broşür ve koleksiyonun oluşturulup bir çalışmaya dönüştürmesiyle Hilmi Akyol'un, daha önce derlemeci, o da çok önemli bir arşiv ve derlemecimiz, onun yaptığı bu küçük çalışmayı araştırmaya, derlemeye çalışınca bir baktım ki yani böyle bir Ayşe Şan'ın en çok bilinen o dönem 25-26 eserini ve bir sayfa kadar da hayat hikayesini yazmışlardı. Sonra ben bunu 2-3 yıla yakın bunun araştırmasını, derlemesini, arşivlemesini, yazılı kaynağa dönüştürme çalışmasını yürüttüm ve bir baktım 12 CD'lik 150 eserini derlemiş olduk. Onunla birlikte hayat hikayesi, kaynak, yararlandığımız kaynaklar ve onun eserlerinden oluşan bir de kitabı oluştu. 2008 yılında bu çalışmayı bastık. Ayşe Şan Kürt müziğinin mihenk taşlarından olan çok önemli bir sanatçı, kadın sanatçımız aynı zamanda. Yapmış olduğu bu çalışma bende şunu da oluşturdu. Tabii bu çalışmaları yürütürken aslında Kürt müziğinde kadının sesleri benim her zaman ilgimi çekiyordu. Ve zaten o dönemler Meyrem Han'ı dinliyordum, ama bu kadar kadın potansiyelinin, yani Kürt kadınlarının dengbejlik geleneğinde bu kadar etkin olduğunu ve kayıtlar döneminde bu kadar etkin bir şekilde çalışma yürüttüklerini, biz sadece seslerini radyolardan dinlemiştik. Eserleri, hani Türkiye'de özellikle Kürt müziğinin yasaklı olmasından da kaynaklı, birçok bu kadınların, daha doğrusu Kürt müziğine eser veren birçok sanatçının eserlerinin defakto kayıtları elimizde olduğundan dolayı aslında kimin kim olduğunu da çok fazla insan kestiremiyordu yani. Ben sonra Kavis Ağa'nın bir albüm çalışmasını Enstitüye Kelepuri Kurdi, yani Kürt Kültür Enstitüsü, böyle bir çalışma yapmıştı. Ve ben Ayşe Şan'ı araştırırken o elimin altındaydı, onunla ilgili de araştırma yaptım. Onun sesini dinlerken sesin içerisinde birçok başka ses, yani kendisine ait olmayacağını düşündüğüm sesler vardı. Araştırırken üç farklı kişinin aslında Kavis Ağa gibi albümüne yerleştiğini fark ettim ve bunları araştırmaya başladım. Kürt müziğinin kayıp sesleri çalışması başladı bende. Ama daha çok ilgim tabii ki kadınlara yönelikti. Çünkü Ayşe Şan çok önemli bir yerde duruyorken bütün hayatına dair bir sayfalık bir yazı ve bilinen işte bir 15-20 eserinden oluşan bir seçkisinin sonradan 150 esere, sonradan bir kitaba dönüşmesi. Bu anlamda Ayşe Şan hiç tanınmamışsa bunlar hiç tanınmamıştır diye peşine düştüm açıkçası. Ve o süreçleri araştırırken işte Elmas Muhammed'le tanıştım. Elmas Muhammed'in aslında Kürt müziğinde çok önemli bir yerde durduğunu, ilk 1900'lerden sonra, 1920'de, hatta sonradan araştırırken fark ettik. 1920'de Müslüman bir kadın olarak neredeyse sesi ilk kayıt edilen kadınlardan biri olduğunu öğrendim. Sonra 1939 yılında Bağdat Radyosu'nun Kürtçe bölümü açıldığında orada ilk direktörlerinden biri olduğunu öğrendim. Sonra araştırırken aslında saha araştırmasında kendisinin çok önemli bir misyona sahip olduğunu, Kürt kadını olarak, yani ilk dönem belki diyebileceğimiz, ismini sayabildiğimiz derlemeci ve arşivcilerinden biri olduğunu, derlediği eserleri 1920'lerde kendisi 4 plağa kaydettiğini, sonra plaklarda sesi çok böyle sanatsal bir ses değil. Ondan dolayı bunları daha çok Meyrem Han'a verdiğini, Meryem Han'ın da kendisiyle beraber bir kadın olarak destekçisi olduğunu gördüm. Ve bir dengeç kadın olarak tarihe mal olmuş bir kadının da onun desteğiyle kayıtlara geçtiğini, onun eserlerinin onun tarafından okunduğunu gördükçe bu sefer Meryem Han'ı da araştırmaya başladım.
0: Bir
1: Onunla
0: kadın
1: beraber
0: dayanışmasıyla karşılaştın yani bu
1: aynen
0: araştırmaya.
1: sonra 1940'larda Fevziye Muhammed'in radyoda bir Kürt kadını olarak, yani bir Kürt sanatçı olarak orada da başlaması, Behdinan bölgesi dediğimiz, yani Güney Kürdistan'daki ilk kadınlardan birinin de kayıtlarının o dönem yapılmış olmasını. Sonra Dayka Cemali'nin Soranice'de ilk 1925-26'larda ilk kayıtlarının sesiyle yapıldığını ve Yahudi, daha doğrusu Yahudi dediğimiz bizim Yahudi kültüründen, Yahudi Musevi Kürtlerden, öyle söyleyeyim, Musevi Kürtlerden bir kadın olduğunu araştırmasını yapmaya başladım. Sonra işte Fevziye Muhammed'in hem radyoda çalışırken hem aynı zamanda bir film aktristi olması ve 1940'larda sinemanın güçlenmeye başladığı dönemlerde, 1950'lerde pardon, önemli Irak o dönem İngilizlerin himayesinde bir ülke ve daha doğrusu Orta Doğu'da aslında İngilizlerle beraber gelişen film sektörünün önemli aktrislerinden biri olduğunu, daha sonra kendisini takip eden kız kardeşi Gülbahar'ın aynı zamanda hem bir sinema aktristi, tiyatro oyuncusu ama aynı zamanda bir radyo tiyatroculuğu ve 23 yıl Bağdat Radyosu'nun ses sanatçısı olduğunu, onunla beraber 1942 yılında yine Nesrin Şervan'ın aslında Meyrem Han'la ismi karışmış olan ama eserleri Meyrem Han adına kayıt edilmiş. Elmas Muhammed'in de bu arada öyle bir karmaşıklık var. Elmas Muhammed'in de eserlerinin Meyrem Han adına, hepsinin Meyrem Han adına kaydedildiğini ve bu kayıp sesler karmaşasından kurtarmak için yaptığım araştırmalarla herkesin hakkını onların adına kaydetmeye çalışırken aslında böyle bu birçok kadınla da karşılaşmış oldum. Güzel karşılaşmalardı tabii ki bunlar ama aynı zamanda şöyle bir şansım oldu. 2006 yılında Gülbahar'la tanışma şansım oldu. Ve Bağdat Radyosu'nun tanışabildiğim tek ses sanatçılarından o dönemin ve hayatta kalan kişilerden biri, öyle
0: Sen
1: söyleyeyim.
0: tanıştığında kaç yaşındaydı?
1: 80'in üzerindeydi.
0: 80 üzerinde.
1: 80'in üzerindeydi. Yani 1900 hatırladığım kadarıyla 28 doğumlu. O dönem 2006, hesaplayamıyorum şu an kaç olduğunu. Matematik hesabım o kadar güçlü değil şu an. O dönem tanıştım. O bana tabii ki bu Bağdat Radyosu'nun sürecini anlattı ve o dönemdeki Kürt kadınlarının aslında, yani mesela Meyrem Han ve Elmas Muhammed, ikisi de Meyrem Han Siirtli, Elmas Muhammed Şırnaklı, Nesrin Şervan Şırnaklı. Ve bu bölgeden giden, aslında o dönem işte sınırlar koyulduktan sonra bir tarafı bu tarafta kalmış, bir bölümü öbür tarafta kalmış, parçalanmış ailelerin, aşiretlerin çocukları bunlar aynı zamanda. Onlarla birlikte tabii sadece kadınlar yok. O dönemin Seyda Ağa var,

0: o sektörle kendisini idame etmeye çalışan bir aslında sanatçı grubuyla da karşılaşmış oldum. Bu şekilde. İşte o kayıp sesler dediğimiz Kürt müziğinde benim tabii ki çok ciddi anlamda ilgimi çekti. Çünkü devletsiz bir halk ve dört ülke arasında yaşayan, dört farklı yani yönetim sistemi, dört farklı hukukla yönetilen kendi halen de öyledir. Halen de öyle şeyleri yani halen de durum bu şekilde. Kendi adına eserleri kaydedilmemiş bir halkın çocukları ve sanatçıları olarak aynı zamanda duran bir çalışma olması aynı zamanda. Bunların kaynaklara aslında Kürtlerin müziği ya da Kürt sanatı olarak geçmemiş olmasından da kaynaklı inanılmaz bir karmaşık bir yapı. Mesela işte plaklar Irak, Suriye, Türkiye, Kafkasya veya İran olarak kayıtlara geçilmiş. Tabii ki onu okuyan o dönemin sanatçıları da yani plaklar dönemi önemli bir süreç. Ama plaklardan sonra 1950'lerden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerden sonra artık Kürt ailelerin evlerinde de makaralı bantlar dönemi başlayınca ilk defa şununla karşılaşmış olduk. Kendi kayıtlarını kendileri oluşturabilmişler ve bu kayıtların çoğu artık defakto kayıtlar. Yani radyolardan yapılmış kayıtlar, işte bizim divan dediğimiz ya da şevberk dediğimiz oturumlarla ailelerin birbirleriyle oturduklarında söylenilen düğünlerde, özel günlerde, eğlencelerde, işte kutlamalarda yapılan kayıtlar, radyolardan yapılan kayıtlar, plaklardan yapılan kayıtlar, sonra makaralı banta yapılan kayıtlar dönemi gibi bir karmaşık, inanılmaz. Ve bunlar tabii yaygınlaşması da daha kolay olduğu için hani orada tutulan burada da tutulmuş, orada yapılan bir de o dönem hani makaralı bantlar birbirinden de kopyalanabildiği için bu kopyalama sistemleri artık öyle bir şeye evrilmiş ki makaralı bantla tutulan kayıtlar daha sonra plak kayıtlarına evrilmiş ve bu karmaşıklığın içerisine kendimi buldum, öyle söyleyeyim.
1: Çok canlı bir sosyal hayat bir taraftan
0: Evet.
1: hem müzikle yoğrulmuş hem de müzik sosyal hayatı beslemiş. Çok aktif bir hayat varmış yani sosyal hayatın içerisinde. Müzik çok canlı bir şekilde yer alıyormuş anladım.
0: Aynen.
1: Ve
0: Ve
1: kadınların
0: o
1: sesleri de burada
0: dönemler,
1: çok merkezi.
0: evet. Yani o dönemler işte yapılan bu kayıtlar aynı zamanda bizim yani Kürt müziğinin de ilk kayıtları değil ama Kürt müziğinin de önemli kayıt dönemleri. Çünkü o döneme kadar sadece ticari anlamda yapılan kayıtlar veya akademik düzeyinde 1900'lerde silindir kayıtlar, akademik düzeyde yapılan Kürt müziğinin ya da Kürt sözlü kültürünün kayıtları, plaklar üzerinde de ticari kayıtlar o dönem. Ve bunlar şirketler tarafından yapılan, kendi katalog sistemleri olan, telif hakları şirketlere ait olan sanatçıların kayıtları gibi. Ama daha sonraki bu bahsettiğim makaralı dönemler kaydı daha bağımsız, serbest kayıtlar ve defakto kayıtlar aynı zamanda ama yaygınlaşmış kayıtlar da aynı zamanda. Dolayısıyla bu kayıtlar sürecinin karmaşıklığı bütün bu sınırları yıkan bir şey. Çünkü aynı zamanda mesela Türkiye'de bakıyorsunuz Ayşe Şam 1963'te ilk defa Türkiye'de Kürtçe sesi yani eserleri kaydedilen Kürt müzik sanatçılardan, kadın sanatçılardan biri. Bakıyorsunuz mesela o dönem radyodan dinlediği o kayıtlardan kendi kayıtlarını oluşturmuş. Daha sonra mesela en çok dinlenen tabii Kürt müziği Türkiye'de mesela revaç olunca biraz ilgi görünce bakıyorsunuz işte o makaralı bantlar üzerindeki kayıtlar Türkiye'ye de gelmiş. Ama mesela anlamamışlar. Bizde şimdi plak kayıtları var. Hasan Ciziri, Mehmet Arif Ciziri, Mehmet Arif Ciziri, Kavis Ağa, Kavis Ağa'yı bilmem ne Ağa, Mehmet Ağa, Ahmet Ağa gibi kayıtlara dönüştürmüşler. Onlardan bu sefer plaklara kaydetmişler. Sanki çok eskiden Türkiye'de plak kaydı varmış gibi oluşmuş mesela. Bu aynı zamanda

0: güneyde de olmuş tabii ki. Sonradan güneyde de mesela şey olmuş, ilk plak şirketleri işte His Master var, Voice, ondan sonra Folyfon, Polyfon, Gramofon, Columbia gibi kayıtlar varken sonradan onlar da kendi kayıt sistemlerini ve şirketlerini kurarak bu sefer daha çok kayıt oluşturmak için hem o plakların kopya kayıtlarını hem diğer oluşturdukları defakto kayıtları plaklara kaydederek böyle bir inanılmaz bir şeye dönüşmüş yani. Ve bunların içerisinde ben tabii ki en çok her zaman dikkatimi kadınlar çekiyordu.
1: Kadınların devam et.
0: Kadınlar çekiyordu çünkü kadınların şöyle, yani 1990'lar sonrasında biliyorsunuz özellikle Kürtçe televizyonların açılmaya başlamasıyla dengbejlik kültürü Kürtlerde 1920'lerden sonra yasaklı olması, sonra da şöyle bir süreç de yaşandı. İşte sosyalist komünizmin Kürtlerle buluşmasıyla beraber bu özellikle Kürt müziğinin dengbeş kayıtlarının divanlarda söylenilmesi, bazılarının bunu divanları şöyle atfetmesi, yani bunlar yaşanılmış hayat hikayelerinden oluşan aslında eserler olmasından da kaynaklı, o dönemin genç devrimcileri, talebeleri dediğimiz o kuşak bunları feodalizme ne diyoruz, atfedilmiş, feodalizmi öven, feodalizme yani ağalığı, şeyhliği, beyliği öven eserler olmasını biraz kendilerine gerekçe göstererek aslında bir şekilde bu kültürün aslında bir şekilde görmezden gelmesini çalışmışlar aynı zamanda. Mesela biz bu kayıtlara da ulaşıyoruz. İşte 1958-55 yılında Erivan Radyosu kurulduğu dönemde işte Ağa, Bey, Şeyh, bunlara yapılmış eserleri mesela radyonun okunmasına çok izin vermemişler. Onun için radyodaki o dönemin kayıtlarına baktığımız zaman çoğunlukla daha çok ritmik ve şey niteliğindeki eserler. Halay ve düğün kültürünün yansıması olan eserler. Çünkü ona izin verilemiyordu o dönem. Bağdat Radyosu'nda böyle bir şey yok tabii. O dönem Bağdat Radyosu daha liberal bir radyo ve zaten kısa süreli yayınlar yapıyor. İşte orada söylenilen birçok şey sadece rejime bir şey söylemiyorsa, bazı rejimi var ama rejime bir şey söylemiyorsa o da çok müdahale edilmiyor ama yani o yok. Zaten Türkiye'de de yasak yani. Türkiye'de de 1963'e kadar bir şey yok. Yani bir 60 yıl kayıt tarihçesi içerisinde Türkiye'de Kürt müziğinin kayıtları sadece akademik kayıtlar var. Şey olarak yok. Ticari kayıtlar oluşamamış. Dolayısıyla bu karmaşıklığın içerisinde yani Türkiye'de Ayşe Şan'ın olması bir kadın olarak zaten çok önemli. Daha sonrasında işte 1970'lerde artık kaset döneminde bakıyoruz. İşte birkaç Sümeyra, sonra işte şey neydi ismini kadının unuttum. Halen de yaşayan Fadike parçasını söyleyen kadın bir sanatçı var. İsmini şimdi hatırlayamadım bir anda. Bir iki böyle defaktodan Kürtçe okunuyor. Onun dışında Türkiye'de zaten yani 1980'lere kadar da daha doğrusu 90'lara kadar şey yok. Yani Kürt müziğinde kadın yok Türkiye'de. Hani sesleri kaydedilmiş ciddi anlamda sanat üretimi yapan kadın sanatçı yok. Ama Irak tarafı öyle değil. Irak tarafı 1920'ler itibariyle 1920'den 39'a kadar plak kayıtları, 39'dan sonra Bağdat Radyosu'nun kayıtları, sonradan zaten o defakto kayıtlarla beraber inanılmaz bir şey var yani potansiyel var orada. Ve bu potansiyelle oluşan kayıtlar benim de tabii ki ilgi alanımdaydı. Ben bunları araştırmaya başladım. Yani Ayşe Şan bu kadar tanınmış bir kadın olmasına rağmen bu kadar az tanınıyorsa diğerlerini nasıl gün yüzüne çıkaracağız? Bir de şöyle bir şey de vardı aynı zamanda, ona da değinmem lazım. Dengecilik kültürü dediğimiz zaman, özellikle bu dengecilik kültürünün kültünü oluşturan ana kaynağı kadın. Ana kaynağının kadın olmasının temel özelliklerinden bir tanesi, kadının okuduğu ağıtsal niteliğindeki usul, makamın buna kaynaklık etmiş olması. Ve onunla beraber eserlerin de çoğunlukla, hani Kürt toplumu çoğunlukla erkek potansiyelinin daha çok savaşlarla uğraşmasından kaynaklı, sözlü kültürün kadınlar tarafından aktarım süreçlerinde iyi bir şekilde işlenmiş olmasından da kaynaklı aynı zamanda. Bunlar bir bütün olduğundan dolayı dengecilik geleneğinin daha çok bu sistem üzerinde kurulması, ama profesyonel anlamda profesyonel dengeç kadınların olmayışının çelişkisini ben hep yaşıyordum sonuçta. Ve hani bir şekilde işte 1900'ler itibariyle sesleri kaydedilen kadınların dengeç olup olmadığı ile ilgili çok ciddi yorumlar yapılıyorken, benim 2003'te geldikten sonra kendi toplumsal yapımızı, yani hem sosyolojik hem psikolojik hem pedagojik açıdan da hatta, ve kültürel aktarım geleneğinin kültür anlayışıyla da baktığım zaman şunu gördüm. Hatta kendi çocukluğuma bile gittim yani. Mesela bizde işte şey yoktu yani. İşte kadın ayrı söyler, erkek ayrı söyler. Evet, kadınların ayrı şarkıları var, erkeklerin ayrı şarkıları var. Mesela ritmik şarkılar çoğunlukla daha çok erkekler tarafından icra edilen, söylenen ve oynanılan. Ama kadınların biraz daha yumuşak, kadın bedenine daha uyumlu, daha estetik yönü kadına yönelik olan eserler olması ve bu eserlerle birlikte aynı zamanda kadın, aslında kadın koleksiyonlarının ya da kadın eserlerinin toplumsal yapı içerisindeki nasıl bir role ve misyona sahip olduğunu bir şekilde araştırmak da istedim aynı zamanda. Çünkü şöyle bir şeyle hani karşılaşmak mümkün. Mesela kayıt tarihinden önce, yani seslerin kaydedildiği tarihten önce Kürt kültürünün kayıt tarihçesini oluşturanların çoğu gezginler, akademisyenler, misyonerler, ve böyle bölgede askeri faaliyet yürüten işte egemen güçlerin askeri güçleri gibi. Ve bunlar tabii ki bunların çoğu, %99'u erkek. Ve erkeklerin gelip Kürt
1: Geride
0: toplumuyla
1: erkekler.
0: karşılaşma biçimi, daha çok erkek yapının olduğu alanlar, yani nereler? İşte akşam divanların kurulduğu ya da işte misafirin karşılandığı alanlarda, bu çadır, kıl çadırdan tutalım, konakla kasırlara kadar, işte bilmem şeylere kadar, saraylara kadar, ki bizim en yakın dönem dengecilerimizden bir tanesi Avdali Zeyniki ve İshak Paşa Sarayı'nda, İshak Paşa Sarayı'ndaki dengecilerimizden biridir. Yani bu dengecilik kültürünün aslında daha sonra yazılı kaynaklara geçmeye başlamasıyla daha çok erkek ağzıyla bunun geçilmeye çalışıldığını da fark etmeye başladım. Yani bu kaynakları böyle gördükten sonra aslında onlar neyi, kimden ne dinlemişlerse onu yazmışlar. Ama gerçek profilde bir Kürt toplumunu incelediğinizde ya da onlarla birlikte yaşadığınızda, aslında kadınların böyle çok da ayrışmadığını, hani bunun sadece dini olarak bu kadar muhafazakar, işte Kürtler zaten feodal, kadınları zaten gerici, bunlar erkekler birlikte yemez içmez, birlikte oturmaz, birlikte bir paylaşımları yokmuş gibi gösterilmeye çalışılan bu tezin ne kadar yanlış olduğunu, yani kadın dengecilerin değil aslında, Kürt toplumunda yaşayan kadınların çok da böyle hayatın dışında olmayan, böyle itilmiş kadınlar olmadıklarını, ben hem saha çalışmaları yaptığım dönemde bunu birebir yaşayarak, deneyimleyerek, gözlemleyerek gördüm. Bir de aslında kadınlarla çalıştığım zaman şeyi de fark etmeye başladım daha çok. Yani kadınlar aslında bu sözlü kültüre çok hakim olduklarını, ancak her kadının da diğer başka toplumlardaki kadınlar gibi de aynı zamanda herkesin sesi kaydedilmemiş yani sonuçta. Kendini İstanbul'a atabilen kadınların sesi kaydedilmiş tarih boyu, Türkiye'deki tarihte, ya da Bağdat'a atan Iraklı kadınların olmuştur. Halep'e atmışsa vesaire. Kürtler de bunların çok da uzağında olmayan aslında bir kayıt tarihçesi bana aynı zamanda şey de veriyordu. Yani çok da geride bir kayıt tarihçemizin olmayışını. Mesela 1902'de bir ilk defa bir Kürt kadının sesi Antep'te kaydediliyor. Burada Felix Felixi von Lüschen, yani aslen Avusturyalı, Almanya'daki Humboldt Üniversitesi'nin müzik araştırmaları kısmını kuran, gramofon arşiv kısmını kuran, aynı zamanda bir antropolog, bir etnolog ve bir arkeolog olan Felix Felixi von Lüschen, kayıt yaptığı dönemde sebebini bilmemekle beraber mesela kadının ismini geçmemiş. Ancak şöyle bir şey tarihe kaydedilmiş. Kadının ismini söylemiyor ama yaptığı silindir, bal mumu silindir kayıtta kendisi not tutmamış ama hani yazılı kaynaklarda orada kadının sesini unutmamak için Nazlı diyor. Ve öyle kaydetmiş mesela. Ve bu kadın, Nazlı dediğimiz kişinin kim olduğunu bilmeden diğerlerini biliyoruz mesela. İşte yazmış Diyarbakırlı Ali Efendi mesela, ya da Yusuf Efendi, ya da işte bilmem vesaire, bunları yazmışlar mesela ama kadını yazmamış. Kadını artık kendisi mi istemediği için yazılmamış, yoksa onu kaydederken bilgi sahibi olmadığı için mi? Onunla dair mesela bir kaydımız yok. Ve 1900 dünyadaki ses kayıtların tarihçesi 1887. Profesyonel kayıt dönemlerinin başladığı dönem 1900'ler. Ama 1902'de bir Kürt müziğinin kaydına rastlıyoruz ve bir kadın sesinin kaydedilebildiğini ve bu araştırmacı Islahiye'deki zincirli kazılarının çalışmasını yürütürken orada kaydetmiş aynı zamanda bu kayıtları. Orada bir kadının bunları söyleyebildiğini görüyoruz ve o dönem okunan bir eser halen de Halile Hazi dediğimiz eser bir dengecilik klamıdır ve halen de okunuyor. Halen de halk arasında çok canlı bir şekilde süren bir eser aynı zamanda. O dönem kaydedilmiş mesela.
1: Ben
0: Bir
1: bunu
0: Kürt...
1: Almanya'daki arşivlerde buldum.
0: Evet, evet.
1: Ve bu
0: Yani
1: keşifler de senin
0: buna...
1: için ne kadar güçlendirici olmuştur. Çünkü kadınların da burada sesinin olduğunu görmek, birbirleriyle dayanıştığını görmek, bunlar
0: Evet.
1: çok önemli, anlamlı keşifler olsa gerek bir yandan da. Bir araştırmacı için,
0: Benim
1: bir arşivci
0: açımdan da
1: için.
0: öyle. Benim açımdan da inanılmaz derecede, yani belki bir kadın olmak, benim yani kadın olmakla da bu işi yapmamın ve bu riskleri alıp, bu daha doğrusu bu çalışmanın zorluklarını yani şey alık almak göze alıp bu kadar şeyi bununla beraber götürmeye çalıştım aynı zamanda. Benim açımdan da zaten bu çalışmaların hiçbiri öyle çok da kolay olmadı. Yani daha sonra belki başka bir programda tekrar bunları anlatabilirim. Bu arşiv çalışmalarını yaparken aslında bir taraftan aslında sahada tespit çalışması yaparken ya da işte bunları aslında nasıl kullanacağımız, bunların neye evrilmesi gerektiğiyle ilgili süreçlerden geçerken bunları da belki bir başka bir programda tekrar anlatabilirim. O anlamda da yani bunları bir kadın olarak yapmanın ne kadar zor olduğunu da belki aktarmak gerekecek. İşte bu çalışmaları yaparken dediğim gibi yani Kürt müziğinde değil, kayıt tarihçesinde aslında Kürt kadınlarının çok da böyle gayri bir yerde olmadıklarını, farklı bir yerde olmadıklarını veya işte Kürt kadınlarının da dünyadaki diğer toplumlardaki kadınlardan çok da geride olmadıklarını zaten bu kayıtlar bize anlatıyor aslında bir şekilde. Ve kadınların fotoğrafları, hayat biçimleri, tercihleri, toplumsal yapıyı tercih etme biçimleri. Mesela 23 yıl boyunca Gülbahar bana kendisi anlattı. Yani evden çıktığında diyor ki ben öğretmenlik yapıyorum diye radyoya gidiyor. Ya da işte mesela iki defa evlenip boşanıyor. Birincisinde ablası Fevziye Muhammed, o da Bağdat Radyosu'nun ses sanatçılarından biri. Kendisi sanatçı olduğu için eşiyle boşanıyorlar. Bir kadın sanatçının kardeşinin olmasını istemiyor mesela adam. Daha sonra kendisi bir Arap'la evleniyor ve o Arap olan da Kürt müziği söylediği için bu sefer onunla ayrılıyor. Ondan ayrılıyor. Bununla ısrar ettiği için. Yani hem Kürt olmaktan hem kadın olmaktan
1: Her türlü mücadele var.
0: müdahaleye uğramış kadınlar bunlar aynı zamanda. Yani bunların hayat mücadelesinin mesela Meyrem Han'ın hayat hikayesi başlı başına dünya filmidir yani. İnanılmaz derecede bir Siirt'in köyünde yaşayan bir kadın evleniyor. Hamileyken üstelik eşi hem toplumun içerisinde kendisini yani şey yapmasını, ifade etmesini engellemeye çalıştığı için hem kendi sanatıyla, müziğiyle ya da hafızasıyla buluşmak istemesinden kaynaklı eşini bırakıyor, çekip gidiyor. Ve gittiği tarih, döneme baktığınız zaman en fazla 16, 17, 18 yaşında belki, 16, 17 yaşında. Ve bu kadın o dönemler, bahsettiğimiz dönemler, Meyrem Han 1904 doğumlu ve bahsettiğimiz dönemler 1920'ler
1: İnanılmaz.
0: ve bir köylü kızı ve bu
1: İnanılmaz.
0: kadının böyle tercihler yapıp gidip Bağdat'ta, Halep'te, ondan sonra Şam'da, Mısır'da, Kahire'de seslerini kayıtlara alıyor. Radyolarda radyo şarkıcılığını yapıyor. Gazinolarda söylüyor. Eserlerini kaydediyor. Derlemeler yapıyor. Yani inanılmaz derecede aslında güçlü kadın karakterleri, sanatsal tercihleri olan kadınlar ve bunları sahiplenen bir de toplum var. Bunları da yadsımamak gerekiyor. Yani hiç de öyle o gezginlerin, seyahların, ondan sonra işte misyonerlerin yazdığı gibi Kürt toplumundaki kadınlar bu kadar gerici olsa
1: Görünmez ve gerici, evet.
0: tabii ki bunları 1920'lerde gidip seslerini plaklara kaydeden diğer halklardaki kaç tane kadın var? Ama Kürt
1: Evet.
0: kadınları yapabilmiş bunları aynı
1: Yaptı.
0: zamanda ve bunlar bize aynı zamanda o toplumsal yapı ile ilgili çok da önemli veriler veriyor.
1: Evet.
0: Hiç de öyle benim de bir kadın olarak tersten bakmamı ve tersten okumamı sağlayan çalışmalar bunlar aynı zamanda. Evet, anlatıldığı gibi Kürt kadını aslında gerici bir yerden ya da Kürt toplumu feodal, gerici, muhafazakar, dindar ve hep baskı gören, hep şiddet gören bir kadın profilinden öteye aslında başarılarıyla ölmesi gereken bir toplum olmasına yönelik olarak da benim dikkatimi çeken çalışmalar bunlar aynı zamanda.
1: Harika.
0: Yani oradan bakıyorum, öyle
1: Ay.
0: söyleyeyim.
1: Ne kadar güzel, bunları da ortaya çıkartıyorsun ve Meyrem Han'ın la başlamış olduk programa. Şimdi bu bölüm için zamanımız doldu. Zeynep Yaş'la birlikte kadın denkbejlerin, Kürt kadın müzisyenlerinin nasıl seslerinin ortaya çıktığını konuştuk bugün. Zeynep Yaş aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve bu konuda uzun yıllardır çalışan bir kültür araştırmacısı, arşivci, etnograf da diyebiliriz sana herhalde. Müzik etnografisi de yapıyorsun, hikayelerini de topluyorsun. Dolu dolu bir program oldu. Zaman inanılmaz hızlı aktı. Ben çok konuşmamaya kendimi özellikle tuttum çünkü Zeynep'ten öğreneceğimiz, dinleyeceğimiz çok şey var. Ve bu programın devamını da haftaya dinleyeceğiz. Zeynep bu arşiv çalışmalarını nasıl yaptığını, bütün bu arşivi nasıl girdiğini ve nasıl düzenlediğini, nasıl arşiv yöntemleri kurguladığını ve bugün bu arşivi nasıl canlı tuttuğunu aslında Amed'in kültür sanat ajandası gün üzerinden de gündem üzerinden de konuşacağız. Çok teşekkürler Zeynep. Bu birinci bölüme de bu kadar seri ve şey bir şekilde akıcı bir şekilde anlattığın için. Bitirirken çalacağımız parça Susika Simo'dan Her Hep Bülbül. Bu parçayı neden seçtin?
0: Suska Simo, ben onunla ilgili bir makale yazmıştım ve şöyle demiştim. Suska Simo Erivan Radyosu'ndan önce vardı. 1924'te Moskova'daki sahnelerde kendi grubunu kurmuş ve profesyonel müzisyenlik yapan ve dans gösterileriyle ün kazanmış Kürt müziğinin kadın sanatçılarından ilklerinden biri hatta. Onun için Garip Bülbül tabii ki bu tercihlerinden kaynaklı toplumsal anlamda dışlanan da aynı zamanda bir kadına dönüşüyor. Çünkü Yezidi Kürt kadınlarından bir tanesi. Ermeni bir eş seçmesinden kaynaklı bir dönem şey yapıldığını görüyoruz. Toplumun dışına itildiğini görüyoruz. Daha sonra kendi sanatıyla aslında kendisini herkese kabul ettiren bir sanatçı ve bu Garip Bülbül, Garip Bülbül yani yabancılaşmış bülbülü okurken orada zaten duygularını insan inanılmaz derecede kendi kültürüne bağlılığını ama aynı zamanda o yabancılaşmayı inanılmaz derecede güzel anlatıyor. Ondan dolayı özellikle seçtim.
1: Peki. Dinliyoruz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hikayenin her halinden. Sevgiler,
0: Görüşürüz.
1: selamlar.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Ustaoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Şenolay'la.
1: Merhaba, ben Timuçin Oral.
0: Teknik Masa'da bugün Feryal Kabil var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun bitişik olarak veya İlham Sonsuz yazarak ulaşabilirsiniz. Kayıtlarımız apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında.
1: Evet, ütopya, distopya kavramlarını Thomas More'u, Campanella'yı, hatta Zamyatin'den Ishiguro'ya, teolojik metinleri vesaire konuşmuştuk. Filmlerden de örnekler vermiştik, hatırlatalım. Bugün de sanatçılar bu temaları nasıl yorumluyor falan diye bakalım istiyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi nereden başlayalım o zaman? Benim Öjen'den söz edince aklıma gelen bir genetik mühendislik öyküsü var aslında, ama önce sen başla bu sefer.
0: Campanella'nın ütopyasını konuşurken ütopyalar kurgulayanın bakış açısını ve olmasını dilediği şeyleri yansıtıyor. Ona ütopya gelen bize distopik gelebiliyor diye düşünürken aklıma Charlotte Perkins Gilman'ın Herland Kadınlar Ülkesi romanı, daha doğrusu ütopyası gelmişti ama sonraya bırakmıştık. Oradan başlayalım mı bu
1: Tabii,
0: sefer?
1: Tabii, ben bilmiyorum onu. Yeni bir şey mi o?
0: Bu epey eski aslında. Oo. 1915'te yayınlanmış bir feminist ütopya örneği. Bir kadın nasıl kurgulamış ütopyayı, o açıdan çok ilginç ve tabii tarihi açısından da. Gilman bu romanda hem kadınların kurduğu alternatif bir toplum modeli oluşturmuş hem de dönemin ataerkil değerlerini eleştirmiş. Bu nedenle epey farklı bir ütopya. Bana da bu kitabı Meral Akman, Açık Radyo'nun programcılarından,
1: evet,
0: Meral Akman sevgili arkadaşım,
1: selam olsun,
0: hediye etmişti. Evet, hatta önüne yazmışım onu hediye ettiği gün I Can Rock and I Can Roll, yani kadınların
1: evet,
0: rock tarihindeki yerini konuştuğumuz programın 8 Mart programında hediye etmiş bana.
1: Oo,
0: Çok
1: hem de
0: isabetli
1: Herland.
0: Olmuş, sağ olsun Meral, selamlar. Biraz ondan konuşalım, burada anmadan geçersek olmaz bu Herland'i.
1: Tabii, bir anlatır mısın o zaman bu yazarı, Gilman'ı özellikle?
0: Evet, önemli bir kadın. Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı hümanist, sosyolog, yazar, sosyal reform aktivisti bir kadın. 1860'ta doğmuş, 1935'te ölmüş. Onun doğumundan kısa bir süre sonra babası evi terk etmiş. Annesi ve abisiyle epey güç koşullarda yoksul bir çocukluk geçirmiş. Annesi de çok sağlıklı değilmiş Gilman'ın. Çocuklarla ilgilenmezmiş, çocuklara daha çok babanın da teyzeleri, büyük teyzeler göz kulak olmuş. Bu karışıklık içinde Charlotte gözden kaçıp sadece 4 sene okula gidebilmiş resmi olarak. Fakat sürekli gidip halk kütüphanesindeki eski uygarlıklar, fizik, tarih, edebiyat kitaplarını kendi okuyormuş merakta. Teyzelerden biri de süfrajet, yani kadınlara oy hakkı verilmesi savunucularındanmış. Belli ki Charlotte üzerinde etkisi olmuş bu teyzenin.
1: Surrogate mother yani, değil mi?
0: Evet, değil mi?
1: Vekaleten anne.
0: Vekaleten anne ve süfrajet surrogate mother.
1: Hem de.
0: Meraklı ve yetenekli bir genç kızmış Charlotte. Kendisini tasarım okuluna yazdırmış, gidip yazılmış oraya ve resim öğrenmiş. Hatta kartpostal tasarımları yaparak satmış, geçinmiş de öyle bir dönem. Muhtemelen ara ara depresyon dönemleri geçirmiş. Çünkü bir dönem bir nörolog o dönem popüler olan istirahat tedavisine almış Charlotte'ı.
1: Evet.
0: Bu tedavi yorgunluk, anksiyete ve depresif belirtileri olan kişilerin, ama özellikle de kadınların kesinlikle yatakta yatmaları, çıkmamaları, zihinsel ve fiziksel uyarıdan izole tutulmaları, ancak çok kısıtlı bir sosyal iletişime girmeleri ve çok belirli bir diyete tabi tutulmalarıyla uygulanan 19. yüzyıl sonlarında moda olan bir tedaviymiş. Ne diyorsun buna?
1: Diyet uygulamaları o dönem ilaçları olmadığı için çok yaygın uygulamalardan bir tanesi zaten. Hatta o yatış ve izolasyon hali de haftalarca, aylarca sürüyor o dönemlerde.
0: Peki bugünden bakınca ne diyorsun bu tedaviye?
1: Şimdi o sanatoryum tedavisi aslında 19. yüzyıl ortalarından işte aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'na kadar gelen bir dönem. Daha çok bulaşıcı hastalıklar, ama psikiyatrik bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılan işte özel sağlık kuruluşları var. Latince sanare'den, yani iyileşmek, şifa bulmak kökünden geliyor. Ve temiz hava, dinlenme, iyi beslenme, güneşlenme falan gibi doğal yöntemlere dayalı. Uzun sürüyor tabii. Aylar, yıllar hatta
0: o kadar
1: var.
0: Uzun.
1: O kadar uzun, evet. Bakım amaçlanıyor. Hatta ilginç bir anekdot da söyleyeyim. Latife Hanım'ın Atatürk'ten ayrıldıktan sonra bazı ruh sağlığı sorunları yaşadığı, Avrupa'da, İsviçre, Fransa'da bir kliniğe veya sanatoryuma gittiği ve uzun süreli dinlenme gözetimi altında kaldığı biliniyor. Çok da bilinen şeyler değil bunlar ama 1975'te ölmüştü ve ben hatırlıyorum ölmeden birkaç yıl önce bir gazeteye de röportaj vermişti. Hürriyet mi, Milliyet mi? Yani şimdi hatırlayamıyorum. Orada okuduğumu hatırlıyorum diye böyle kalmış hakkımda. Neyse ne diyorduk da buraya geldik.
0: Charlotte Gilman Perkins'i diyorduk. Evlendikten ve bir çocuğu olduktan sonra da bir dönem Charlotte orada yatmış diyordum. Yani bu istirahat tedavisine alınmış. Bugün onun postpartum yani doğum sonrası depresyon geçirdiğini biliyoruz. Öyle yazılıyor. Kendi yazdıklarından ve yazılanlardan anlaşılıyor. Hatta bu halini ele aldığı da Sarı Duvar Kağıdı diye Türkçe'de de yayınlanmış bir kısa romanı var.
1: Yani başka romanlar da biliyoruz zaten. İşte Brooke Shields'ın, Elif Şafak'ın, başkalarının böyle bir postpartum depresyon kitapları, romanları var. Belki ileride konuşuruz bunları da.
0: Evet.
1: Ama biz gene Ütopya'ya dönelim. Kendi çabasıyla güç koşullarda kendini geliştirmiş ve öncü bir feminist aslında Cem'in, değil mi? Öyle anlattın.
0: Evet.
1: Sonraki nesillerin feministleri de ona örnek almış mı mesela? Yani neler yazmış Hörland'te?
0: Evet öyle olmuş. Sahiden de kadınlar ülkesi yani Hörland, Amerikalı üç erkeğin keşfedilmemiş bir ülkeye yollarının düşmesiyle başlıyor. Bu ülke sadece kadınlardan oluşuyor. Hiç erkek yoktur. Ve kadınlar 2000 yıldır böyle yaşamaktadırlar. Nasıl oluyor diyeceksin çünkü üreme de erkeksiz gerçekleşiyor bir şekilde. İçlerindeki kadınlardan birinin erkeksiz gebe kaldığı anlaşılıyor. Bunun Tanrı'nın bir hediye olduğu ve bir kabul bu hediye olduğu kabul edilerek ona özel bir tapınak yapıyorlar. Bu kadını da oraya yerleştiriyorlar. O kadın da kendisi gibi eşeysiz üreyebilen başka kız çocukları doğuruyor. Soy böyle devam ediyor. Gilman'ın Ütopyası böyle başlıyor romanda.
1: Bir tür Hazreti İsa hikayesi yani.
0: Öyle gibi ya da kraliçe arı ama kendi başına çoğalıyor gibi de. Toplum düzeninde çok ince ayrıntılı kurgulanmış kadınlar ülkesinde. Çocuk şöyle ki mesela çocuklar tüm kadınlarca kolektif olarak bakılıyor, büyütülüyor. Annelik toplumsal bir sorumluluk.
1: Şimdi okumamıştım bu kitabı ama bu öyküyü hatırladım sen söyleyince. İlginç olan biz tıp fakültesindeyken biyolojik olarak bunun mümkün olup olamayacağını konuşurduk. Bir hocamız söz etmişti bundan ama tamamen biyolojik olarak buna imkan olup olmayacağı ile ilgili bir konuydu. Çünkü işte spermde de hyaluronidaz enzimi var. İşte acaba ovuma direkt hyaluronidaz versek bölünmeyi başlatsak falan gibi. Evet böyle oluyor ya tıp fakültesinde böyle uçuk düşünceler.
0: Neden olmasın dediğimiz dönemler.
1: Evet. Peki Charlotte nereden akıl etmiş hakikaten?
0: Belki de Charlotte kendi çocukluğundan örnek almıştır bu durumu teyzelerce büyütülmesinden.
1: Hiç olmasa bu kendiliğinden olsa olabilir tabii. Peki kitapta başka ütopiyi düşündürür neler var?
0: Şöyle eğitim çok planlı bir kere bilimsel. Tüm bireyler en yüksek derecede eğitim alıyorlar. Bu da kendisinin yoksun kaldığı bir şey çocukluğundan. Duygular bastırılmaz ama rasyonel olmayan şeylere de izin verilmiyor. Doğa da önemli bir unsur bu ütopyada. Doğada hiçbir şey israf edilmiyor. Tarım en ileri düzeyde ve doğayla uyumlu şekilde yapılabiliyor. Sürdürülebilir bir toplum kurulmuş. Hiyerarşi en az düzeyde. Şiddet, savaş ve suç yok.
1: Erkekler olmayınca.
0: Olabilir. İşbirliği ve kolektif çaba hakim. Ama hiç şiddet yok.
1: Ben işte herhalde dediğin gibi Charlotte'un kendi özlemlerini de yansıtıyor belki. Öyle gibi duruyor. Kadınlar erkek egemen yapıları olmadan daha sağlıklı, barışçıl ve rasyonel bir toplum kurabilir diye düşünmüş. Belli ki.
0: Belli ki değil mi? Evet.
1: Feminizm kökenli bir şey. Güzel bence de.
0: Evet.
1: Çok doğru.
0: Kendisi de kadınların ekonomik bağımsızlığını savunuyor zaten. Evlilik kurumunu eleştiriyor ve kadınları bağımlı hale getirdiğini düşünüyor evliliğin.
1: Güzel. Ama erkek de var dedin romanda. Bir erkekler geliyorlar.
0: Geliyor.
1: Amazon ülkesine
0: her şey
1: düşmüş
0: öyle başlıyor zaten. Çünkü biz yoksa nasıl öğreneceğiz bu ülkeyi? Romanın içine daha doğrusu bu ülkeye düşen 3 tane erkek var. Bunlar da bizim bildiğimiz dünyayı tarif ediyorlar aslında, temsil ediyorlar. Ön yargıları ve ataerkil bakış açılarıyla toplumun genel bakışını yansıtıyor bunlar. Gilman bu üç erkeğe farklı karakterler vermiş romanda. Çok hoş o da. Biri Terry, ataerkil ve maço bir erkek. Tartışmasız erkek üstündür. Hatta kadınlar fethedilecek varlıklardır diyor.
1: Yanlış yere düşmüş.
0: Ülkeyi anlamakta en çok o zorlanıyor. Tabii yanlış yere düşmüş. Jeff şövalye ruhlu romantik biri. Kadınları yüceltip idealize ediyor. Kadın kutsaldır diyor ve en kolay uyum sağlayan da o oluyor.
1: Tabii o da cennete düşmüş.
0: O da cennete düşmüş ama Gilman'ın bakışına çok yakın değil. Çünkü idealize eden ederken bir yandan da kadını birey olarak göremiyor bu ikinci karakter. Tabii. Jeff.
1: Yani aşağılamak kadar o kadar yüceltmek de aynı kategoride aynı neredeyse. Çıkıyor. Evet.
0: Kadın çiçektir kafası gibi oldu.
1: Eşit olmayan bakış.
0: Van Jennings diye üçüncü bir karakter var. Bu aynı zamanda romanın da anlatıcısı. Ön yargıları olsa da öğrenmeye açık, sorgulayıcı, daha bilimsel bir karakter. Bu özellikleriyle de bu üçüncü karakter Van Jennings değişime açık, eğitilebilecek, dönüşebilecek bir erkek olarak romanda yerini alıyor. Evet. Bunun üzerine çalışalım diyor.
1: Bir dönüşme şart yani. Aslına bakınca kadınlar için çok yaşanılması sanki bu haliyle benziyor mu diğer ütopyalara?
0: Ya distopik sayılabilecek şeyler var mı diyorsan evet artık. Var derim. Çünkü mesela en uygun bireylerin çocuk sahibi olduğu görülüyor. Her isteyen çocuk doğuramaz.
1: Mesela değil mi? Sanki öjeni gibi buradan bakınca da. Gerçi Gilman'ın döneminde öjeni fikrinin yaygın olduğunu söylemiştik daha önce de.
0: Toplum aşırı planlı ve disiplinlidir. Bireysel özgürlükler sınırlı. Her şey steril, tek düze. Çatışma ve bireysel farklılıklar yok. Çeşitlilik yok.
1: Ütopyalarda sıkı kurallar her zaman var ama galiba değil mi?
0: Ya evet, işte hepsinin çekirdek özellikleri mutluluk adına, özgürlüğün, düzen adına çeşitliliğin veda edilmesi demiştik ya. Bu da galiba senin aklına gelen genetik mühendislik örneğini buraya getirebilir aklımıza. Neydi o?
1: Bir film aslında, sen de biliyorsun, Gattaca.
0: Tabii. O çok sevdiğim bir film.
1: Ama buraya kadar gelmişken şimdi bir o zaman bir ara verelim ve film müziğinden bir parça dinleyelim.
0: Gattaca'dan değil mi?
1: Gattaca'nın soundtrack'inden Michael Nyman söylüyor. The Morrow.

0: Gattaca filminden bahsediyorduk. Onun film müziğini dinledik. Tomorrow Michael Nyman'dan.
1: Bilmeyenler için Gattaca'yı özetleyelim biraz. 1997 yapımı, yönetmen ve senaristliğini Andrew Niccol'un yaptığı, Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Lauren Dean, Ernest Borgnine, Alan Arkin, Gore Vidal gibi bir sürü usta oyuncunun rol aldığı bir Hollywood filmi bu.
0: Bu tabii genetik mühendisliğin hayatın her alanını belirlediği bir gelecekte geçiyor. Evet. Ben bunu derslerde de kullanmıştım bu filmi çeşitli vesilelerle. Evet. Doğal yolla dünyaya gelen ve genetik olarak kusurlu sayılan Vincent'ın genetik olarak üstün bir bedene sahip Jerome'un kimliğini kullanarak astronot olma mücadelesini anlatıyor. Devlet ve şirketler insanların iş ve sosyal konumlarını DNA'larına göre belirliyorlar. İşte kan, saç, deri parçacıkları gibi bir takım şeyler taranıyor, biyolojik veriler diyelim. Vincent da ona invalid deniyor filmde. Invalid, geçersiz mi diyelim,
1: geçersiz
0: olarak
1: değil mi?
0: Doğduğu için Gattaca Uzay Merkezi'nde aslında temizlikçi olabilecek bir kategoride. Bu kastlar var ya zaten.
1: Evet.
0: Jerome'un genetik profilini ödünç alarak bu kast sistemini delmeye çalışıyor.
1: Ne yapsın
0: diye,
1: çocuk?
0: Değil mi? Gerisini çok anlatmayayım çünkü seyretmeyenler için enteresan bir filmdi,
1: evet,
0: bence.
1: Bayağı ben de çok severek seyretmiştim. Verimlilik ve kusurlardan arındırılmış bir toplum ideali var burada ama, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Yani düzenli, temiz, teknolojik olarak ilerlemiş bir dünya aslında. Ama genetik özelliğine göre de sert bir toplumsal hiyerarşi var. Güya ayrımcılık yasak ama fiilen DNA üzerinden ayrımcılığın dik alası var.
0: Tabii. Yani daha önce konuştuğumuz bu öjeni ile hastalıkları önlemek için genetik müdahale iyidir temasıyla başlıyor. Yani daha
1: o kabulle başlıyor.
0: Evet, daha hani hamileyken test yapalım, belli hastalıkları varsa elimine edelim falan gibi, böyle sanki iyi bir şeymiş gibi başlıyor. Fakat sonuçta eşitsizlik, yeni bir kast sistemi, işte genetik elitizm falan sergileniyor. Yani aslında bugünkü eğitim fırsat eşitsizliğinin biyopolitik bir versiyonu desek olur belki.
1: Doğru.
0: Bir şey.
1: Filmde kimlik artık DNA kişinin kimliği değil mi? Kan,
0: tabii.
1: Saç, tükürük, deri parçası, bunlar kimlik kartı sayılıyor.
0: Tabii. Hatta bir sahne vardır, işte Vincent her çalıştıktan sonra her şeyi süpürür. Klavyenin şunun bunun dökülebilecek her türlü DNA kırıntılarını temizlemeye çalışır ki gerçek kimliği ortaya çıkmasın diye. Dolayısıyla bu da şimdi aslında günümüzdeki biyometrik veri bankalarının yüz tanıma ve sağlık verilerinin özelleştirilmesi durumunda nereye kadar gideceğinin de göstergesi yani.
1: Doğru.
0: Bir yandan iyi bir şey gibi görünüyor ama.
1: Genetik mahremiyet temel bir hak ama iyi niyetle bakarsak da hastalıkları önlemeye çalışmak da bir toplum sağlığı meselesi. Burası karışıyor.
0: Tabii ama işte bir Alman atasözü vardır ya, sen daha iyi bilirsin onu, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye.
1: Evet, filmin adı nereden geliyor, sen biliyordun bunu değil mi?
0: Evet, DNA nükleobazlarından geliyor, yani biliyorsunuz işte DNA'da guanin, adenin, timin ve sitozin diye bir takım bazlar var ama bu sırayla bir anlam taşımıyor, yani bunlar amino asitleri yapıyor biliyorsun. Hani gut, aspartik asitin, takta tirozinin kodlarında var. Hani aspartik asit ve tirozin amino asitleriyle bir şey bağlanabilir mi diye de baktım hakikaten uğraşıp. Ama bilinen bir gen regülatör bölgeye ya da bir işleve ait değil. Yani o amino asitler bilinen bir proteinin belli bir bölgesinin kodları falan değil.
1: İlginç
0: yani.
1: Bunu araştırmış olman da ilginç.
0: Merak etmiştim. Yani bir aradayken sadece film adı.
1: Film
0: adı
1: olmuş.
0: İşte, evet.
1: Böyle bir toplumda sanat ve yaratıcılık var olabiliyor mu acaba?
0: Programımıza çok zor göre sordun. Düşün. Evet, doğru, bilmiyorum. Çünkü hani,
1: bu kadar
0: evet,
1: genetik steril bir ortamda tek tip insanların olduğu otoriter yönetimlerde sanat da olmaz, daha doğrusu yer altına kaçar. Ama dünyadan,
0: doğru,
1: ve bizden direnen sanatçı örnekleri de var. Örneğin Gilman'ın kadınların rasyonel, düzenli ütopyasını anlattık ama 20. yüzyılın bir başka feminist sanatçısı da İngiliz Meksikalı ressam yazar Leonora Carrington. O kadın deneyimini çok daha karanlık, sürrealist ve büyülü bir dünyada anlatmış.
0: Biraz Frida'ya mı benziyor?
1: Yani hem evet hem de hayır demek lazım buna. 1917'de doğmuş Leonora Carrington. İngiliz asıllı, Meksikalı. Genelde tersi olur değil mi? Meksika evet, asıllı. Evet. Ama değil. İngiltere doğumlu fakat Meksikalı.
0: Sonradan olma
1: Meksikalı. Ressam, heykeltıraş, yazar. Çok yaratıcı bir kadın. İngiliz Katolik bir ailenin çocuğuymuş. Ailesinin isteklerine karşı çıkarak muhafazakar bir eğitimi reddetmiş. Ve sanat okumuş. 20 yaşında sanat eğitimi almaktayken de Londra'da sürrealist ressam Max Ernst'le tanışmış ve sevgili olmuşlar. Birlikte Paris'e gitmişler. Orada Leonora sanat çevrelerine girmiş, sürrealist sanatçılarla tanışmış, sergilerde yer almış. Bayağı istediği şeyi, yaratıcılığı orada bulmuş gibi görünüyor. Paris'teki bu ilk yılında en bilinen eserini de yapmış, kendi portresi. Self Portrait in of the Dawn Horse. Bu resimden daha sonra biraz bahsedelim mi?
0: Tabii.
1: Çok üretkenmiş. 2 yıl içinde Korku Evi adlı bir kitabı da Ernst'in illüstrasyonlarıyla yayınlanmış. Hem kitap yazmış, o da yayınlanmış. İkinci Dünya Savaşı çıkınca da Max Ernst ile Güney Fransa'da bir köye kaçmışlar. 1940'ta da Max Ernst tutuklanınca Leonora da İspanya'ya kaçmış.
0: Bu Max Ernst de çok enteresan biri. Onu daha önce bir okumuştum. Savaşta önce Alman olduğu için Fransızlar, sonra Naziler Fransa'yı işgal ediyor bu sefer de.
1: Evet, evet.
0: Naziler tutukluyorlar
1: evet.
0: onu.
1: Çok şanssız.
0: Evet, yani işte ne İsa'ya ne Musa'ya dönmüşler, yaranamamış. Sanatçıların koruyucusu olan bir kadın var, Peggy Guggenheim. Aslında biliniyor başka bir nedenle, şimdi söyleyeyim bunu da, ama onun ABD'ye kaçmasına, Amerika'ya kaçmasına yardım ediyor Peggy. Peggy de ilginç biri çünkü hani böyle 1800'lerin sonunda doğmuş, 1979'a kadar yaşamış, 20. yüzyılın en önemli sanat koleksiyoneri. Ve sanatçı hamilerinden de bir tanesi. Ailesi de sanata merak. Hatta işte sonra söyleyeyim dediğim oydu. New York'taki meşhur Guggenheim Müzesi'nin kurucusu da amcası
1: onun
0: zaten
1: amcası.
0: Peggy'nin. Ama Peggy de topladıklarıyla bu dönemde Venedik'te bir müze açmış. Hatta böyle enteresan bir tarafı da var. Köpeğiyle beraber öldükten sonra o müzenin bahçesine gömülmesini sağlamış kendisi. Neyse, yani bu dedikoduyla araya girdim ama biz Leonora'dan bahsedelim.
1: Köpekleri daha geç ölmüştür umarım. Beraber gömmek için bir şey yapmış olmasınlar.
0: Belli olmaz.
1: Sanmam, belli olmaz. Bu arada Leonora da ağır bir ruhsal rahatsızlık geçirip Madrid'de hastaneye yatmış. Hastanedeki dönemini birkaç yıl sonra yazdığı Down Below adlı kitabında anlatmış.
0: Evet, şu Down Below hem aşağıda aşağısı gibi hem de cehennem anlamına da gelir.
1: Yani evet, o kadar, cehennem kadar aşağıda. Tam öyle.
0: Cehennemin dibi yani.
1: Cehennemin aslında. Dibi demek daha doğru oldu. Hastanedeki deneyimini anlatıyor çünkü. Hem fiziksel hem ruhsal bir çöküş yaşıyor ve onu anlatıyor. Gerçekle hayalin sürekli karıştığı klasik bir anlatı değil de bilinç akışıyla yazılmış bir metin gibi. Hastanede uygulanan ilaçlar, şok tedavisi, zorla besleme gibi uygulamalar kadın bedeninin kontrol altına alınması ve iradesinin yok edilmesidir diye yazmış.
0: Tabii, yani psikiyatrik ilaçlar falan hiç olmamış.

0: New York'a kaçıyor ve Peggy Guggenheim, senin anlattığın, evet, onun kaçmasına yardım ediyor. O gidiyor diye Leonora da New York'a gidiyor.
1: Ama onlar evlenmiş bu,
0: evet,
1: arada.
0: Evet, fakat bu arada Leonora oraya gidene kadar Peggy ile Max Ernst evlenmişler. New York'ta kalamıyor bunun üstüne Leonora ve Meksika'ya giderek, artık Meksikalı olduğu dönem bu, ölene kadar da orada yaşıyor.
1: Yani işte tabii delilik en çok kadınları belki, ama muhalif olan herkesi bastırmak için iyi bir araç. Doğru. O yıllarda. Ne tür resimler yapmış?
0: O resminde Leonora Carrington simya ve ezoterizm, böyle kadın mitleri, anaerkil sembolizmi kullanmış, sürrealizmi izlemiş, bilinç dışı ve rüyaları da çokça kullanmış. Ama erkek sürrealistlerden farklı olarak Freud'u beğenmeyip büyülü bir sürrealizm yaratmış
1: kendine. İşte budur ya. Kadın farkı budur. Karen Örneğin penisenimi meselesini çöpe atması gibi güzel olmuş.
0: Bunu güzel benzettin. Ünlü resimlerinden az önce de bahsettiğim kendi portresi, gün doğumu atının hanı, Self-Portrait in of the Dawn Horse diye bir resmi var. Onu da paylaşırız. Düş betimlemesi gibi bir odada sandalyede kendisi oturmaktadır. Biz de odanın içindeyiz. Önünde bir sırtlan var. Arkasında ise bir tahta sallanan, hani çocukların bindiği oyuncak atlardan.
1: Ha, oyuncak at, tahta.
0: Bu ama havada süzülen bir tahta at var. Pencereden dışarıda ise özgürce koşan bir beyaz at var. Şafağa doğru koşuyor da olabilir.

0: Üniversitesi'nden Minnaz Koca isimli iki genç öğretim üyesi. O zaman doçentlermiş, şimdi belki profesör de olmuşlardır. 2022'de yazmışlar makaleyi. Sanat ve İnsan Dergisi'nin özel sayısına yazdıkları çok kapsamlı bir yazı var. Leonora Carrington'ın Venedik Bienali'nden önce adıyla yazdıkları bir şey. Orada diyorlar ki, sihirli bir dünyanın kapılarını aralayan bu hikayelerde hayal gücüyle herkes değişebilir ve dönüşebilir. İnsanlık ve ona eşlik eden diğer varlıklar için başka olasılıklar her zaman vardır.
1: Çok iyi.
0: Ne güzel değil mi?
1: Evet, çok tatlı.
0: Yani bu çalışmalar böyle sert bir kaya çatlağından kendi kendine açan yaban nergisleri vardır ya, onlar gibi.
1: Ya ne güzel
0: gibiler,
1: benzettin. Beklenmedik bir yerde tüm zorluklara rağmen, evet, parlayan bir
0: orayı delip çıkmış.
1: Harika.
0: O zaman Türkiye'den bir kadın ressamdan da bahsetmek farz oldu artık.
1: Kimi anlatıyoruz?
0: 2019'da kaybettiğimiz yine değerli bir kadın sanatçımız Emel Şahinkaya. Genç kaybetmişiz onu.
1: Evet.
0: 62 yaşında. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü Neşet Günal Atölyesi'nden. Hayatı boyunca resmi varoluşsal bir zorunluluk olarak nitelendirmiş bir ressam. O da resimlerde ütopya distopya arasında gezinmiş. Doğayla kadın arasındaki bu ekofeminist ilişkiyi anlatmaya çalışmış. Biraz Gilman gibi. Hmm. Erkeksiz bir kadın ütopyası gibi de kurgulamış ama Carrington gibi içsel karanlıkları da gösteren birisi. Bir sergi tanıtımına rastlamıştım. Onun hakkında şöyle yazılmış. Resimlerinin konusu her daim bahçelerdir. Onları bir bekleyiş ve evrenin aşk kapısının en huzurlu formu olarak tasvir eder.
1: Hmm.
0: Bahçeler tüm şiddeti, dehşeti, kırılganlığı, çocukluğu ve coşkusuyla sanatçının iç dünyasına bir davetiyedir.
1: Hmm.
0: Hatta Cemal Süreya dehşet bahçeleri diyor onun bahçeleri için. Yani dehşet bir yandan o dehşet sanatçının doğaya duyduğu aşırı coşkuyu da gösteriyor.
1: Dehşet derecesinde.
0: Yani, evet. Tüm yapıtlarının ardında bir şiir gizlediği yorumu da yapılmış mesela. Kendisi de şöyle yazmış aslında o tanıtımda. Bakmaya doyamadığım doğanın kayıtsızlığına karşı bir çabadır belki hepsi.
1: Çok güzel demiş.
0: Değil mi? Ama çok derli toplu bir değerlendirme. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Zeynep Direk'in blogunda var. Onun için yazdığı Ütopya'dan Distopya'ya diye bir yazı var.
1: Tam bizim konuya
0: sana
1: uygun oldu.
0: Onu.
1: Evet, evet, göndermiştin sen bana. Evet. Çok da güzel anlatmıştı.
0: Orada Zeynep Direk, Emel Şahinkaya'nın eserlerinde bahçe temalı, huzurlu ve özgürleştirici doğa betimlemelerini bir telafi aracı olan Ütopya gibi yorumlamış. Yani bu atmosferden kopuşu, kapalılığı ve tekinsiz atmosferi içeren karanlık geleceği de distopya olarak anlattığı bir resmi var. Kemal Kurkut bize bakıyor.
1: Of, o resim ha, evet, çok içimizi
0: üstünden değerlendirmiş.
1: İçimizi delen bir resim.
0: Onu da vurguladığı gibi bahçe resimleri şiirsel, apolitik resimler ama Kemal Kurkut bize bakıyor politik ve çok sert bir resim.
1: Çok sert. O yeşil bir bahçe içinde elinde plastik su şişesiyle koşarken bize bakan o üstü çıplak genç adam. Hatırlayacaksınız
0: ya, evet, hepiniz. Yani bir bahçe içinde ama ön tarafındaki görüntü bu. Bu yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında maalesef polis kurşunuyla öldürülmüş Kemal. Sonrasında canlı bomba olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş ama bir gazetecinin Abdurrahman Gök'ün fotoğraflarıyla bunun asılsız olduğu, çünkü koşarken üzerinde sadece pantolonu olduğu kanıtlanmış.
1: Çok iç acıtıcı.
0: Öyle fotoğrafı da var, görünüyor.
1: Bu. Evet, çok iç acıtıcı. Resim de öyle çok,
0: evet,
1: etkili.
0: Emel Şahinkaya da bu eseriyle trajik bir olayı toplumsal bir hafıza kaydına ve şiddete karşı bir tanıklığa dönüştürmüş. Kendisi de zaten diyor ki 1982'den beri bahçe resimleri yapıyorum. Zaman zaman bahçelerde insanlar da yer alıyor. Yani hayat, ölüm, her insani durum bahçelerde olup bitiyor. Bu konuyu resmetmek istediğim zaman da son bakış anının mekanı bahçe oldu. Kemal Kurkut'un vuruluşunu onu vuran polislerle resmetmek resmi çok ucuzlaştırırdı. Bu kadarını yeterli gördüm demiş. Yani biz de ona saygıyla Kemal'e odaklanıp hem fotoğrafı hem resmi paylaşalım ama çok vurucu olmuş yani bir
1: çok vurucu.
0: Ütopya bahçe ama öndeki bu görüntü
1: distopya. Ütopyanın içinden distopyayı yani, anlatmış evet. Gerçekten.
0: Yani duygusal olarak da epey zorlayıcı konular bunlar bir yandan.
1: Çok yani aslında çok zorlayıcı o zaman bir nefes almak iyi olacak. Bir müzik arası verip şimdi Björk'ten bir parça dinleyelim mi? Björk Ütopya diyecek.
0: Hımm.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Son olarak Björk'ten Ütopya'yı dinledik. Emel Şahin Kaya'nın bahçelerindeki hem ütopya hem distopya gerilimi Björk'ün bu doğayla simbiyotik iyileştirici müzikal ütopyasını hatırlatıyor bana aslında. İkisi de doğayı kadın deneyiminin merkezine koyuyorlar. Şimdi Björk'ün ses manzaralarına geçelim mi?
1: Ütopya konuşurken de Björk'e kulak vermeden hasta olmuyor, değil mi?
0: Ya evet, tam yerine geliyor bence. Üstelik Björk'ün ütopyası sanırım bana en yakın gelen
1: Neden?
0: ütopya. Şimdi evet, İzlandalı müzisyen ve sanatçı, sadece müzisyen demek yetmiyor bana Björk için. Bazen uzaylı olduğuna inanıyorum hatta. Ve iyi ki de buraya, bizim dünyaya düşmüş diyorum. Evet. Björk'ün Ütopya adlı bir albümü var. 2017 tarihli. Bir önceki albümü Vulnikura için kişisel bir kayıp, ki bu boşanmaymış o dönemde, üzerineydi diyor Björk. Ütopya için ise bu albüm daha büyük bir aşk üzerine, aşkı yeniden keşfetme üzerine demiş. Bu şarkılarda da kişisel ütopya tarifi var. Ütopyayı bir ülke ya da coğrafya olarak değil de içsel bir alan gibi tanımlamış. Bir travma sonrası yeniden kurulan bir duygusal dünya. Duygusal dünyanın baştan inşası, hem ruhsal hem estetik anlamda yeniden doğuş. Çok doğaya yakın, böyle doğayla özdeşleşmiş gibi, doğayla simbiyoz gibi bir ilişki var. Kimlikte akışkan ve katı kuralları yok. Björk adeta doğayla bütünleşen, birleşen, biraz yabani, organik bir dünya kurmuş bana kalırsa.
1: Terapistin disclosure'ı gibi, yani kendini açık etmesi, açması gibi, burada da evet müzisyen olarak kendini açmış sanki.
0: Müziğinde de bu kuş sesleri, üflemeli çalgılar var. Bir yerde de ses manzaraları tanımını gördüm. Oradan bahsettim demin. Adeta sesten kurulmuş manzaralar yaratmış. Bu fikir çok hoşuma gitti benim. Bir
1: Çok.
0: iyileşmenin sonucunda kırılgan ama sağlam ve canlı ve farklı bir ütopya kurmuş.
1: Çok
0: Organik ve
1: güzel.
0: canlı demiştim ya, toplumdan önce kendini iyileştirmekten söz ediyor. Ve klasik ütopyalardan farklı olarak önce sistem değil, duygusal varoluş gelir diyor. Beden ve duygulara kulak veren, böyle akışkan, organik, yenilenme ve devamlılığı öne çıkaran bir ütopya.
1: Oy, çok güzel söyledin.
0: Öyle ama güzel
1: İnsanın
0: kurmuş.
1: de ardı ardına Björk dinleyesi geliyor.
0: O zaman dinleyelim, bir
1: Hadi
0: kısa
1: o zaman.
0: parça daha
1: Ne
0: dinleyelim
1: dinleyelim?
0: Björk'ten. Paradisya.
1: Oo, güzel. Cennet.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyorsunuz. Björk'tan Paradisya'yı dinledik. Bu ütopyaları konuşuyorduk zaten. Ama bu albümün kapağı da ayrı bir eser. Björk'ün bazı kliplerini de yapan Jesse Kahn da tasarlamış kapağı. Evet, evet. Berlin'in ünlü bir makyaj ve maske sanatçısıyla birlikte aslında, değil mi? Onu da paylaşalım.
1: Evet.
0: Bu yönünde bu kapak için şey demişler, garip tekinsiz derecede mesafeli bir dişilik.
1: Ama öyle hakikaten böyle söyleyince çok anlam veremiyorsun ama resmi kapağı görünce hakikaten doğru diyorsun.
0: Evet, paylaşalım.
1: Paylaşalım
0: onu,
1: onda. Evet. Hayatın mükemmel ütopik olduğu ve felaket distopik olduğu şeyleri konuştuk. Belki de başka bir gözle yazar Italo Calvino'nun gözüyle bakmak iyi olur.
0: Hmm.
1: Hayali Yerler Sözlüğü adlı benim çok sevdiğim iki ciltlik, evet, Alberto Manguel ve Gianni Guadalupe'nin yazdıkları harika bir kitaptan aktarırsak, Italo Calvino görünmez kentlerde şöyle bir şey kuruyor, ülke kuruyor. Zenobia Asya'da bir şehirdir. Kuru toprak üstünde kurulmuş olmasına karşın upuzun kazıklar üstünde yükselir. Evlerin birçok balkonu ve terası vardır. Farklı yüksekliklerde birbiri üstüne binen sırıklar üzerine kurulmuş, seyyar merdivenler ve asma kaldırımlarla birbirine bağlanmışlardır. Her birinin üzerinde birer cam köşk, suvarilleri, rüzgar gülleri vardır. Zenobia'nın kurucularını şehirlerine bu biçimi vermeye hangi ihtiyaç ya da hangi arzunun yönlendirdiğini kimse hatırlamaz. Ama kesin olan şu ki bir seyyah Zenobia'da oturan birinden mutlu bir hayat tanımlamasını istese o kişi hep Zenobia gibi bir şehir hayal eder. Ancak Zenobia'nın mutlu şehirler arasında mı yoksa mutsuz şehirler arasında mı sayılacağına karar vermeye çalışmak da anlamsızdır. Şehirleri bu iki türe bölmenin anlamı yoktur. Başka iki türe bölmek gerekir. Yıllarla ve değişimlerle birlikte biçimlerini arzulara bırakmaya devam eden şehirler ve arzuların silindiği ya da arzuları silen şehirler.
0: Oo, çok şiirsel.
1: Evet, değil mi?
0: Değil mi?
1: Italo Calvino.
0: Belki bir programımızda da aslında yaşadığımız kentler ve o kentlerin mimarisi bizi nasıl etkiliyor, mutlu mu ediyor, mutsuz mu ediyor ya da niye böyle oluyor,
1: lütfen,
0: ona da bakalım.
1: Değil mi? Evet, bu çok önemli.
0: Çok mimar takipçimiz, programcımız vesaire var, bakalım.
1: Evet, bakalım bence de. Hatta görünmez kentler için Karina Puente'nin çizdiği çok şık illüstrasyonlar var.
0: Evet,
1: Zenobia için onları da paylaşalım, çok şık çünkü. Artık distopyalara da geçebiliriz, değil mi?
0: Geçelim ama zaten distopyaya kadar uzun bir yolculuk yaptık. Yani Thomas More'un Hayali Adası'ndan Zamyatin'in cam evine, işte Ishiguro'nun organ çiftliklerine, hatta şimdi Zenobia'nın mimarisine kadar geldik.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ve hepsinde de ortak bir şey gördük aslında. İyi niyetle başlayan toplum projeleri insanı araç haline getirdiğinde kabusa dönüşmüş oluyor.
0: Doğru. Belki asıl derdimiz mükemmel toplum aramak değil de kusurlarımızla birlikte var olabilmek olmalı. Beceremediğimiz şey o. Bir mutluluk arayışıdır gidiyor bir yandan. Ve hep örneklediğimiz sanat da aslında bunu bize sürekli hatırlatıyor, bana bakarsan, değil mi?
1: Bugün çok karanlık örnekler gördük ama da şunu da unutmamak lazım ki bütün bu distopyaları yazanlar da sanatçılardı.
0: Evet, yani sanat aslında totaliter düzenlerin en büyük korkusu bence. Çünkü hayal gücünü kontrol etmek mümkün değil.
1: Yani çünkü sanat uzun, ilham sonsuz, evet, ama insan da hep kırılgan. Ve belki de güzellik tam da bu kırılganlıkta yani.
0: Şahane, yine veciz bir cümle söylediniz.
1: Bana program söyletti bu cümleyi.
0: aslında bir farkında mısın bilmiyorum ama 10 haftadır bir tür ütopya inşa ediyoruz.
1: Nasıl
0: burada
1: yani?
0: Yani işte sanatın, ilhamın, bilginin özgürce paylaşıldığı, tıbbın sanata, sanatın felsefeye, felsefenin müziğe karıştığı bir alan yaratmaya çabalıyoruz.
1: Şimdi de sen çok veciz oldun Timoteyn.
0: Evet. Neyse, bugün yani kendimizi güzellemiş olduk ama.
1: Öyle oldu.
0: Ama çabamız bu.
1: Ütopyalara girmişken öyle yükseldik biraz galiba.
0: Yükseldik, evet. Neyse, bugün ütopyalardan distopyalara, umutlardan korkularımıza uzandık. Hepsinde de ortak bir şey var. Orası net. En totaliter, en kötü, en karanlık dönemlerde de, hatta dünyanın şimdiki halinde de sanat hiçbir zaman susmadı, susturulamadı. Yani onu unutmamak lazım.
1: Çünkü sanat uzun, ilham da sonsuz.
0: Çok doğru.
1: Bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Son bir parça dinleyeceğiz.
0: Evet, gelecek hafta buradan devam edelim aslında. Yine ütopyalar, distopyalar diye ama bir müzikle veda edelim.
1: Rita Payes'ten dinleyelim. Porque será. Hoşçakalın.
0: Çok severim. Hoşçakalın.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

Okul müdürü Dr. Gaffney ve baş müdüre Miss Kate uçaktan iner inmez karşıladılar. Teftiş gezilerine başlar başlamaz Vahşi endişeli bir biçimde, "Burada çok sayıda ikiz var mı?" diye sordu. "Yo, hayır," dedi müdür. "Eton sadece üst sınıftan erkek ve kızlar içindir. Tek yumurta, tek yetişkin. Tabii bu durum eğitimi zorlaştırmaktadır. Sorumluluk almaları isteneceğinden ve beklenmedik acil durumlarla uğraşmaları gerekeceği için yapabileceğimiz bir şey yok." Derin bir nefes aldı. Bu arada Bernard, Miss Kate'den çok hoşlanmıştı. "Eğer pazartesi, çarşamba ya da cuma akşamlarınızdan herhangi biri boşsa," diyordu. Başparmağıyla Vahşi'yi göstererek, "çok ilginç biridir," dedi. "Tuhaftır." Miss Kate gülümsedi. "Gerçekten çok hoş gülümsüyor," diye düşündü Bernard. Teşekkür etti, partilerinden birine katılmaktan çok memnun olacaktı. Müdür bir kapıyı açtı. Alfa çifte artı sınıfında geçirdiği 5 dakika, John'u bir parça sersemletmişti. Fısıltıyla Bernard'a, "Görevliliğe girişte nedir?" dedi. Bernard açıklamaya çalıştı, sonra vazgeçip başka bir sınıfa geçmeyi önerdi. Beta eksi coğrafya odasına giden koridordaki bir kapının gerisinden çınlayan soprano bir ses, 1, 2, 3, 4, sonra da bıkkın bir sabırsızlıkla, "Rahat," dedi. "Malthus alıştırmaları," diye açıkladı baş müdire. "Tabii kızlarımızın çoğu kısırdırlar." "Ben de kısırım," Bernard da gülümsedi. "Ancak yaklaşık 800 tane kısırlaştırılmamış kızımız var ve düzenli olarak alıştırmalara gereksinim duyarlar." Beta eksi coğrafya odasında John, Vahşi ayrı bölgelerinin elverişsiz iklim ya da jeolojik koşullar veya zayıf doğal kaynaklar nedeniyle uygarlaştırma masraflarına değmeyecek yerler olduğunu öğrendi. Bir çıt sesi oldu. Oda karartıldı. Birden müdürün kafasının üzerindeki ekranda Akomalı penitente yerlileri belirdi. Lady'mizin önünde secdeye varıyorlar, çarmıha gerilmiş İsa'nın önünde, Pukong'un kartal simgesinin önünde, John'un daha önce duymuş olduğu şekilde günahlarını itiraf ederek ağlaşıyorlardı. Genç şeytanlılar yüksek sesle kahkahalar attılar. Ağlaşıp inlemeye devam eden penitenteler ayağa kalktılar, giysilerinin üst kısımlarını çıkardılar ve düğümlü kırbaçlarla kendilerini dövmeye başladılar. Bir kat daha büyüyen kahkaha, yerlilerin kayıtta yükseltilmiş inlemelerini bile bastırıyordu. Acı dolu bir şaşkınlıkla, "Ama niye gülüyorlar?" dedi Vahşi. "Niye?" diyen müdür 32 dişiyle sırıtmaya devam ederek ona döndü. "Niye mi? Çünkü o kadar komik ki." Sinematografik karanlıkta Bernard, geçmişte zifiri karanlıkta bile cesaret edemeyeceği bir el hareketinde bulunma cüretini gösterdi. Yeni edindiği önemden güç alarak kolunu baş müdürenin beline doladı. Baş müdüre salkım söğüt misali kıpırdayarak teslim oldu. Tam gizli bir iki öpücük çalıp belki de yumuşak bir şekilde mıncıklamaya hazırlanıyordu ki güneşlikler tekrar açıldı. Miss Kate, "Devam etsek iyi olacak," dedi ve kapıya yöneldi. Birkaç saniye geçmişteki müdür, "Burası da uykuda eğitim kontrol odası," dedi. Her yatakhane için bir tane olmak üzere yüzlerce sentetik müzik kutusu odanın üç tarafını kaplayan raflara dizilmişti. 4. raftaki evrak gözlerinde üzerine uykuda öğretilen derslerin basılı olduğu kağıttan ses kayıt ruloları duruyordu. Bernard Dr. Gaffney'nin sözünü keserek, "Ruloyu buraya sokup şu düğmeye basıyorsun," dedi. Rahatsız olan müdür, "Hayır, bu düğmeye," dedi. "O düğmeye olsun." Sonra rulo açılarak dönüyor. Selenyum devreler ışık itkilerini ses dalgalarına dönüştürür ve işlem tamamlanır," diye başladı Dr. Gaffney. Okul kütüphanesini geçerek biyokimya laboratuvarlarına doğru yürürlerken Vahşi, "Shakespeare okuyorlar mı?" diye sordu. Utançtan kızaran baş müdüre, "Tabii ki hayır," dedi. Dr. Gaffney, "Kütüphanemizde sadece kaynak kitaplar bulunur. Eğer kafalarını dağıtmak isterlerse duyusal filmlere gidebilirler. Gençlerimizi kesinlikle tek başına eğlenceye teşvik etmeyiz." 5 otobüs dolusu şarkı söyleyen ya da sessiz bir şekilde birbirine sarılmış erkek ve kız,
cam gibi otoyolda yanlarından geçerek ilerlediler. Slav ölü yakma merkezinden dönüyorlar, dedi Doktor Gaffney. Bu arada Bernard fısıltıyla konuşarak o akşam için baş müdüreyle bir buluşma ayarladı. Ölüme şartlandırma 18 aylıkken başlar. Her yumurcak haftanın iki sabahını bir ölecek hastalar hastanesinde geçirir. En iyi oyuncaklar oradadır ve ölüm günlerinde kendilerine çikolatalı puding verilir. Ölümü olağan bir olgu gibi kabullenmeyi öğrenirler. Baş müdüre profesyonel bir tonla ekledi. Bütün diğer fizyolojik süreçlerde olduğu gibi. Saat 8'de Savoy'da. Her şey ayarlanmıştı.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.
7: Sayın dinleyiciler, Önce Sağlık isimli programda bu hafta 13 Mart 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
8: Önce Sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
1: Hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeren. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'ndan önceki son programımız. Ondan dolayı çok coşkulu ve çok görkemli bir program yapıyoruz. Program katılımcılarımızı da hemen size söylemek istiyorum. Profesör Doktor Selçuk Erez, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Ali İhsan Ökten. Bu üç isim de çok kıymetli. Üç isim de tabip odasında çok değerli görevler yapmış üç kişi ve akademik olarak çok başarılı üç kişi. Hem hekim hem aktivistler. Bir özellikleri daha var. Onu da çok mutlulukla söylüyorum. Her üç akademisyen, her üç hekim aynı zamanda da yazar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sebebi ziyaretimiz 14 Mart ama uzun süredir de radyoya biz davet edememiştik sizi. Ondan dolayı maceramız da uzun. Bu aralarda neler yaptık her şeyi konuşacağız ve bir saatte konuşmaya çalışacağız tabii bunların hepsini. Ama ilk sözü uygun görürseniz hocamız Selçuk Erez'e vermek istiyorum. Bir 14 Mart'ın tarihinden bize bahsedebilir mi? 14 Mart'la ilgili bizimle ilgili bize paylaşımlarıyla başlamak istiyorum.
4: Tabii. Şimdi Profesör Doktor Nusret Fişek var. Hepimizin bildiği sağlıkta çok büyük aşamalar yapmamıza yol açan bir düşünce adamı. Sadece hekimi değil. Pardon. Şimdi ona bakarsak 14 Mart Tıp Bayramı'nın 1935 yılında Tıp Talebe Cemiyeti'nin öncülüğünde kutlanmaya başlandığını söylüyor. O tarihte diyor, Tıbbiyeler Günü bu yıl öteden beri yapıldığı gibi Bursa Darüşşifası'nın açılış tarihinden almıyoruz. İddia oydu. Çünkü bunu bugünkü tıp fakültesinin esası diye kabul edemeyeceğimiz gibi, ki hakkı var, Türk tababetinin en eski eseri diye de hiçbir zaman düşünemeyiz. Bursa Darüşşifası'nın doğuş yılı onlara ve açılanların yanında çok yeni kalır. Bu itibarla Tıbbiyeler Bayramı'nı 12 Mayıs gibi itibari bir günde değil, ilk defa modern esaslar dairesinde gittikçe olgunlaşan tıbbiyemizin batılı esaslar ile açıldığı 1827 yılı 14 Mart'ında açılış gününü kutlamaya karar verdik. Yani öğrenciler buna karar veriyor. Ondan evvel hakikaten Nusret Fişek'in dediği gibi Bursa'da bir Darüşşifa'nın açılmasını bir tarih olarak kabul ediyorlardı ki makul değildi adamın söylediği gibi. Profesör Aslan Terzioğlu var, eski tıp tarihi hocası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin. İlk defa bunun 14 Mart 1919 tarihinde kutlandığını ve 14 Mart 37 tarihine itibaren gerekleştiğini yazıyor. Şimdi Nusret Fişek'e devam edersek okumaya devam ediyorum. Öğrenci tarihinin başlattığı bu eylem seneler boyu aksatılmadan sürdü. İstanbul'da ülkenin dört yanına yayılan genç çekimler bu geleneği devam ettiler ve böylece tıp bayramı oldu diyor. Ne dersiniz?
1: Hocamın bıraktığı yerden Esin Hocam'a söz vereyim. Esin Hocam siz ne demek, neler söylemek istersiniz? 14 Mart size neleri hatırlatıyor? Hemen size de söz vereyim.
2: Öncelikle bize özgü bir bayram Ayşegül ve öncelikle hekimlere özgü bir bayram. İki tane çok önemli tarihsel bağlamı var. Selçuk Hoca'nın söylediği, girişini yaptığı gibi. Bir tanesi ilk modern tıp fakültesinin kuruluşu ve 19. yüzyıl. Aslında Avrupa, hatta Amerika'nın önünde, Avrupa ile koşut, paralel bir modern tıp fakültesi kuruluşu ve Amerika'nın da önünde diyebileceğimiz bir gelişme. Mektebi tıbbiye şahane değil mi Selçuk Hocam? Yani biraz insanın dili dönerken hani zorlanıyor ama tam Türkçe olmadığı için, yani bizim dilimiz olmadığı için Osmanlıca var ama ikinci önemli bağlamı da 1919 yılında anti-emperyalist güçlere karşı bir direniş. Aslında içimizde en çok tarihçi olan Ali İhsan eksik bir şey bıraktıysak sonra bunu tamamlar. Yani hem direnişin sembolü bence Kurtuluş Savaşı ve Türkiye'deki Ulusal Bağımsızlık Savaşı sadece askerlerle değil, tıbbiyelilerle kazanılmış bir savaştır. Halkın yoksulluk ve salgın hastalıklardan kırıldığı askeri cephelerde işte pek çok bitle, pireyle bulaşan hastalıkların, tifüs gibi hastalıkların, veremin, sıtmanın kol gezdiği bir dönem ve ne diyelim yüzün altında hekim büyük bir mücadele veriyor. Yani serumlar taşıyorlar, aşılar taşıyorlar, kıtalar arasında gelip gidiyorlar ve gerçekten insanları sağlıklı tutmaya çalışarak, cephede savaşanları sağlıklı tutmaya çalışarak mücadeleye büyük bir katkı veriyorlar. Onun için 14 Mart, ben tıbbiyeli demeyi daha çok seviyorum hekim arkadaşlarıma demekten çok. Tıbbiyeliliğin ne kadar onurlu, vakar, anti-emperyalizme karşı halkın sağlığının yanında durmayı gerektiren bir pozisyon aldığını bana hatırlatıyor. Bu mesleğin bir onuru var hakikaten. Bu onur şu, ben insan sağlığı konusunda edindiğim bilgileri gerçekten insanın sağlığı için adil ve eşit bir biçimde kullanacağım demeyi hatırlatıyor. Ettiğimiz yemini hatırlatıyor. Mesleğe kutsal diyemeyeceğim ama meslek kadim bir meslek. İnsan sağlık hizmeti talebinde bulunduğu sürece o hizmeti en dürüst, en etik olanın elinden almayı hak ettiği, bu yüzden de onuru ve vakarı çok ön planda olan bir meslek diyeceğim. Bunların hiçbiri dediğim gibi mesleği kutsamak değil, yerli yerine koyarak alacağı hizmeti insanların düzgünce bir bağlama oturtmak ve aldığımız sorumluluğun ne olduğunu hatırlamak. Sadece hekimlik değil, bizim sorumluluğumuz iyi hekimlik yapmak ve bu iyi hekimliği gerekirse toplumu iyileştirerek, gerekirse anti-emperyalistlere direnerek, omuz omuza vererek yürütmemiz gerekiyor. Bunları hatırlatıyor.
1: Ali, senin yorumların nedir? Son dönemde tabip odasında da yoğun görevler yaptın. Son geldiğimiz
3: Evet.
1: yerde sen 14 Mart'a nasıl bakarsın?
3: Ben de öncelikle dinleyicilerin 14 ve hekim arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hocalarımın bıraktığı yerden devam edersem tabii ki burada Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte ki duruma da bir çok kısa değinip ondan sonra bugünkü duruma bakayım. O dönemin çok olumsuz koşullarında yani bir işte imparatorluk bitmiş, yeni bir cumhuriyet kurulmuş ve genç bir nüfus yok. Nüfusun çoğu hastalıklı, salgınlar çok fazla, aşırı derecede yaygın. Ölüm oranları yüksek, anne çocuk ölüm oranları yüksek vesaire. Baktığımız zaman gerçekten çok sağlık açısından veya toplum açısından baktığımız zaman çok olumsuz bir tablo. Ama o zaman o dönemdeki sağlık politikaları ve hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının özverisiyle çok kısa zamanda çok ciddi başarılar kat edilmiş. Yani neredeyse tüm salgınlar ortadan kaldırılmış, yok edilmiş, birçok alanda hatta eradikasyon sağlanmış, toplum yeniden sağlıklı bir toplum haline dönüşmüş ki Cumhuriyet'in temellerinin daha iyi olması için tabii ki sağlıklı bir topluma ihtiyacımız vardı ve onun temelleri bu sayede atılmış. O dönemdeki hem Atatürk'ün ve hem göreve getirdiği sağlık bakanlarının ve uygulanan sağlık politikalarına tamamen uyum sağlayan ve onu başarıyla getiren hekim ve sağlık çalışanlarına ait. Tabii ki daha sonradan ne olmuş bu sağlık politikası? Ne yazık ki 1900 işte 50'lerden sonra ülkedeki çok partili hayata geçiş ama artık tamamen bir özelleştirmeye doğru da geçiş olan bir politik tercihten sonra bu alandaki sağlık alanındaki bu ne diyelim olumsuzluklar giderek artmış ve günümüze kadar gelmiş. Günümüzdeki tablo nasıl? Gerçekten sağlık alanında hem hekimler açısından hem de toplumun aldığı sağlık hizmetleri açısından en olumsuz dönemi yaşamaktayız. Hekimler açısından veya sağlık çalışanları açısından baktığımız zaman her geçen gün artan çalışma koşullarının kötülüğü, işte 3-5 dakikada bir muayeneye mecbur bırakılmamız, şiddetin giderek artması, malpraktis cezalarının çok haksız yere çok fazla artması, toplum sağlığı açısından baktığımız zaman toplumun sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki zorluklar, işte aylar sonraya hatta bazen yıllar sonraya verilen poliklinik randevuları, ameliyat günleri, tetkik randevuları. Ne yazık ki şu anki tablo bu şekilde. Ancak ne yapıyor iktidar? En son işte açıklamasına baktığımız zaman otel konforunda hastanelerimiz var. Biz otel konforunda hastane değil, biz hastane gibi hastane istiyoruz. Yani insanların rahatça ulaşabildiği, rahatça sağlık hizmeti alabildiği, oradaki bu sağlık hizmeti sunanların da daha rahat çalışabildiği bir sistem olması gerekir. Ancak ne yazık ki şu durumda bu tablodan oldukça uzaktayız. Biz ne yapıyoruz Türk Tabipleri Birliği veya Tabip Odası olarak? Bu sağlık sistemine mahkum olmadığımızı, başka bir sağlık sisteminin olabileceğini yıllardan beri söylüyoruz ve şu an onun mücadelesini yapıyoruz. Bununla birlikte bu dönem Türk Tabipleri Birliği Diyarbakır'dan yeni bir başka bir sağlık sistemi mümkündür şiarıyla yola çıkarak Diyarbakır'dan yola çıktı. Antep, Urfa, Osmaniye'ye uğradı. Bugün de saat 5 civarında Adana'ya gelecek arkadaşlarımız. Biz de onları büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Şu an dediğim gibi mesleğimiz açısından kötü bir dönemdeyiz. Ancak mesleğimiz evrensel bir meslektir. Elbette ki bugünleri de daha önce olduğu gibi aşacaktır. Ve önümüzdeki yıllarda hak ettiği tabloya ulaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Ali İhsan. Ben şunu da sormak istiyorum. Yine Selçuk Hoca'dan başlayarak başka bir sağlık hizmeti dünyası için biz neler yapmalıyız? Selçuk Hocamız çok da deneyimde. Bu deneyimlerinden yola çıkarak önerileri ne olur diye bir sormak istiyorum. Müzik arasına girecektim ama girmeyeyim. Hiç vakit kaybetmeyelim.
4: Peki, şimdi önümüzdeki örnekler var. Ali İhsan Ökten meslektaşımızın dediği gibi başka bir sağlık sistemi tabii ki kabil. Nerede var? Mesela İskandinav ülkelerinde var. Yani İsveç, Norveç, Danimarka gibi, Finlandiya gibi ülkelerde var. Evet, bunlarla bizim aramızda çok farklar var ama onların tecrübelerine dayanarak hatta İngiltere'de şu anda iyi gitmeyen NHS, National Health Service'in niçin iyi gitmediğine bakarak bu uygulama yapılabilir. Şimdi çok kaba taslak baktığımız vakit, onların tecrübelerinden nasıl istifade edeceğimizi düşündüğümüz vakit düze çıkma kabildir. Ne yapmışlar onlar? Vatandaşa demişler ki, bunun yanında kaliteli eğitim de koymuşlar. Ey vatandaş, sen torunundan büyük babana kadar her sağlık sıkıntısı çektiğinde kaliteli ulaşılabilir, yani Ali İhsan Ökten'in söylediğini söylüyorum, bir sağlıkla karşı karşıya kalmak ister misin? Evet. Nasıl kalacaksın o vakit? Vergi vererek. Tabii şansı olan, petrol bulmuş olan, nüfusu az olan Norveç bu konuda çok daha şanslı. Ama bu kadar şanslı olmayan ülkeler dahi bu şekilde bir yöntem izleyen ülkelerde vatandaşına sormuşlar, istiyor musun? Bana sorsa isterim. Ben oturup da Bahama adalarında tatil yapmasam da olur. Bana ama bu koşullarda sağlığımı veya çocuklarımın veya büyük çocuklarımın yani büyük babamın veya torunlarımın sağlığını sağlıyorsa ben birçok şeylerden feragat ederim. Bunu güzel formüle etmek lazım. Bir kere bir o çıkış yolu. İkincisi şu. Dönüp bakarsak Cumhuriyet'in ilk yıllarında mesela biliyor muyuz ki Osmanlı'da Sağlık Bakanlığı yok. İçişleri Bakanlığı'nın bir kısmı, bir dairesi bundan uğraşıyor. Peki Sağlık Bakanlığı olmayan yeni Cumhuriyet'in yine Ali İhsan Ökten meslektaşımızın anlattığı gibi harikalar yaratıyor. Madem hiç yoktan bir şey yapılabiliyor, Biz bu anda doğru kullanmadığımız bir takım imkanları kullansak ne yaparız? Artık onu düşünün. Binaenaleyh ara vereceksek, başka bir şey yapacaksak ona da göze atmayı, yani daha ayrıntılı göze atmayı tavsiye ediyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu harikulade aşamayı ne yapmış da yapmışız ve ne kadar kötüymüş, ne hemşire var, ne doktor var, ne yapmışız. Onu da konuşmayı öneriyorum. Ayşegül Hanım, ne
1: Çok
4: dersiniz?
1: teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Hemen aynı soruyu Esin hocama da bir döndürmek istiyorum. Çok keyifle dinledik doğrusu ve beni de çok düşündürdü. Sizin Sağlık Bakanı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda olmayıp Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu vurgunuz bir önceki programınızda da vardı. Hep aklıma geliyor benim. Esin hocama da sözü veriyorum.
2: Öncelikle Ayşegül, sorunun ne kadar büyük olduğunu artık ortaya koymamız lazım. Sorun bir derin toplumsal kriz. Yani halkın sağlık hizmetine erişmesini ve aldığı sağlık hizmetini değerlendirmesini, aldığı sağlık hizmetinden yarar mı görüyor, zarar mı görüyor? Bunu ortaya koyan çok derin bir toplumsal kriz haline dönüştü sonunda. Bütün uyarılarımızın sonunda. Elimizde ne var? Bir ona bakalım. Elimizde sadece hekimin sözü, emeği, sağlıkçının özverisi ve emeği var. Bir kere Türkiye'de hekim sayısı az diyorsunuz, hekim klonlamaya kalkıyorlar. Türkiye'de uzman sayısı az diyorsunuz, uzman kopyalamaya kalkıyorlar. Dört duvarı yapıp ona hastane demelere kalkıyorlar. Bunların hiçbirisi sağlık değil ama bunlar kazara ortaya çıkmış kusurlar da değil. Aslında bugün olup biten tümüyle sağlıkta ticarileşme denilen sağlığın metalaştırılması süreci 2002 yılında başlayan Dünya Bankası projesiyle özel sigorta şirketlerinin ve patronların bina yapan insanları para kazanmasına dönük bir meta haline getirilmesi. Sorun bu ve aslında her şeyin faili de bu. Yani biz bugün hekimlerin istediği her şeyi düzeltsek Ayşegül, her şeyi düzeltsek ama yine de sağlık sistemi iyi işlemeyecek. Elbette onlar başat sorun ve elbette onlar hekimin ölümüne yol açıyor, hekimin iyi hekimlik yapamamasına yol açıyor. Ama Türkiye'de sağlık sistemini denetlenebilir, kamusal ve adil bir hale getirmediğimiz sürece ve insan gücünü, söz sahibi hekimlerin ve sağlıkçıların gücünü adil bir biçimde ve özlük haklarına saygı duyarak koordine etmediğimiz sürece hiçbir şeyin yeniden kotarılması ve kurtarılması mümkün değil. Önce bunu ortaya koymamız lazım. Yani başka bir sağlık mümkün ama ortak gücü iyi koordine ederken ticarileştirmeyen, sağlıktan para kazanmayı hedeflemeyen, sözün sahibi olan akademinin, hekimin ve sağlık bilimleriyle uğraşan insanların sözünü dinleyen bir koordinasyona geçmek lazım. Bu yakın vadede ve sistem değişmeden mümkün görünmüyor. Çünkü tam anlamıyla neoliberal kapitalist bir döngünün çarkına atılmış vaziyette sağlık büyük paralar kazanılıyor. 1 milyar kişi hekime başvurmuş. Hekim sayısı az olmasına rağmen bir kişiye 12,5 hekim falan başvuruyor. Acil servisler ağzına kadar dolu ve sağlık hizmeti aldığını zanneden insanlar erken modern tıp döneminde gördükleri zararı görüyorlar aslında sağlık sisteminden. Koruyucu sağlık sistemini geliştirmeden, tek sağlık kavramına sahip çıkmadan, kamusaldır biz para kazanmayacağız bu işten demeden ben başka bir sağlık mümkün diyemiyorum kolayından. Ve bu da büyük bir mücadele alanı, etkin bir mücadele alanı. Ya beyaz yürüyüş yapacağız 14 Mart'ta. Meslek odaları seçimleri var. Gelin sahip çıkın. Özlük haklarınızı korumaya çalışıyoruz ama sorunun bir sistem sorunu olduğunu ve iyice vahşileşmiş bir neoliberal kapitalist sorunu olduğunu anlamamız gerekiyor ve mücadele alanının bu olması gerekiyor. Onun için 14 Mart'ın bağlamını hatırlattım. Anti-emperyalist direniş vurgusunu yaptım. Az insan gücüyle bir şey çevirebilmek mümkün. Hekimleri özlük haklarına kısa sürede kavuşturabilmek için birlik, beraberlik olmak mümkün. Ama halkın aldığı sağlık sistemi ve kamuyla aramızda açılan Büyük güven krizi nedeniyle şunu söylüyorum. Sistem bizim mücadele alanımız olmalı ve kamusal sağlık hizmeti diye gece gündüz mücadele etmeliyiz.
1: Çok teşekkürler Esin Hocam. Arıysan aynı soruyu sana da yöneltmiş olayım.
3: Evet. Şimdi bizim bu sağlıktaki bu kötü ortamdan gelmemizin en büyük nedeni biraz önce hocalarım da belirtti. Bizim koruyucu hekimlik sistemini bırakıp özelleştirilmiş bir sisteme geçmemizde yatıyor aslında. Yani biz tekrardan kamusal, toplumsal sağlığı ön plana almadığımız sürece bu sistemden kurtulmamız veya bu sistemi tersine çevirmemiz olası değil. Çünkü burada temel olan halkın sağlığını korumak. Siz halkın sağlığını korumadıktan sonra polikliniklere gelen hastalara birer reçete vererek onun sağlığını ve toplumun düzeltemezsiniz, toplum sağlığını da koruyamazsınız. Yani şimdi biraz önce Esin Hocam söyledi. 12,5'a ulaşmış bir kişinin bir yılda işte bir sağlık birimine hekime ulaşma oranı. Bu OECD ülkeleri arasında birinci durumdayız. Acile baktığımız zaman acile başvuru bir yılda nüfusunun neredeyse iki katına varan bir tablo ile karşıyayız ki bu da dünyada bizi ilk sıraya getiriyor. Ve ne yazık ki bu skorlarla övünen bir sağlık bakanımız var. Her sağlık bakanı skorla övünüyor. Nedir bu skor? İşte anlatıyor. Bu yıl diyor polikliniklere başvuru oranımız şu kadar oldu, bu kadar oldu falan. Ya siz bu sayılar artmasıyla övünülmez. Aksine utanılacak bir durumdur bu. Yani siz bu sayıları azalttığınız zaman yani hastanelere başvuru oranını azalttığınız zaman görevinizi yapmış.

0: Ancak o şekilde sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum ben. Ayşegül.
1: Teşekkür ederim Ali İhsan. Biraz geç geliyor şey set, ondan dolayı şey
0: Evet.
1: yapıyorum, gecikiyorum. Ben artık bir ara vermemiz lazım. Uyarıyordu da arkadaşlarımız şeyle ilgili, parçayla ilgili. Bugünkü parçamızı da Andrei seçti. Andrei'nin seçimini çalacağız. Biz de dinleyeceğiz. Andrei dedim ki 14 Mart ve bunun için çok güzel bir şarkı seçmesini istedim. Ve Andrei de bir şarkı seçti bize. Şimdi Andrei'nin seçimini dinleyeceğiz.
2: Bekliyoruz heyecanla.
1: Evet, ben de.

0: Evet, Önce Sağlık devam ediyor. Önce Sağlık programında Selçuk Hoca ile Ali İhsan da Esin Hoca ile konuştuk. Selçuk Hoca farklı düşünceler nasıl bir araya gelebilir diye giriş yaptı. O girişiyle ilgili dersler de verdi biliyorum. Biraz Selçuk Hocama sözü vermek istiyorum.
1: Evet, teşekkür ederim Ayşegül. Şimdi olan bitenle çok değişik şekillerde arkadaşlarımız hepimiz anlattık ama bir şey daha hatırlatalım. Daha insanların gözüne gelsin, anlasınlar falan diye söylüyorum. Şimdi mesela dünyanın her yerinde anlaşılmış ki epi bir zamandır 250 kişi yataktan daha büyük hastane, tersini söyleyelim, 60 yataktan da daha küçük hastane tıbbi işletmecilik açısından iyi olmuyor. Peki biz buna rağmen 3 bin, 2 bin daha fazla yataklı hastane yani şehir hastanesini yapıyoruz. Bunun mantığı ne? Bunu kim anlatacak halkıma?

0: Kabul etmiyorlar. Ve bunun da yapılışında müteahhide sen al şu falanca yerde 2000-3000 yataklık hastane yap diyorlar. Müteahhit ne diyor? Peki hiçbir bilmeyen bir yerde, umumiyette şehrin dışında, çünkü bu kadar büyük bir arazi şehrin içinde kalmadı. Ne yapacağız? Kim gelecek buraya? Ne biliyoruz kimin geleceğini? Ha, tamam diyorlar. Bize göre oraya en aşağı senede bilmem kaç bin kişi gelir. Gelmezse ben aradaki parayı ödeyeyim. Kardeşim, sen hiç bir hastanesi yapılmamış bir araziye kocaman bir hastane yapacağım. Kaç kişinin geleceğini hangi ilahi şey sana anlatıyor? Nereden mi? Hangi hesapla sen bunu ortaya çıkarıyorsun? Bunun hesabı kitabı olmayan bir mesnedi var. Yani Türkçesi mesnedi dayanağı yok. Türk parasını, Türk halkının başka yerlerde etkin olarak kullanacağı bir paranın bu şekilde, özellikle sağlık konusunda kullanabileceği paranın bu şekilde çarçur edilmemesi lazım. İkincisi, o vakit kim anlatacak bunları? Bunları tabip odalarının asal görevidir. Onlar anlatacaklar hükümete ve anlaşılmadığı takdirde de halka. Niçin? Bu demokratik şeydir, sistemdir. Hükümet bu muhalefet değildir. Bu işin bizim görevimizdir. Eğer hükümet bunu anlamakta güçlük çekiyorsa bizim görevimiz nedir? Bu gerçekleri halka bir şekilde yansıtmaktır. Peki bunu kim yapacak? Bunu böyle olduğunu, yani bu fikirde olduğunu, yani hakikaten başka sağlık sisteminin olduğuna inanan, inanmakla kalmayan, dedikodusunu yapmakla yetinmeyen, sadece birbirinden konuşmakla sınıramayan kendini açıkça halka, topluma, her kademesiyle topluma anlatabilen insanların bu tabip odalarında görevi olması lazım. Ondan burada da meslektaşlarıma büyük vazife düşüyor. Hem halka anlatacaklar bunu, hem de halka yüksek sesle anlatmaya tabi olan, bütün sıkıntılarına rağmen tabi olan kimseleri de kalkıp seçim günü Türkiye'nin neresindelerse sandığa gidip oy vermeleri ve onları da yetkili kılmaları lazım. Ben adaylardan biri değilim. Ondan rahat konuşuyorum. Eminim aynı şey birçok arkadaşımız için de geçerli. Onu hatırlatmak istedim.
1: Çok önemli bir konuya değindi hocam. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hem Esin hocam hem Ali İhsan tabip odalarında görev almış kişiler. Sizce sağlıkla ilgili doğruların ortaya çıkması için meslek örgütlerinin önemi nedir? Hepimiz görev aldığımız için rahat konuşabiliyorum. Sizlerin de bu konulardaki görüşlerini rica ediyorum.
2: Ben şöyle diyeceğim Ayşegül, gerçekten kanunla ve anayasa güvencesi altında kurulmuş bir meslek birliğimiz var, Türk Tabipleri Birliği. Örgütlü mücadeleye ihtiyacımız var. İkinci olarak söyleyeceğim şey bu. Ve aslında hem politik olan hem de ideolojilerden bağımsız geniş bir çatı sağlayacak bir meslek odası her ilde yapısına ihtiyacımız var. Bunu niye söylüyorum? Şimdi hekimler sadece dikey mobbinge uğramıyorlar. Hekimlerin sadece özlük hakları onları öldürecek kadar korkunç demek de yetmiyor. Hekimlerin uğradıkları şiddet aslında adalet sistemiyle de yakından ilişkili Türkiye'de. Yani çok geniş bir mücadele alanı, çok derin bir mücadele alanı. Kamuyla aramızdaki güven ilişkilerini yeniden kurmamızın acil olduğu bir mücadele alanı ve büyük bir entelektüel birikime ihtiyacımız var doğrusunu istersen. Hekimler teknik işleri yaparken entelektüel birikime edinme konusunda genç hekim arkadaşlar çok fazla vakte sahip olmayabiliyorlar ve onların da kuşkusuz ideolojileri ve politik görüşleri var ama hiçbir zaman ben faili işaret ettim. Bütün bu olup bitenlerin, halkın sağlık krizinin, hekimlerin ölümcül özlük hakları sorunlarının uğradıkları yatay ve dikey. Yatay dediğim artık kendi aralarında birbirlerine mobbing yapar hale geldiler. Sistemin çok basınçlı olduğu dönemlerde olmaz yani, sağlığın bu kadar ticarileştiği zaman da bu olur, ama buna karşı bütün ideolojilerinden bağımsız olarak iyi hekimlik değerleri mücadelesini kim veriyor? Bunun etki mücadelesini kim veriyor diye etik bir seçim yapmalarını istiyorum. Çünkü faille işbirliği yapan bir tabip odası hiçbir işimize yaramaz. Tabip odaları tek bir mücadele alanı. Yeni bir iktidar alanı açmaya çalışan ve aslında tıp çok cinsiyetçidir, çok erildir. Hem sağlık hizmeti veren hem alan bakımından. Dolayısıyla bu tıbbın cinsiyetçiliğini benimseyen, büyüten, meslek odası yönetmeye talip olanları değil, etik değerleri ve halkın sağlığını gözeten kamusal sağlığa adanmış yönetimleri seçmelerini istiyorum. Tıbbi eli faille işbirliği yapmaz. Tıbbi eli ahlaklı olur. Tıbbi eli direnişçi olur ve adil olur. Hangi ideolojik görüşten olursanız olun, halkın sağlığı size lazım. Siz halka lazımsınız. İyi hekimlik dediğimiz değerleri yaşatan ve bunun etkin mücadelesini veren odaların seçimlerine mutlaka gelin. Bu da yetmez, çokça üye olun. Çünkü temsiliyet demektir bu. Yani seçim, seçime gelenler arasında seçime katılanların yaptığı bir seçim, ama çok küçük bir temsiliyeti var aslında. Çok az insan katılıyor. Üye sayıları çok az. Meslek odalarının binaları var ama içerisi her dakika birliğin gücüne inanan, iyi hekimliğe inanan hekimlerle dolu olmalı. Hukuksal desteği oradan almalılar. Gerekirse entelektüel donanım desteğini oradan almalılar. Dolayısıyla meslek odaları düşündüğünüzden çok daha önemli, ama siz az katıldığınız için temsiliyetinizin önemini az önemsediğiniz için aslında çok daha etkili olabilecekken az etkililer. Maalesef bugünkü siyaset kurgusunda ben muhalefet partilerinin de sağlık söylemlerini çok sığ buluyorum, çok yetersiz buluyorum. Bir birikimin elden ele geçmediğini görüyorum. Benim bir birikim var dediğim ve ben de o okuldan çıkmış bir insan olarak Türk Tabipler Birliği ve bu anlamda da tabii ki Etkin Demokratik TTB denilen grubun müthiş entelektüel birikiminin arkasında durmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Benim ahlaki, etik ve iyi hekimlik değerlerime en uygun olan grupla yakın temasımı sürdürüyorum ve her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Ben de birikimim doğrultusunda.
1: Ali İhsan, sen ne düşünüyorsun? Senin de bu konuda yani uzun bir birikimin var. Hekimlik hayatın kadar belki bu konuda hizmet verdin. Çelişkisini, eğrisini, doğrusunu
0: Evet.
1: görmüş bir insansın.
0: Evet, teşekkürler Ayşegül. Tabii ki ben hem Adana Tabip Odası'nda hem de Türk Tabipleri Birliği'nin her kademesinde çalışmış, görev almış bir kişi olarak her zaman için örgütlenmeden yanayım. Hekim örgütlenmesinin tabip odalarında ve Türk Tabipleri Birliği'nde olmasının çok değerli olduğunu, oralarda mücadele etmenin hem hekimlik mesleğimizi hem de halkın sağlık alanı açısından çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünen birisiyim. Ancak tabii ki ne yazık ki bu pratikte bunun çok karşılığını görebiliyor muyuz? Ne yazık ki orada biraz sıkıntılarımız var. Ancak şöyle biraz geriye gittiğimiz zaman, yani 1800'lü yıllara gittiğimiz zaman hepimizin bildiği Rudolf Virchow şöyle diyor. 1870'lerde tahmin ediyorum. Tıp politik bir bilimdir. Tıp da politikadan başka bir şey değildir. Biz de yıllardır aslında Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak hekimliğin, tıbbın, sağlık hakkının bir politikasını yapıyoruz. Ama bu yaptığımız politika veya siyaset bizim günlük işte siyasi parti temsilcilerinin yaptığı kaba bir politika tarzında değil. Hekimliğin, tıbbın, sağlığın politikasını yapıyoruz ki toplum sağlığının eğer ki bu politikalar düzgün yapıldığında ancak oradan sağlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu yaptığımız politika tabii ki bu sefer başta üzülerek ifade edeyim. Hekim arkadaşlarımızdan da yanlış anlaşılıyor. Bu sefer bize deniyor ki Türk Tabipleri Birliği hep politika yapıyor, siyaset yapıyor. Aslında bizim yaptığımız bir sağlığın politikasıdır ve biz bunu yapmak zorundayız. Bunu
3: Bunu aslında siyasetçiler birazcık düşündüğü zaman, birazcık buna değer verdikleri, dikkate aldıkları zaman uyguladıkları sağlık politikalarının da ne kadar kötü bir politika olduğunu anlayacaklardır. Belki şu anki tablo böyle olmayacaktır. Çok daha iyisine ulaşabiliriz. Ama ne yazık ki buna karşı da oldukça bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Önümüzde seçimler var. Evet, ben seçimlere tüm meslektaşlarımı davet ediyorum. Tabip odalarına üye olmaya davet ediyorum. Örgütlü mücadelenin her zaman bize çok daha fazla şey kazandıracağını söylüyorum. Çünkü biz bunun geçmişte örneklerini yaşadık. En son 2021 yılında Emek Bizim, Söz Bizim mücadelesini başlattık ve oradan Sağlık Bakanlığı geri adım atmak zorunda kaldı. Ve uyguladıkları sağlık politikalarında bir revizyon yapmak zorunda kaldı. Bu sefer onu beyaz bir işte sağlığa dönüştürmeye çalıştı. Ha, bunlar o politikanın tamamını, yani esasını, temelini değiştirmedikten sonra palyatif önlemlerle bir şeyleri değiştirmeniz mümkün değil. Ama o dönemdeki bizim mücadelemiz, İstanbul'dan Ankara'ya değişik kentlerde her gün konaklayarak, oradaki meslektaşlarımıza ve halka ulaşarak yaptığımız mücadele hekim arkadaşlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine bir kazanım getirmiştir. Bunu şunun için söylüyorum, örgütlü mücadele ettiğimiz zaman mutlaka başarırız ve mutlaka kazanırız. Bu oldukça önemli. Bu nedenle bugünkü mücadelemiz de yine aynı şekilde başka bir sağlık sistemi mümkün derken, evet, biz bu sağlık sistemine tamamen karşıyız. Ancak bunu tüm şiddetinden tutalım, çalışma koşullarının kötülüğüne, sağlıktaki tıp eğitimindeki geldiğimiz niteliksiz durumdan bakalım. Haksız olarak uğradığımız malpraktis davalarına kadar veya
1: Sayın İhsan, sözünü çok kısa kesiyorum.
3: tabii.
1: Lütfen sözüne de sağlıkta şiddetle devam edersen çok sevinirim, olur mu?
3: Ha, tabii ki, tabii ki.
1: Yani bittikten sonra, ama bittikten sonra hiç ara verme diyeceğim. Tam o beyaz yürüyüşleri hatırladım. Hiç ara verme,
3: Evet.
1: sağlıkta şiddetle devam et diyecektim. Sen ne
3: Evet.
1: olur devam et.
3: Tamam. Bugünkü mücadelemiz de aynı mücadele. Yani arkadaşlarımız Diyarbakır'dan yola çıktı. Bugün Adana'ya geldiler. Yarın Ankara'da hep birlikte büyük bir eylem gerçekleştireceğiz. Yine başka bir sağlık sistemi mümkünü elimizden geldiği kadar haykırmaya çalışacağız. Ben tüm hekim arkadaşlarımı yarınki eyleme davet ediyorum. Ve aynı zamanda illerinde yapılacak tabip odası seçimlerinde katkı sunmaya ve oy kullanmaya. Tabii ki bahsettiğin şiddet olayına gelirsek, gerçekten canımızı en çok yakan bir konu. Çok uzun süredir ne yazık ki gündemimizi alıyor. Ama hani genel olarak baktığımız zaman bu ülkede sadece sağlığa, sağlıkçıya şiddet yok. Yaşamın her alanında bir şiddet var. İşte kadına şiddet var, çocuğa şiddet var, istismar var. İşte ya sokaktaki işte ağaca şiddet var, kediye, köpeğe, canlıya şiddet var. Ne yazık ki ülke bir şiddet sarmalında. Yani eğer ki iktidar bu şiddet dilini terk etmedikten sonra bunlardan kurtulmamız mümkün olmayacak. Çünkü hepsi birbiriyle ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle sağlıktaki şiddete baktığımız zaman bununla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği'nin çok çalışması oldu gerçekten. Bununla ilgili şiddet çalışma grubumuz var. Arkadaşlar sürekli bir şeyler üretiyor orada. Özellikle Ersin Arslan'ın katledilmesinden sonra Türk Tabipleri Birliği bu konuyla ilgili, yani sağlıkta şiddetle ilgili olarak kanun teklifleri hazırladı. Bunları meclise götürdü, partilere götürdü. Ne yazık ki gerekli ilgiyi görmedi. Halbuki görseydi belki biz bugün bu sağlıktaki şiddeti bu kadar konuşmuyor olacaktık. Ancak ne yazık ki yine her geçen gün bununla ilgili haberlere rastlıyoruz. Bu tabii ki uygulanan sağlık politikalarında niye bu kadar şiddet var? Bir hani genel olarak baktığımız zaman ekonomik ve siyasal bir kötü yönetim. Sağlık özelinde baktığımız zaman o zaman sağlıkta da bir kötü yönetim var. Bunun yansıması ne yazık ki bizlere çıkıyor. Oysa ki bu sağlık ortamını yaratan bizler değiliz ki. Aksine bu kadar kötü bir ortamda elimizden geldiği kadar veya daha fazlasını, işte bunu Covid salgınında yaşadık. Elimizden geldiğinin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bakanlık da diyor ki bendeki verilere göre diyor sağlıkta diyor şey oranı insanların memnuniyet oranı işte eskiye göre karşılaştırıyor. %75'lere çıktı, 76'ya çıktı. Ama bir taraftan bunu diyorsun ama bu kadar memnunsa vatandaş niye bu kadar şiddet uyguluyor? Yani ters bir ilişki var arada. Belki ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bakanlık ne yazık ki dediğim gibi her şeyi rakama endekslemiş durumda. Buradan da rakamlardan yola çıkıyor ama tersinden baktığımız zaman memnun olmayanlar da var. O zaman bunu da değerlendirmek zorundayız. Sağlıktaki şiddeti nasıl önleriz, nasıl önlenir sorusuna gelince bunu tek başına sağlıkta olmadığı için daha sistematik bir ne diyelim değişikliklere ihtiyacımız var. Ama sağlık özelinde mutlaka şu anki yasaların değiştirilip sağlıkta şiddet uygulayanlara karşı en azından cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu şekilde bir yol kısa vadede belki bir yol alınabilir ama onun haricinde mutlaka eğitimden başlayalım. Eğitimden başlayıp temelden başlayıp ancak böylece bir şiddet konusunda yol alabiliriz. Ayşegül.
1: Çok teşekkür ederim Ali İhsan. Esin Hocama söz vermek istiyorum. Esin Hocam, siz sağlıkta şiddetle ilgili neler söylemek istersiniz? Yine bu dönemde mücadele ettiniz bununla ilgili.
2: Şimdi sağlıkta şiddet aslında sadece sağlık hizmetiyle ilintili değil. Yani aslında adalet sistemiyle yakından ilişkili ve en üst düzeyden kullanılan şiddet dilinin teşvikiyle yakından ilintili. Kadına şiddete benzetiyorum ben bunu. Yani köpürtülen bir şiddet var burada. Doktor dövebiliyorlar. Ama sadece doktor dövebilmek değil. Hekimler bitip tükenmek yüzünden de ölüyorlar biliyorsun. Erken yaşlarda bu da bir şiddet. Yani sistemin hekime toptan şiddeti. Hasta yakınlarının hekime fiziksel şiddeti var. Ama bir yandan da örneklerinde giderek artan örneklerle gördüğümüz gibi yatay ve dikey bir şiddet var. Hekimin bu yükün altında intiharı var, erken yaşta kalp krizleri var, erken yaşta inmeleri var, direksiyon başında nöbet sonrası tümüyle dikkatini kaybedip ölmeleri var. Bütün bunları aynı potada ben görüyorum ve failin tek olduğunu söylüyorum. Sistem ve sağlığın ticarileşmesi. Çünkü sağlıkta ticaretleşme tam olarak şu demek. Sağlık ticarileştiği zaman halk sağlık hizmetine bağımlı hale getirilir. 1 milyar kişi geçen yıl sağlık hizmetine başvurmuş. Avuç avuç ilaç ve teknoloji kullanımı demek bu. Ve hekim de ve sağlıkçı da bitme tükenme sendromuna sürüklenir. Zaten bitme tükenme sendromunun kendisi de tüm bu fiziksel şiddetten bağımsız bir şiddet ve cezasızlıkla aslında bir yandan bu şiddet teşvik edilmiş oluyor. TTB'nin hazırladığı sağlık şiddeti yasası gene meclis komisyonunda bekletiliyor mesela. İstenilirse en kısa sürede durdurulacak şey bence bu hekime şiddet meselesi. Ama bugün bir video dolaşıyordu ortada. Bir hekim arkadaş ırkçılık üzerinden bir başka hekim arkadaşını çok nadir bulunan üstelik bir uzmanlık alanından ağır bir şiddete ve linçe maruz bırakıyordu mesela. Onun için fail tek ve fail sistem ve sağlıkta ticarileşmenin, buradan kâr etmenin, teknoloji ve ilaçta bu kadar dışa bağımlıyken, binalarda içerideki inşaatçılara bağımlıyken bu kadar bu konuda ısrar edilmesi. Söylediğim gibi bütünü bunun bir Dünya Bankası projesi ve bütünü uluslararası bir ticari sektörün kar hırsı, neoliberal kapitalist politikaların sonucu. Sağlıkta şiddetin boyutu hakikaten ürkütücü. Yani bu dediğim gibi en acil konularımızdan, mücadeleyi en yoğunlaştırmamız gereken konulardan birisi. Çünkü önlenebilir bir şiddetten bahsediyoruz, olmayacak bir şiddetten bahsediyoruz. Sadece bir yasal düzenlemenin yeteceği bir şiddetten bahsediyoruz. Yıllara ihtiyaç duymayan tek konu belki de bu Ayşegül. Bunun üzerinde çokça durmamız gerekiyor. Ama Memleketin entelektüel geçinen insanları bile çıkıp sosyal medyadan sağlık sistemiyle ilgili en ufak bir fikri yokken neden fikrim olsun ki diyor. Ama sen sağlık sistemine başvuracak, hizmet alacak kişisin. Elbette olacak diyorsun. Dandik bir doktor böbrek taşıma atlamış diyebiliyor mesela. Bu da bir şiddet aslında. Bu da bir itibarsızlaştırma. Hekim onuruyla mesleğini sağaltım sanatını icra eden kişi öyle kalmalı. Kamuyla hekim arasındaki güvenin iki tarafı da aslında çok zarar görüyor bu işten. Şiddetin çeşitli boyutlarıyla dile getirmeye çalıştım. En çok içimizi acıtan, en yakıcı, en alevli konulardan bir tanesi. Ben burada sözü bırakayım.
1: Teşekkür ederiz. Son sözü Selçuk Hocama vermek istiyorum. Bir 2-3 dakikamız kaldı. Selçuk Hocamla finalimizde yapalım 14 Mart programımızı.
0: Şimdi burada bulunan herkes, Ayşegül dahil, bu gerçekleri dile getiren ve sadece bu oturumda değil, her gün, her fırsatta dile getiren insanlar, tabip odalarının bunlara benzeyen insanlar tarafından yönetilmesinin faydasını kabul etmeyen ve tereddüt edenler ne diyorlar? Efendim buna politika yapıyor. Hayır, politika yapmıyor. Baskı gruplarını konu edilen bir konferansta İngiltere'de dinlediklerimi size anlatayım. Akıl hastalıkları nedeniyle hastanede bulunan, yani akli durumları yerinde olmayan insanlara bakan müesseseler, hastaneler kötüymüş, bakılmıyor. Çünkü nasıl olsa bunlar oy vermiyor. Oy vermedikçe de ne yapalım? Yani bunlara hoşuna gitmek zorunda değiliz. Perişan. Bunların akrabaları parlamentoya, İngiltere parlamentosuna, demokratik bir ülke parlamentosuna defaten müracaat ediyor, netice yok. Ne yapmışlar? Gitmişler parlamentoya giden yola yatmışlar. Mebusa yani milletvekili gidip gelemiyor. Vay efendim siz faşist, hayır ne faşistiz ne bilmem neyiz ne de anarşistiz. Biz sizin anlamadığınız bir şeyi çok çok çok çok demokratik bir usulle halka bir şekilde duyurarak sizi mecbur etmek yolundayız. Ve ne oldu? Dedikleri oldu. Demek ki tabip odalarını idare eden Ayşegül gibi, Esin gibi, Ali Bey gibi kimselerin bu işte oy kazanması lazım. Biz bunları seçmemiz lazım. Bunlar politika yapmıyorlar. Tersine çok demokratik bir yöntemle gerçekleri halk yoluyla ilgili makamlara duyuruyorlar. Teşekkür ederim.
2: Hocam teşekkür ederiz. Ayşegül
3: Kesin.
2: iki cümle edebilir miyim burada? Hasta mahkum konusunda, hasta mahkumlar konusunda meslek odalarının çok pasif olduğunu düşünüyorum. Hasta mahkumlar konusu en acıklı, en çok sağlık hizmetine muhtaç olan insanlara karşı tarafsız kalamayız. Eğer tarafsız kalırsak, eğer bunu etkin bir mücadeleye dönüştüremezsek zulmedenlerden yana oluruz. Ve tıbbi evlilik böyle bir şey değil. Bir tane 12 Eylül işkencesinden geçmiş abimiz şöyle demişti. Hekim vicdanlı olur, tıpkı devrimciler gibi. Ben hekimlik yapmaya doyamıyorum demişti gördüğü işkencelere rağmen. Hekim devrimci olur, vicdanlı olur, etkin mücadele eder. Gözünüzü seveyim, hepimiz birlik olmak zorundayız. Kim için? İyi hekimlik için. Bu herkesin faydasına.
1: Teşekkür ederiz. Ali İhsan çok
3: Ayşegül, ben de
1: teşekkürler.
3: varsa çok
1: Yani
3: kısa.
1: 30 saniye falan var
3: Tamam.
1: devretmem gerekiyor şu
3: 82'de
1: anda.
3: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdim. 86 yılında Selçuk Hocam'dan kadın doğum stajından sınava girdim. 40 yıl sonra bizi kuşaklar arasında buluşturduğun için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah. Çok
3: Benim için
1: teşekkürler.
3: çok
1: Çok
3: çok çok onur
1: teşekkürler.
3: verici, çok güzel bir programdı. Çok
2: 14
3: teşekkürler.
2: Mart'ınız kutlu olsun tıbbiyeliler. Hoşça kalın.
1: Evet, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız. Gerçekten çok görkemli bir program yaptık. Selçuk Hocam, Esin Hocam, Ali İhsan Hocam, hep beraber iyi ki geldiniz. Sabah çağrıyı yapmıştım. Hemen cevap verdiniz. Çok görkemli bir program oldu. Bunun podcast'i eminim yüzlerce kez dinlenecektir. Şu anda da canlı yayındayız. Bütün tıbbiyelilerin, hekim arkadaşlarımızın, sağlığa emek veren herkesin Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Daha iyi bir dünya için hepimiz çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları.
0: Amin.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Sayın dinleyiciler, Önce Sağlık isimli programda bu hafta 13 Mart 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
7: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
9: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber nesnelerin, ürünlerin ve metaların tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Başak Tuğ hocamız. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocamla bugün kitabı üzerinden konuşacağız. İletişim Yayınları'ndan çıkan Namus Siyaseti 18. yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda ırz, şiddet ve hukuk başlığını taşıyordu. Bununla hem bu kavramın nasıl belki hukuka, nasıl toplumsala ait olduğunu, nasıl biçimlendiğini, bir bireysel bir sorun olup olmadığını, ya ahlaki bir mesele mi yoksa kamusal ve sosyal normlarla mı şekillenen bir kavram, nasıl yol aldı, bunun üzerine konuşacağız. Teknik Masa'da Tila Yılmaz var, çok teşekkür ederim ve destekçimiz Gözlem Gürbüz Atiye de yine ve yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, her hafta bizi destekliyor. Hocam dilerseniz ilk soru için Fatma ile lütfen.
2: Merhabalar, ben de buradayım tabii. Hasan başlangıçta beni almayı unuttu dermiş.
0: Hep söylememek istiyordum ama.
1: Ama
0: yine
1: Fatma'nın zaten varlığı hep hissedilen bir şey. O olmadan olmaz bu programda.
2: Beraber.
0: Yok sayamıyorum. Yok.
2: Evet, tabii bugün çok gerçekten ilginç bir konuyu konuşacağız. Daha önce Başak Hoca'yı ben dinledim. Kitabını da böyle birazcık okudum aslında. Şimdi biraz tabii çok gerçekten ilginç 18. yüzyıl Anadolu, Osmanlı Anadolu'sunda namusun kimin meselesi olduğu üzerinden aslında konuşacağız. Bugüne dair de çok şey söylüyor aslında bu çalışma. Tam da oradan başlamış olayım aslında. Yani namus kimin meselesiydi 18. yüzyılda diye.
1: Şimdi sadece bir hatırlatmayla başlayayım. Ondan sonra çok net bir cevap vereceğim buna. Aslında 18. yüzyılda namus kavramı, yani benim baktığım tabii ki kaynaklarda namus kavramı yerine ırz geçiyor. Ama ırz bugün için çok farklı anlamlara sahip olduğu için zaten hani İngilizceden çeviri vesaire, hani Osmanlıcanın Türkçe'ye çevrilmesi falan gibi tarihçilikte belirli çeviriler var. Hani o yüzden daha iyi anlaşılabilsin diye namus dedim. Sonrasında çünkü daha modern Türkçe'de namusa dönüşüyor. Ama bunu da böyle başka bir makalemde şey demiştim. Yani erkeklerin namusu kadınların ırzı diye. Tam da böyle bir şekilde bir namus kavramı var. Aslında erkeklerin meselesi. Yani hem erkek devletin, eril devletin, hem de eril tebaanın meselesi. Ve bunların arasındaki aslında benim hani kitapta iddia ettiğim şey büyük bir iddia ama bir meşruiyet krizinin, yani iktidarın meşruiyet krizinin aslında bir erkekler arası bir adalet sözleşmesine dönüşmesinin bir aracı. O yüzden de namus siyaseti diyorum. Kesinlikle erkeklerin meselesi cevabım.
2: Çok güzel. Sen sormak ister misin?
0: Evet hocam, yani oradan devam edelim. Yani bu erkeklerin meselesinin nasıl konu oluyor, nasıl gündem oluyor ya da genel olarak evet. İmparatorlukta?
1: Şimdi şöyle, aslında 17. ve 18. yüzyılın biraz tarihinden de başlamak gerekiyor buna. 17 ve 18. yüzyılda Anadolu'da şiddet bayağı yükseliyor. Yani devletin tekelinde olmayan şiddet. Yani işte biraz böyle halka, reayaya silah dağıtılması, çeşitli savaşlar sebebiyle vesaire gibi çok çeşitli sebepleri var. Onlara çok girmeyeceğim. Ama şiddetin, yani kontrolsüz şiddetin ve dolayısıyla cinsel şiddetin de arttığı bir dönem. Ve dolayısıyla çok fazla arzuhal gelmeye başlıyor. Yani arzuhalleri tabii ki çok takip edemiyoruz. Daha önceki dönemde var mıydı, yok muydu bu konularda arzuhaller? Çok sistemli kataloglanmadığı için burada da bir arşiv meselemiz var. Ama 18. yüzyılın ortasından itibaren şikayet defterleri, ahkam defterleri diye bir defter türü çıkıyor ya da ayrıştırılıyor. Ve vilayetlere göre bunu ayrıştırabiliyoruz. Ve bu şikayetlerin çoğunda cinsel şiddet eşkıyalıkla birlikte anılıyor ve çok büyük, hani evimizi bastı, karımızı kızımıza saldırdı ve hetki ırz etti diye bir kavram kullanılıyor. Ve bu özellikle de arzuhal diskurunda çok belirgin ve devlet de buna karşılık aynı terminolojiyle, yine namus diskuru diyelim, namus diskuruyla karşılık veriyor. Bunu mesela yerel mahkemelerde bu söylemi çok göremiyoruz ama merkeze yazılan arzuhallerde, yani Divan-ı Hümayun'a yazılan arzuhallerde çok fazla var ve bu şey demek, ırz perdesinin koparılması gibi bir anlamı var. Hetki ırz yüklü bir kavram ve aslında dediğim gibi kadınların ırzına saldıran, yani kadının, çocuğun, ailenin ırzına saldıran eşkıyalara karşı erkek tabağı devlete diyor ki sen neredesin? Hani bunlar bize şiddet uyguluyor. Senin namusuna da saldırılıyor. Hani böyle bir iddiada bulunuyorum. Sen neredesin? Beni korumakla mükellefsin diyor. Devlet de buna bu söyleme gerçekten karşılık veriyor. Yani hate ki ırz aslında bir kavram ve sembol olarak erkekler arasındaki bir dil. Yani bak benim karıma kızıma saldırıldı. Sen de devreye gir çünkü şiddet aslında devletin tek elinde olması gereken bir şey. Hala erken modern dönemde, bu dönemde de öyle, evet, kontrol etmesi gereken bir şey. Yani aslında devletin namusuna da saldırıldı diyerek devletin merkezi otoritesine bir çağrıda bulunulmuş oluyor. Ve bu hukuk, yarı hukuk ya da hukuk arzu hallere ne diyeceğimiz de ayrı bir mesele. Belgelerinde tabii bunların bazıları kadıya geri gönderiliyor. Çoğu geri gönderiliyor kadı çözsün diye. Dolayısıyla hukuk belgesi haline geliyor. Çok baskın bir biçimde izlediğim bir kavram oldu. Daha önceki dönemlerde buna çok fazla rastlayamıyoruz. Dediğim gibi arzu hallerin aslında kataloglanmamasıyla ilgili olabilir. Ama merkezle, yine tekrarlamak gerekirse, merkezle tebaa arasındaki bir adalet sözleşmesi olduğunu iddia ediyorum ve bunun 18. yüzyılda en azından yükseldiğini iddia edebiliriz. Hiç olmadığını geçmişte iddia edemiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla diskur çok fazla yükselmiş durumda.
0: Orada çok pardon hocam, yani bu anlattıklarınızı düşünürken şey, aynı zamanda mesela Mustafa Aktağ'ın yani delik ve düzenlik şeyi, evet, buna çok yoğun değiniyor o da. Hani yani bu belki yerelle merkez arasında, yani toplumsal olanla devlet arasındaki hukukun da bozulması, 17. yüzyıldaki Celali isyanları değil mi? Evet, tersi tabii, arka tabii planı itibariyle böyle bir, sanki bütün bunların arka planında ve işleyen süreci yaratan mekanizma da orası gibi, evet, algılanıyor, evet, gibi değil
1: yani
0: mi?
1: Yani devletin meşruiyetini ama şeyi de hep hesaba katmak gerekiyor. Yani cinsellik önemli bir sembol. Yani eğer şiddetin içinde cinsellik de varsa bu çok ekstra ve büyük bir şey olduğunu gösteriyor. Yani çok sembolik bir öneme sahip. Hani evime saldırdı yetmiyor. Mutlaka ziyadesiyle gadr edip diyorlar. Yani zulüm edip hetki ırz etmekle, ziyade hetki ırz etmekle. Yani hani her şeyi yaptı, karıma, kızıma, çocuklarıma saldırdı. Demek ki bu çok büyük bir şiddet ve sen bunu kontrol edemiyorsun. Yani bu çok önemli bir meşruiyet krizi ve buna gerçekten bunu, yani merkezi devlet duyuyor. Ve tabii karşılıklı bir süreç yani. Hani oralara çok fazla girmeyeyim ama erkekler bunu çok fazla görmediler bu zamana kadar. Yani Celali isyanlarını çalıştı tarihçilerimiz çok fazla. Şiddet çalıştılar ama cinsel şiddetin bunun içindeki önemine çok dikkat çekilmemiş olduğunu ben tabii çalışmamı yaptıktan, evet, sonra görmüş oldum.
0: Evet, Akdağ'da tabii bunu sadece neredeyse böyle bir evlenmemiş genç erkeklerin yaratığı bir şey gibi anlatır. Hmm. Yani isyanın nedenlerinden birisi de evlenmemiş genç erkekler der. Yani sizin bahsettiğiniz şey asla yani ima eden bir şey bile söz konusu, anladım, değildir orada. Sevgili Fatma.
2: Evet, şarkı molası verelim diyecektim. Lütfen. Ben de tam da hocamız, tamam, bir şarkı çekti. Seçti.
1: Çekti.
0: Aldı. Aslında
2: söyleyeceğiz gibi, evet, oldu.
1: Sen istersen
2: anonsu.
1: Anonsu
2: sizden, yok, şey yok, yapacağım. Tamam, o zaman ben söyleyeyim. Sezen Aksu'dan dinleyeceğiz. Namus.
1: Evet.

0: Evet, Kopuk Bağlar devam ediyor. Hocam dilerseniz tam da bıraktığınız yerden devam edelim. Peki 18. yüzyıldan itibaren bütün bu süreçler peki hukuka nasıl konu oluyor? Ve hukuki düzen buraya dair nasıl bir işleyiş içerisinde oluyor? Lütfen.
1: Ya aslında şunu söylemek gerekiyor ilk başta. Yani aslında namus ve namus ve ırz meselesi tabii ki toplumsal bir mesele. Yani hukukun uydurduğu bir mesele değil. Toplumda var olan bir şey hukuk yansıtıyor oluyor aslında. Bazen de değiştiriyor ama bu toplumsal ahlaki düzenin bir yansıması. Patriarkal bir düzen tabii ki. Biraz şeyden bahsetmek lazım. Yani İslam hukukunda kamu düzeninin ne demek olduğundan bahsetmek lazım. Çünkü sadece Osmanlı'ya özgü bir mesele değil. Bu arada bahsettiğimiz tüm cinsel suçlar zina adı altında sadece ve sadece geçen suçlar. Yani evlilik dışı herhangi bir ilişkiye zina deniyor. Şimdi zina aslında İslam hukukunda kamu hukukuyla şahsi hukuk arasında bir yerde kalıyor. Ve bu da aslında bütün bu karışıklığı ortaya çıkaran şey. Şahsi hukuk iki şahıs arasındaki aslında mesela İslam hukukunda katil yani katilin kendisi de şahsi hukuk. Yani eğer sen şikayette bulunursan kısas uygulanıyor. Seni öldüren işte kişinin tabii sen ölmüş olduğun için aile üyelerine karşı bir sorumluluğun oluyor. Yani şahsi olarak bir hukuk sistemi yaratılıyor ve İslam hukuku diyor ki devlet buraya karışmaz. Zina da aslında bunlardan biri. Allah hakkı deniyor. İşte Allah'a havale ediliyor aslında bu tür suçlar ve kişiler arası. Burası biraz karışık ama sonuç olarak bütün bu suçların hepsi toplumsal düzeni tehdit eden suçlar olduğu için yani kamu aslında düzenini de ilgilendirdiği için İslam hukuku siyasi otoriteye bir alan açmış durumda. Diyor ki ve İslam hukukunun bir şartı da daha doğrusu bir tarafı da bu tür zor kanıtlanan suçlara aslında ceza vermemek yönünde. Yani bu da çok çelişkili bu durum. Çok zorlaştırıyor cezayı. Dolayısıyla aslında cezasız kalıyor bir sürü suç. Ve bu cezasızlığı engellemek ve kamu düzenini kurmak için İslam hukukta 11. 12. yüzyıllardan bahsediyoruz. Siyasi otoriteye ekstra bir hukuki yetki veriyor. Buna da siyaset deniliyor zaten. Şer'i siyaset deniyor teoride. Dolayısıyla Osmanlı Devleti aslında bu siyasi otoriteyi kamu düzenini kurmak ve taşrayı kontrol edebilmek amacıyla merkezi bir biçimde fazlaca kullanan imparatorluklardan biri. Yani İslam imparatorlukları içinde düşünecek olursak ve bu sebeple işte fetvalar yazılıyor. Ebu Suud'un çok fazla fetvası var. Tam bu arada kalmış davalarla ilgili şahsi hukukla kamu hukuk arasında. İşte Şeyhülislamlar merkezi atanıyor, kadılar merkezi atanıyor. Dolayısıyla aslında Hanefi hukukunu tabii merkezileştirmek amaç ama kamu düzenini sağlayıcı tedbirleri Osmanlı İmparatorluğu diyelim diğer İslam imparatorluklarından ve İslam hukukunu uygulayan diğer imparatorluklardan çok daha merkezi bir biçimde yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu bir sadece çaba yani her şeyi merkezileştiremiyor. Büyüdükçe işler kontrolden çıkıyor. 18. yüzyıl bunun tam bir göstergesi aslında. Tam olarak cevaplayabildim mi bilmiyorum.
0: Tabii,
1: belki devam edebiliriz birazcık daha.
0: Tabii lütfen hocam devam edin. Belki oradan hocam yani mahkeme kayıtlarının çok yani spesifik örnekleri var mı? Oradan hukukun konusu olduğuna göre yani o işleyiş yani mahkeme süreçlerine dair bir şey söylemek ister misiniz?
1: Yani? Şimdi evet yani tabii bu 10 dakikaya sığdırılabilecek bir mesele bile değil. Çok daha az zamanımız var anladığım kadarıyla. Kadı mahkemesi süreçlerinde söylediğim gibi hetki ırz kavramına çok rastlamıyoruz. Ama zina için farklı kavramlar kullanıyorlar. O da çok ilginç bir mesele. Fiili şen'i deniyor. Kötü fiil. Bu kadar. Cebren fiili şen'i var bir de zorla kötü fiil. Ama bu bir sembol ve bu sembolü herkes biliyor. Bu sembolün sebebi de aslında tam bu siyaset meselesiyle ilgili. Yani devletin yetkisini arttırmak hukuk üzerinde ve kamu düzeni üzerinde. Ve bu fiili şenilerin çoğu aslında zina dedim ya İslam hukukuna göre çok zor kanıtlanabilen bir suç. Çünkü 4 şahit gerekiyor vesaire. Bunları atlayarak zina şartları oluşmasa dahi biz bu insanların işte bir şiddete uğradığını ya da karşılıklı rızayla bir cinsel birliktelikte olduğunu, bu da aslında bir kamusal mesele tabii ki, işte dul kadınlar var vesaire, hani Gülhan Hoca'nın da çalıştığı evet. meselelerden, bunlar aslında devlet için önemli meseleler. Ailenin çok merkezde olduğu bir hukuk sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu farklı kelimeleri kullanarak mahkemeler işi kolaylaştırmış oluyor. Yani cezalandırmayı kolaylaştırmış oluyorlar. Bu yerel mahkemelerin, kadı mahkemelerin aslında daha fazla, tabii ki yine şeye, merkeze soruluyor. Özellikle büyük zina davalarında Divan-ı Hümayun'dan onay alınıyor. Ama yine de devletin yetki alanını arttırmaya yönelik bazı yeni terminoloji, mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda diğer yine imparatorluklara göre çok daha fazla geliştirilmiş durumda. Bunun faydası yararı ne diye soracak olursak, yani kadınlar için belki şiddeti görünmez kılıyor. Çünkü sadece fiili şeni görüyoruz, değil mi? Yani birisi geliyor, işte o fiil işini yapmış, bu fiil işini yapmış, hetki ırz etmiş, ama kadına uygulanan şiddetin nasıl bir şeye maruz kaldığının ayrıntıları aslında bu güzel terimlerle örtülmüş oluyor, üstü örtülüyor. Ama öte yandan da ters taraftan bakacak olursak, devletin bu merkezileşme arzusu ve bu alana, özel alana müdahale etme arzusu aslında bazen de kadınların da lehine yarayabiliyor. Çünkü daha fazla bu durumu cezai bir müeyyidenin altına sokmuş oluyor. Ama yine hatırlayacak olursak, hani belki zamanımız azalıyordur diye söylüyorum, daha çok erkeklerden geliyor bu arzu haller. Yani benim namusumu helal geldi diyorlar. Yani benim karımın, çocuğumun bedenine saldırıldı, şöyle oldu vesaire değil. Benim, yani dolayısıyla benim namusuma helal geldi, bunun çaresine bakın diye. Yani o arada kadınlar neler yapıyorlar vesaireyle maalesef çok fazla göremiyoruz, ilgilenemiyoruz. Çok az kadın arzu halleri var, şiddeti daha ayrıntılı anlatan. Onlar ilginç örnekler. Yani başlarına neler geldiklerini anlatıyorlar. Mahkemede de tabii, kadı mahkemelerinde de bunlara rastlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi üstü örtülü bir dil var mahkemelerde.
0: Hocam, ya 19. yüzyılda mı peki bu? Yani 39, 56, 76 ya da anayasa, daha anayasal ve yasal bir çerçevesinin oluşmaya başladığı zaman diliminde mi bütün bunlar? Ya da buna dönük özel örnekler var mı yani kadına? Kadınların daha arzu hallerine ilişkin olarak ya da yasal düzlemde en azından kendi varlıklarını göstermeye başladıkları bir şey.
1: 19. yüzyılda boşanma davalarının arttığını iddia ediyor 19. yüzyıl çalışan arkadaşlarımız. Ceza kanunnameleri yazılıyor. Tabii 1858 en ayrıntılı ceza kanunnamesi Fransız kanunnamesinden adapte ediliyor. Onu da ayrıca ben çalıştım. Ve ilginç olan, belki öyle bağlayabiliriz. İlginç olan şey aslında bu hetki ırz kavramı. Yani yine bir kavramsal devamlılıkya bakacak olursak, ben bunu kitabımın ve tezimin çok sonlarında fark ettim. 1858 ceza kanunnamesine giriyor. Yani benim pratikte, arzu hallerde gördüğüm bu kavram ve aslında kimsenin de dikkat etmediği bir kavram. Yani 17. 18. yüzyıl dokümanlarına baktığımızda bir büyük başlık olarak bütün cinsel suçları tanımlamak için kullanılıyor. Hetki ırz edenlerin mücazatına dair diye, yani durumuna dair, cezalandırılmasına dair. Ve bütün suçlar, yani sodomi, zina, kız kaçırma, namus cinayetleri bunun altına giriyor. 19. yüzyılda namus meselesinin aslında kodifiye olduğunu görmüş oluyoruz. Yani benim 18. yüzyıldaki arzu hallerde görmeye başladığım, dikkatimi çeken şey 19. yüzyıldaki ceza kanunnamesine birden giriyor. Ve bu da aslında yine biraz önce söylediğim gibi, başlangıçta söylediğim gibi, hukukun aslında hani sosyal, içtimai olanın diyelim, bir yansıması, aynası olduğunu gösteriyor. Yani öncülü değil aslında, bir yansıması ve bu çok zor değişen bir şey. Ta 1926 ceza kanunnamesine geliyoruz. Belki hani bugünle bağlantısını da konuşmak açısından. 1926 Ceza Kanunnamesi'ne geldiğimizde 19. yüzyıl Ceza Kanunnamesi'nde, 1858 Ceza Kanunnamesi'nde namus cinayeti işleyen erkeklerin cezalarının hafifletilmesi ya da affedilmesi gibi bir madde var. Ve bu bayağı bir ayrıntılı bir biçimde girmiş maddeye. Kız kaçırma,

0: eşitlik, kadın hakları da geliyor. Medeni kanun da geliyor ama medeni kanunun yanında ceza kanunnamesi hala namus cinayetini affedebiliyor. Yani 19. yüzyılda evet çok önemli kadın hakları, mücadele en önemlisi. Yani kadınların başvuruları en önemlisi. Kadınların mahkemeleri sürekli olarak zorlaması en önemlisi. O toplumsal farkındalık mesela boşanmalar konusunda kadınlara belli haklar sağlıyor. Ama bu namus konusu gerçekten çok içkin, yani topluma çok yer etmiş bir ahlaki maalesef mesele ve hala bugün de devam ediyor. Evet,
1: konuşması zor bir konuyu evet. Bu kadar güzel anlattığınız
0: İnşallah.
1: için.
2: İnşallah. Teşekkür ederiz hocam.
1: Teşekkür ederiz. Sürenin sonuna geldik. Gerçekten çok keyifliydi.
2: Çok sağ olun hocam. Ağzınıza
0: ben
2: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Davet edip kitabımı bana da hatırlattığınız için.
1: Unutturmak istemiyoruz.
2: Evet hocam. Belki daha sonra arzu ederseniz yeniden ve belki daha sonrasını süreci konuşabiliriz. Çok sağ olun hocam.
0: Çok memnun
2: Görüşmek
0: olurum.
2: Üzere.
0: Çok teşekkürler.
1: Artık Başak Hoca'nın başka çalışma alanları da var. Onları
0: evet,
1: da
0: onları
1: çeşitli
0: konularda
1: konuşabiliriz.
2: Arzu halimizi bildireceğiz hocam.
0: Harika.
1: Başvuruyla.
0: Çok teşekkürler.
2: Çok sağ olun.
0: Davetiniz için ve güzel sohbet için.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşça
2: lütfen.
3: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
16: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tijen Bilge'ye teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Selamlıyoruz. Bugünkü programımızı Mozart'ın piyano için yazmış olduğu iki eserine ayırdık. İlki Köhel 491 sayılı Do minör 24 numaralı piyano konçertosu. Mozart bu konçertosunu 22 ve 23 numaralı piyano konçertolarıyla birlikte 1786 yılı Oruç Günleri Abonman konserleri için yazmış ve eseri orkestra müzisyenlerinin emekliliği yararına 108 kişilik bir orkestra eşliğinde çalıp büyük bir başarıya imza atmıştır. 24 Mart 1786'da tamamladığını kaydettiği bu konçertoda besteci öncekilerden farklı olarak obua, klarinet, trompet ve timpaniye de yer vermiştir. Mozart bu konçertoyu Viyana'da mevsimin 3. abonman konserinde 3 Nisan 1786'da yeniden çalmış, 4 gün sonra da Burgtheater konserinde yinelemiştir. Londra'da Royal College of Music arşivinde bulunan otografta özgün kadanslar yer almamaktadır. Birinci bölümde kullanılan kadansı Avusturyalı ünlü piyanist Johann Nepomuk Hummel yazmıştır. Mozart, Do minör tonaliteyi bu eserde ilk kez kullandığı gibi yine ilk kez döneminin tam kadrolu klasik orkestrasını değerlendirmiş, çalgıların eşitliğini gözetmiştir. Beethoven'ın eseri çok beğendiği ve bu cesur tonaliteden etkilendiğini onun öğrencisi Ries'e eser için yazdığı övgü dolu sözlerden anlıyoruz. Hiçbir zaman bunun gibisini besteleyemeyeceğiz. Birinci bölüm 3/4'lük ölçüde allegro yani çabuk tempoda, do minör tonda 99 mezürlük olağan dışı yoğunlukta başlar. Ünlü İngiliz müzik adamı John Tovey'in şimdiye kadar alışılamamış bir doruk olarak tanımladığı giriş, önce enerjik yükselen, sonra da Mozart'ta alışılmamış tarzda kromatik inen ana temanın egemenliğindedir. Ardından yan temalar sergilenir. Piyano ise kendi ezgisel teması ile müziğe katılır. Çalgıların renkliliği, tahta üflemelilerin çok ince çizgilerle birbirlerine geçişleri, korna ve trompetlerin donuk pırıltılı akorları yanında piyanonun yalnızca virtüözite ile yetinmemesi eserin tınısının ana hatlarını çizer. Piyanonun teması orkestranın ana temasının gizemli gücüne karşı koyamaz gibidir. Bölüm tümüyle ana temanın egemenliğindedir. Kadanstan sonra da uzun bir orkestral bölmede ana tema görkemle yansıtılır. Tema obua ve fagotların stakkatoları eşliğinde piyanonun tizlere, peslere uzanan hayalci arpejleriyle çevrilerek yavaşça sona erer. Bugün dinleyeceğimiz kayıtta Hollandalı besteci Marius Flotius'un kadansı yer alıyor. İkinci bölüm mi bemol majör tonda 4/4'lük ölçüde larghetto yani ağırca tempoda duygulu ve sakin anlatımdadır. Bölüm yaylıların sunduğu 4 mezürlük hüzünlü pastoral temayla başlar. Piyanonun tekrarladığı yaylılar ve üflemelilerin fortepiano olarak duyurduğu tema 19 mezürlük bir şarkıya dönüşür. 3 kez belirdikten sonra bu teren tahta üflemelilerin öncülüğünde do minör tonda bir ara müzikle 2 kez kesilir. Koda bölümünde flüt ve piyano zarifçe birbirleriyle yarıştıktan sonra bölüm yavaşça söner. Üçüncü bölüm do minör tonda 4/4'lük alla breve ölçüde allegretto yani çabukça tempoda bir marşla başlar. Arada trio benzeri 2 bölüm yer alır ve böylece tema 8 işleme tabi tutulur. Bu sade 16 mezür süren marş temasını orkestradan dinleriz. Bu tema 6. varyasyona kadar uzar. 6-8'lik ölçüdeki son varyasyonda piyano yoğun kromatik vurgulamalarla süslü şekilde tutku dolu melodi ve armoniyi seslendirir. Ama Mozart bu atmosferi hemen değiştirir. Beethoven'ın çok beğendiği uzun, tutkulu ve fırtına gibi duyulan bir kodaya bağlar. Ve eser buruk do minör tonda ve güçlü akorlarla biraz trajik biçimde sona erer. Ve böylece belki de Beethoven'a ileride besteleyeceği patetik sonatı için esin kaynağı olur.
Bu bölümde dinleyeceğimiz kadans Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde 7 Haziran 1897'de Budapeşte'de doğan Amerikalı piyanist, orkestra şefi ve besteci Jörg Zelle ait. Eseri İngiliz piyanist Sir Clifford Curzon'dan dinliyoruz. Bavyera Radyosu Senfoni Orkestrası'nı 1914 Bohemia doğumlu İsviçreli şef Rafael Kubelik yönetiyor.

Bugün sizler için Mozart'tan seçtiğimiz ikinci ve son yapıt, Köhel 331 sayılı La Major 11 numaralı piyano sonatı. Diğer bir adıyla Alla Turca. Mozart 9 Haziran 1784 tarihli mektubunda babasına aralarında Alla Turca'nın da yer aldığı 3 sonatı kız kardeşine yolladığını yazar. Dönemin önemli basım evlerinden olan Artaria Yayın Evi bu eserleri 1784 Ağustos'unda yayınlar. Ancak bazı uzmanlar eserlerin 1783'te Salzburg'da basılmış olduklarını öne sürmektedirler. Mozart 1777 sonbaharında Augsburg'da verdiği konserin ardından annesiyle birlikte 26 Ekim'de Mannheim'a gider ve burada babasının akrabalarını ziyaret eder. Christian Cannabich gibi bestecilerle arkadaşlık kuran Mozart aynı zamanda burada soprano Aloysia Weber'e de aşık olur. Bunun üzerine babasının zoruyla istemeye istemeye Mart 1778'de annesiyle birlikte Paris'e gitmek zorunda kalır. Burada besteler yapmaya devam eder. 4 ay sonra annesinin ölümünün ardından Paris'ten ayrılır. Bu dönemde yazdığı 7 piyano sonatı Mannheim ve Paris sonatları olarak anılır. Mozart bu sonatlardan 5.sini Türk usulü bir finalle sonlandırır. Bu sonat dışındaki diğer 6 sonatın özgün el yazmaları kaybolur. İlk kez 1784'te Viyana'da basılan bu sonatta Fransız zevkinin gözetildiği öne sürülmüştür. Mozart'ın piyano sonatı tipine pek uymayan birinci bölümün tema ve varyasyonlar biçiminde düzenlenmesi, ikinci bölümün menuetto başlığı taşıması ve üçüncü bölümün rondo tarzında uygulanışı esere daha çok suite karakteri kazandırır. Birinci bölüm 6-8'lik ölçüde, La Major tonda, Andante Grazioso, yani zarif ve ağırca tempoda başlar. Hermann Abert tarafından bir Güney Almanya halk şarkısı olduğu öne sürülen bu yalın tema sade bir piyano diliyle yansıtılır ve bu tema üzerine kurulan 6 varyasyon detaylarıyla tasvir edilir. İkinci bölüm 3-4'lük tempoda La Major tondadır. Menüet temposunda olmasına karşın gerçek bir menüete pek benzemeyen yapısıyla adeta özgür bir müzik parçası tadındadır. Girişte törensel bir reverans gibi yansıyan akorlardan sonra lirik pasajlarla si minör ve la minör gelişimlerden geçen menüet trio bölümünde armonik yapıyı biraz engelleyen akorlarla Türk stilindeki finale doğru yönelir. Üçüncü ve son bölüm 2-4'lük ölçüdedir. Allegretto yani çabukça tempoda ve La Major tonda canlı bir temayla başlar. Mozart'ın Alla Turca adını verdiği final aslında parlak bir Yeniçeri müziğidir. Mozart da çoğu Viyanalı besteci gibi kenti iki kez kuşatan Türklerden Mehteran bölüğünden esinlenmiş, o çağın Türk stiline uygun eserler yazmıştır. Mozart'ın 18 sonatı arasında en çok bu sonatın çalınmasının nedeni tam da bu stil olmuştur. Yazar E.T. Hoffmann eser için hiçbir arayışa gerek kalmadan renkli çiçekler arasında gümüş parlaklığıyla süsülen bir ırmak gibi tabirini kullanır. Egzotik la minör ile sert ve parlak la majör arasında değişerek fa diyez minör tondaki ilginç orta bölmeyle şeytansı bir çekiciliğe ulaşan eserin sonunda insan sanki trompetleri, pikola flütleri, Türk davullarını ve zilleri duyar gibi olur. Eseri müzik tarihinin sayılı büyük piyanistleri arasında yer alan 1884-1969 yılları arasında yaşamış ve ölene dek sahnelerden kopmamış olan efsane isim Wilhelm Backhaus'tan dinliyoruz.

0: Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melih Kısagün'e teşekkür ederiz.
2: Sinefil.
3: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı Iron Maiden ile açtık.
1: Evet, çünkü bu hafta vizyona giren bir Iron Maiden belgeselimiz var. Iron Maiden Burning Ambition. Onların zaten şarkılarından birinden alıyor adını da. Özellikle grubun hayranları için önemli bir hafta diyebiliriz.
0: Evet, Malcolm Van Vell yönetmiş filmi. Yani film olarak çok bahsedeceğimiz bir tarafı yok ama Iron Maiden seven çok tanıdığımız var. Eğer sinemada bir Iron Maiden tarihçesi izlemek, müzikleri dinlemek isterlerse böyle bir fırsat var. Daha önce de bir belgesel yapılmış ama iki bölüm halinde muhtemelen televizyon için yapılan bir şeydi. Bu sinema deneyimi olacak Iron Maiden severlere.
1: Iron Maiden zaten müzik tarihinde ayrıksı yeri olan gruplardan biri. Bir kere hani çok popüler, çok sevilen gruplardan birinin olmasının ötesinde bir de kendi kariyerleri içerisinde bu inişleri ve çıkışlarıyla ilginç bir hikayesi olan bir grup. O yüzden hani Iron Maiden'i belki bugüne kadar tanımayan, merak edenler için de bence iyi bir giriş vesilesi olabilir diye altını çizmek isterim o filmin.
0: Evet, bir başka kişinin hayatıyla ilgili biraz bir film daha var. Kısmen kurmaca olsa da L'Hommage du Kremlin'in büyücüsü bu haftanın iddialı yapımlarından. Kremlin deyince tabii Putin geliyor aklımıza ama doğrudan Putin'in hikayesi değil aslında filmin ana karakteri bir Putin'in akıl hocası diyebileceğimiz bir karakter. Filmi bu arada Olivier Assayas yönetmiş. Giuliano da Empoli'nin romanından uyarlayarak ve İngilizce. O yüzden onun biraz yabancılaştırıcı bir tarafı var Putin ve herkesin İngilizce konuşuyor olması. Başrollerde Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander ve Tom Sturridge yer alıyorlar.
1: Ve bu bahsettiğim karakter Vadim Baranov'u da Paul Dano canlandırıyor. O ayrıksı tipiyle de role bayağı oturuyor gibi.
0: Evet, yani bu da tabii Jude Law'u Putin yapıyor. Genç bir Putin, 90'lı yıllarda Baranov tiyatrodan televizyonculuğa geçen bir genç. Tam Sovyetler dağılmış, Rusya kurulmakta. Gerçek bir karaktere dayanıyor adı Baranov olmayan Vladislav Surkov adında Putin'e danışmanlık yapan. Ve de nasıl o Putin'in... Yani zamanında işte Stalin için söylediğimiz lider kültünü aslında Putin de komünist olmayan Rusya'da kendi için kurdu. O dönemi, o süreci anlatan bir film. Venedik'te geçen sene premierini yapmıştı. Hemen ardından Toronto'da, Busan'da, San Sebastian'da bütün büyük festivalleri gezdi. Zaten Asayas festivallerin sevdiği isimlerden. Pek fazla ödülü yok ama hani Asayas sevenlere, yakın Rusya tarihini merak edenlere bu hafta Kremlin'in büyücüsü.
1: Evet, bir de bu hafta bir aksiyon filmimiz var. Fuse Punya adıyla bizde gösteriliyor. David Mackenzie yönetmiş bu filmi de. Başrollerinde Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Bataro ve Sam Worthington yer alıyorlar. Bu da günümüz Londra'sında böyle şehrin göbeğinde bir inşaat alanında birdenbire İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla başlıyor. Bu setup oldukça inandırıcı çünkü İngiltere'de zırt pırt böyle bombalar bulunuyor çeşitli yerlerde. Ancak bu çok merkezi bir yerde ve patlama riski var. Ama yine de bununla ilgili ne yapacaklarını, prosedürü biliyorlar. Ancak eş zamanlı olarak da büyük bir banka soygunu planlayan bir ekip bu iki iş eş zamanda denk gelince oradan aksiyonun esas ana fikri çıkıyor ortaya.
0: Evet, bu da Toronto'da premierini yapmış. Oradaki muhtemelen daha gece yarısı sineması vari böyle bir popüler kısmında. Başrollerdeki isimlerin neredeyse erkeklerin hepsinin adı James Bond yarışında geçti bir noktada İngiliz genç yakışıklı aktör olmanın bir sonucu
1: Evet.
0: olarak. Öyle bir özelliği de var kadronun.
1: David Mackenzie'yi daha önce Hell or High Water filmiyle de izlemiştik. Oldukça beğeni toplamıştı. O yüzden yani bir aksiyon olarak benim izlemek istediğim bir film. Bu arada hem bu film hem de bir önce bahsettiğimiz Kremlin filmi ikisi de ilk olarak İstanbul Film Festivali'nde seyircilerle buluştular. Bu hafta itibariyle de vizyondalar.
0: Evet, bir de devam filmimiz, oyun uyarlamamız var. Mortal Kombat 2, Simon McQuaid yönetmiş. Başrollerde Carl Urban, Ludi Lin ve Hiroyuki Sanada yer alıyorlar. Bu Mortal Kombat evreni benim hiç bilmediğim bir evren. Bol dövüş var. Bu 2021'deki Mortal Kombat'in devamı. Ama toplam Mortal Kombat filmleri arasında dördüncüymüş. Bunların hepsi de tabii ki meşhur video oyununa dayanıyor. Hayranları Johnny Cage'in maceralarını izleyebilirler.
1: Evet. Bu hafta iki tane de yerli filmimiz var. Bunlardan biri tabii ki cin filmi. Ama bir diğeri bir ana akım romantik film olarak çıkıyor karşımıza. Yerli yapım ama Portekiz'de geçiyor çoğunluğu. Portekiz aşkı adını taşıyor film zaten. Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin var. Başrollerde Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci ve Marse Fayal yer alıyorlar. Cansu Dere'nin canlandırdığı Yasemin adlı bir karakter var, ana karakterimiz. O böyle evlenme arifesindeyken işte müstakbel eşinin kendisini aldattığını öğreniyor. İşte onun üzerine çok kızgın, üzgün vesaire her şeyi arkasında bırakıp şehri ve hayatı terk etmek üzere. İlk uçak nereye gidiyor sahnesi bile var filmde. Hani ilk uçağa bir bilet şeklinde. Ve
0: Sanki Türk
1: kendin.
0: pasaportu yokmuşçasına.
1: Değil mi adeta?
0: Vizesi
1: Ama
0: hazır varmış.
1: bir de işte insanlar ikiye ayrılır. Vizesi olanlar ve Schengen olanlar ve olmayanlar olarak. Hazırda Schengen ile kendini Lizbon uçağında Portekiz'e doğru giderken buluyor. İşte yolda klasik bavullar karışıyor falan hani olabilecek bu tarz filmlerde bulabileceğiniz bütün klişeler var. Ve orada bir şekilde tanıştığı ve aynı evi paylaştığı Jose adlı yabancıyla olan işte romantik ilişkisi üzerine hayatta ikinci şanslar, yeni deneyimler, Jose'nin hayatındaki başka sıkıntılar ama yani üzgünüm. Yani fragmanı bile çok sıkıcıydı. Ve Cansu Dere'nin başrolünde olduğu böyle bir film yapma fikri nereden çıktı? Gerçekten onu merak ediyorum. Hani bir dönem Türkiye'de özellikle dizilerde daha tercih edilen oyunculardan biriyken şimdi böyle birazcık daha hani o şeyin de altında duruyor. Vizyonda ne yapacağını çok merak ediyorum.
0: Tahminim bunun zaten böyle biraz daha belki Portekiz, İspanya, Latin Amerika pazarı düşünülerek yapılan bir film olduğu. Orada belki hani platformlara bilemiyorum ama yani Cansu Dere gibi televizyon yıldızlarının çünkü uluslararası bir hayran kitleleri de var. Bir de
1: Hala var mı işte onu merak
0: evet.
1: ediyorum. Aslında onu merak ettiğim konu o.
0: Bir de bana hatırlattığı bir şey de böyle 2000'ler, 90'lar 2000'lerde Hint filmlerinde Hindistan dışında geçen, Hindistan dışında yaşayan Hintlilerin hayatlarını anlatan filmler çoğalmıştı. Çünkü Hindistan dışında oturan Hintliler diye böyle bir Hint diasporası çok genişti.
1: Var, evet.
0: Expat olarak özellikle. Son geçtiğimiz 10 kadar sene içinde de Türkiye'den çok göçen oldu. Portekiz, İspanya. Hani bu biraz onu da sanki vesile mi ediyor? Sonuçta gidip Portekiz'de bir arkadaşı var yani ona yardım eden falan. Birileri yerleşmiş oraya. Böyle bir bu göç meselesi sinemaya böyle bir romantik film aracılığıyla girmesi ilginç olmuş.
1: Aslında orada bir Türk diasporası yok işte filmin evreninde. O öyle ilk uçağa binip gidiyor.
0: Bir arkadaşı var ama orada.
1: Var mı?
0: Evet, bir
1: Hmm.
0: arkadaşı
1: Ama
0: yardım.
1: onunla buluşamıyor sanki.
0: Ha evet, ondan buluşmaya çalışıyor falan. Yani böyle bir dediğimiz gibi her türlü klişe, telefonlar, yanlışlıklar, bir yandan eski nişanlısı kredi kartlarını telefonla falan kesiyor gibi şeyler de var. Evet, yani fazla
1: Zaten ilişkiler
0: konuşmayı
1: adına bize bir
0: öğreneceğiz.
1: şey söylüyor. Kredi kartlarının ve telefonunun eski nişanlının kontrolünde oluyor olması, hani modern dönem ilişkilerine dair kadınlar adına bir ders çıkartmak açısından belki de öğretici bir film olabilir.
0: Evet. Cin filmimize gelecek olursak Babil'in Laneti, Mazlum Yiğit yönetmiş, Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım başrollerde. Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yer altına gömülen büyük kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla açıklanamayan paranormal olaylar ya da bizim dediğimiz gibi cinler büyüler.
1: Ama bütün bu anlaşma falan filan girince bütün Orta Doğu tarihi birden gözümün önünden geçer gibi oldu.
0: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor.
1: Bu neyin metaforu demek istiyorum.
0: Bir animasyonumuz var bu hafta. Almanya'dan geliyor. Arnie and Barney. Arnie ve Barney, şapşık kardeşler.
1: Bu filmin özelliği de bizim de çocukluğumuzdan hatırladığımız ayı Arımaya karakterinin yeniden kullanılıyor olması bence.
0: Evet, o evrende geçiyor.
1: Geçiyor.
0: Sean Huston yönetmiş. Türkçe seslendiren Mete Kayagil'in adı geçiyor. YouTuber'mış kendisi.
1: Ben merak ettim. Bütün sesleri o mu
0: Evet,
1: seslendiriyor? Çünkü
0: sadece
1: bir
0: onun
1: de
0: adı geçiyor
1: var.
0: çünkü. Ama iki beceriksiz karınca kardeşin bir şekilde hayat yaşadıkları yeri kurtarmaya çalışmaları. Çünkü genelde bildiğiniz gibi hayvanlarla ilgili animasyon olduğunda bir şekilde ormanları, yaşadıkları yer tehlikede oluyor ve orayı kurtarmaya çalışıyorlar ki zaten hayatta da hep tehlikede oluyor ormanlar.
1: Evet, yaklaşık son 20 senenin teması bu animasyon dünyasında diyebiliriz.
0: Evet, yani
1: Bu
0: bu
1: hafta
0: Almanya'dan mesela,
1: evet.
0: Hollywood'dan gelenler de böyle, hepsi böyle.
1: Her yerden var. Evet, bu hafta bir de yeniden ama yeni versiyonlu bir filmimiz var. Yani bu bütün konvansiyonları birleştirerek karşımıza geliyor. Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmlerinin 1 ve 2'nin birleştiği The Whole Body Affair, bizde de Kill Bill Mevzunun Tamamı adıyla bugün itibariyle gösterimde 4 saat 13 dakika diyebiliriz.
0: Evet, filmler 2003 ve 2004'te çıkmıştı ayrı ayrı. Aslında Tarantino'nun bunları beraber düşündüğünü hep biliyoruz. Sonra 2006'da bir kopya yapıyor bu 4 saatlik versiyonu ve Cannes'da gösteriyor. 2011'de kendi sinemasında Los Angeles'ta gösteriyor. Ama genel izleyiciyle buluşması anca oldu. Geçen sene Amerika'da gösterildi, bize de şimdi geldi. Başrolde tabii Uma Thurman gelin olarak düğününde öldürüldüğü sanılarak bırakılan gelinin intikamı sinemalarda bu hafta.
1: Evet, yani Tarantino sinemasında bence özel işlerden biriydi Kill Bill serisi ve bu versiyonu uzun süre bekledik, çok uzun süre bekledik. Tabii yıllar içerisinde Tarantino da çok değişti 2003'ten 2004'ten. Bazı tarafları hiç değişmedi, bazı tarafları hiç hoşumuza gitmeyecek yerlere evrildi. Onları da söylememiz lazım, özellikle son dönemde. Gazze meselesi konusundaki tutumu, İsrail'e yerleşmiş olması, artık orada yaşıyor aktif olarak. Çünkü eşi İsrailli.
0: Evet.
1: Vesaire ve hani orada İsrail hükümetine verdiği destekle tabii ki hepimizin tepkilerini çekti. Bazıları kötü yaşlanıyor diyoruz. O da onlardan biri. Ama bu Kill Bill'deki gelinin intikamı bir gün Tarantino'dan da alınacak. denilebilir. O yüzden her halükardan sinemada izlemenin özel bir şey olacağını düşünüyorum. Evet, 4 saati gözden çıkarmanız gerekiyor ama aksiyon sahneleriyle sinema tarihine ve popüler kültüre çoktan geçmiş bir film. Müzikleri de cabası diyelim.
0: Ufak farklar da var anladığımız kadarıyla iki filmin arasındaki bu arada ek bölümler vesaire de bir
1: Daha
0: değişiklik
1: önce kullanılmamış şeyler,
0: var.
1: görüntüler var, parçalar var.
0: 20 yıl oldu yani bence tekrar izlenir.
1: Evet.
0: Evet, o zaman.
1: Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve müzik arasından sonra da vizyon dışındaki alternatif gösterimleri aktaracağız size. Dinleyeceğimiz parça yarın akşam Pardon, bu akşam Sinematek'te saat 8'de gösterilecek olan Lüimal programı kapsamında Kalp Mırıltısı, Yusuf Okko filminde kullanılan parçalardan biri. Oldukça cazibir bir soundtrack'i var. Bizim dinleyeceğimiz parça da Charlie Parker Quintet'ten geliyor şu anda. Embraceable You.

0: Charlie Parker beşlisinden dinledik. Embraceable You. Bu akşam Sinematek'te gösterecek Louis Malle filmi Le Souffle au Coeur, ki önünde de bir sunum olacak, onu da söyleyelim. Kalp mırıltısı.
1: Evet, bu akşam 8'de filmin başlangıcında filmi ben sunacağım. Akşam 8'de sinemateye gelecek herkesle görüşmek üzere diyorum şimdiden. Özel bir film. O yıl Akademi Ödülleri'nde de en iyi özgün senaryo dalında aday gösterilmiş olan bir film. Ayrıca sinema tarihinde pek çok yönetmenin üzerinde ciddi iz bıraktığını biliyoruz. Wes Anderson'ın mesela çok sevdiği filmlerden biri. O yüzden bu akşam Sinematek'te görüşmek üzere diyorum. Ve Sinematek'in de aslında program devam ediyor. Yani hem Rimal programı hem dünya sinemasından filmler, bir de onlara ilaveten yeni Alman sineması programı başlıyor.
0: Evet, yarın saat 2'de Louis Malle programından, Mayıs'ta Milou, Milou and May ve akşam 6.30'da yine Malle'den André ile akşam yemeği My Dinner with André gösterilecek. Pazar günü saat 2'de Dünya Sineması programından Veras Atakul'un ilk uzun metrajı Öğle Vakti Müphem Bir Nesne. Akşam 6.30'da da yine Malle programından adı Lucien, Lacombe Lucien var.
1: Salı akşamı 8'de bu yeni Alman sineması programı başlıyor ve Eva Trovic'in yönettiği Etwas Ganz Besonderes çok özel bir şey gösterilecek. Filmden sonra yönetmeniyle de bir söyleşi var. Çarşamba akşamı saat 8'de Angela Schaneck'in yönettiği Meine Frau Weint, Karım Ağlıyor ve Perşembe saat 8'de Julia Lokşina'dan Cennetin Yakınında İm Umkristes Paradises seyircilerle buluşacak.
0: Evet, bu çarşamba günkü Karım Ağlıyor, Meine Frau Weint, bu seneki Berlin'de çok konuşulan filmlerden biri oldu. Adı geçen filmlerden biriydi benim takip ettiğim kadarıyla. Hızla Sinematek'e gelmiş durumda.
1: Şeyi de düzelteyim bu arada, Salı akşamı yönetmene ayrıca oyunculardan Max Riemelt de eşlik edecekmiş gösterimden sonraki söyleşiyi, onu da belirtmiş olayım.
0: Evet, Avrupa yakasına geçecek olursak bir iki haftadır söylüyoruz İstanbul Modern'e Kanada Top Ten programı geliyor diye, bizim de heyecanla beklediğimiz Kanada'nın seçilen, en sevilen, en iyi 10 filmi gösterimi başlıyor. Daha doğrusu
1: Başladı
0: başladı
1: aslında.
0: bile.
1: Dün akşam.
0: Dün başladı. Yarın saat 1'de Leolo var. 3'te Beans, 5'te Atanar Cuat Hızlı Koşucu. Pazar günü ise 1'de çok sevdiğimiz Guy Madden'in My Winnipeg, Benim Şehrim Winnipeg'i. 3'te Cronenberg'den Dead Ringers, Ölü İkizler ve 5'te de Crazy gösterilecek.
1: Evet, önümüzdeki hafta Perşembe'de saat 1'de yine bir diğer çok sevdiğimiz film Stories We Tell, anlattığımız hikayeler. Saat 3'de The Sweet Year After, Başka Bir Dünya. 5'te Going Down the Road, Yola Düşmek. Ve 19'da Jesus of Montreal, Montreal'li İsa'yı izleyebilirsiniz.
0: Sarah Paul'a doyabilirsiniz yani 1 ve 3'te üst üste 2 filmini izleyerek. Pera'da şu anda program yok ama gündelik tuhaf programı yaklaşmakta. 16 Mayıs'ta başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu sinemasınınsa Mayıs programı açıklandı. Geçen hafta duyuramamıştık henüz. O da açıklandı. Mesela bu akşam saat 7'de bir söyleşi var Atıf Yılmaz anısına. Yarın da saat 3'te Yeşilçam'a yön verenler Ertem Eğilmez belgeseli gösterilecek. Ardından da yönetmeni Nizam Eren'le bir söyleşi var.
1: Yarın saat 5.30'da da filmin kas süreci başlıklı bir söyleşi var. Selim Bahar'la söyleşilecek. Pazar günü çocuk filmleri kuşağında ise saat 1'de öğlen Of Pof Balık izlenebilir.
0: Pazar günü saat 3'te ise Aslı Ildır'la Ters Yüz filmi üzerine bir söyleşi var altyazı işbirliğiyle Duyguların İnsan Hali adında. Haftaya çarşamba ise geçtiğimiz senenin çok konuşulan yerli belgesellerinden ve vizyon fırsatı bulamadı Orhan Eskiköy'ün Ev filmi gösteriliyor. Çarşamba akşamı 7'de Filmden sonra Orhan Eskiköy'le bir de söyleşi olacak.
1: Ben onu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Hakikaten çok etkileyici bir film ve Maraş depremi sonrasında hem evlerini hem de bildikleri haliyle hayatlarını kaybeden bir ailenin hikayesini anlatıyor çünkü. Çok kıymetli bir iş yapmış Orhan Eskiköy. O yüzden henüz izlememiş olanların izlemesini tavsiye ediyorum hararetle.
0: Evet, bu hafta size anlatacağımız şeyleri biraz kısa kesiyoruz. Daha müzikli bir haftamız var. Şunu da söyleyelim, siz bunu dinlerken biz aslında önden kaydettik ve şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'nın 25.'si yapılıyor. Biz de muhtemelen oradayız siz bunu dinlerken. Bu senenin teması sinema ve metot. O yüzden aslında biraz daha damardan akademik diyelim, sinema araştırmalarındaki yeni kullanılan yöntemler neler? Çünkü sadece metin analizi yapmaktan, sadece filmlerin kendisini incelemekten çok daha öteye geçti artık sinema araştırmaları, izleyiciler, sinema salonları, tarihçiler, şunlar bunlar. Ve bunu yaparken ne gibi yenilikçi yöntemlerle daha fazla veriye ulaşabiliriz de önemli bir tartışma konusu tabii. Bu 3 gün boyunca 7, 8, 9 Mayıs tarihlerinde bunları konuşuyor olacağız Kadir Has Üniversitesi'nde.
1: Evet, merakları da bekliyoruz, ilgisi olanları. Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Bu haftaki destekçimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Programımızın kalanında bu hafta yeni haliyle vizyona giren Kill Bill The Whole Bloody Affair filminden müziklerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.

0: Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: da yetmez. Bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatla da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider, insanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar, bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın, manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın, ister istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Kazım Koyuncu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güneş Ulus, Işık Ulus ve Ali Derya Ulus'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında karşınızdayız. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. İki haftadır devam ettiğimiz Palantir firmasının yayınladığı manifesto üzerinden yaptığımız sohbetlere bugün 3. bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Haluk burada.
2: Merhaba.
1: Ben İsmail. Bugün bir de konuğumuz var. Apaçık Radyo dinleyicisinin zaten bildiği ve iyice tanıdığı Ferhat Kentel'le beraberiz. Hoş geldin Ferhat.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ferhat Kentel sosyolog olarak bizimle beraber bugün. Açık gazete sunmayacak. Evet, Palantir firmasının manifestosunun nasıl bir faşizan dil taşıdığını ve dünyaya hakim olacak şekilde teknolojilerini planladıklarını konuşmuştuk. Çok kısaca hemen hatırlatayım. 2003 yılında Amerika'da kurulmuş olan bir istihbarat firması. Büyük dil modellerini altyapı olarak kullanıp dünyanın her yerinde, özellikle bugünlerde İsrail ile beraber çalışıp Filistin'de, İran Savaşı'nda yine Amerika ve İsrail ile beraber çalışarak savaşlarda büyük istihbarat sağlıyor, hedef tespitinde vesaire. Ayrıca da devletlerin bürokratik verilerinin depolanması ve işlenmesi amacıyla yardımcı oluyor. Özellikle de İngiltere'de yoğunlukla bu işi yapıyor. Hazır yeri gelmişken, bu manifesto yayınlandığından beri İngiltere'de çok büyük tartışmalar var. Bir an önce onlarla olan ilişkimizi keselim diye önümüzdeki haftalarda bunun üzerine de konuşuruz. Şimdi Ferhat bizimle beraber neden? Kabaca iki şey söyledik. Bir, bu kamusal alanı işgal etme merakları, bu muktedirlerin, özellikle de tekno muktedirlerin tüm bu kamusal alana yayılma ve buraları işgal etme meraklarını konuşmak istiyorum.

0: Bir yandan da kamusal alan bizim için neden bu kadar önemli başlıklarıyla sohbet edeceğiz. Evet. Nedir Ferhat? Niye kamusal alan bizim için çok önemli? Nedir bu kamusal alan dediğimiz kavram ve özellikle de bütün bu başta teknoloji firmaları olmak üzere bütün bu muktedirler niye buralarda yer almak istiyorlar diye bir daha gerilerden başlayalım.
1: Tabii elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar konuda nasıl akıl yürütüyorum onu anlatmaya çalışayım. Öncelikle biraz bu kamusal alan tartışmasını biraz Habermas'a borçluyuz aslında. Habermas işte kamusal alanı, burjuva kamusal alanı ile anlatırken aslında çok önemli bir katkı sağladı literatüre. Daha sonra ya da bu teorinin içindeki eksikler, işte gedikler, ne bileyim belki çok da işte ayrıntıya girmeyen bir sürü belki temel özelliklerini kaçırmasına rağmen çok önemli bir katkı yaptı tabii literatüre ve oradan çıkarak biz kamusal alanı böyle yeni koridorlarda, işte yeni açılımlarda tartışmaya devam ediyoruz. Ama gene de Habermas'ı işte bir şekilde kalkış noktasından tutacak olursak, aristokrat, ruhban vesaire, ya yani daha eski rejim diye adlandırabileceğimiz bir yapıya karşı yeni yükselmekte olan işte burjuvazinin sanayi toplumu, sanayi devrimi, işte ya yani biraz yükselen sanayi ile birlikte bu sınıfların, burjuvazinin aristokrasi ve ruhbanlara karşı ya da daha eski geleneksel bir takım muktedirlere karşı meşruiyet kazandığı bir alan gibi düşünebiliriz. Yani işte burjuvazi kabaca kendi kavramları var, kendi çıkarları var, işte kullandığı, ürettiği bir terminoloji var. Bireysel, işte ne bileyim piyasa, pazar, serbest girişim, iletişim, iş, çalışmak, üretim falan gibi bir sürü kavramlar var ve bunun da tabii bu sadece böyle maddi olan bir şey, beraberinde tırnak içinde maneviyata, işte duygulara, düşüncelere tekabül eden bir tarafı var. Dolayısıyla bir dünya yükseldi. Bu dünyada kapitalistler, burjuvalar kendi çıkarları savundular ve bunda o oluşmuş olan yeni bir dilin, daha doğrusu bu yeni sınıfın dilinin hakim olduğu bir alan olarak kamusal alanı düşündük. Şimdi buradan itibaren iki şey çıkıyor. Hemen işte belki bunu Habermas'ın işte eksik bıraktığı tarafla belki konuşacak olursak, evet, ama bir yandan da, ya pardon, Habermas şunu özgür tartışma, işte serbest ortam, işte fikir özgürlüğü falan gibi şey anlatırken bir yandan ne kadar neye meşruiyet tanıyorsunuz? Burjuvazi kendisi de bir iktidar sınıfı olarak, bir iktidar olarak herkese de aman da ne güzel beraber tartışalım, özgür tartışma olsun yapmadı. Yani işçi sınıfı en fazla belki modern dil, sanayi dili gibi şeylere entegre oldu belki. Ama köylülüğün, işte dinselliğin, etnik bir takım grupların dillerinin, sözlerin çok da meşru olarak kabul edilmediği bir alan oldu burjuva kamusal alanı. Yani aşarken bir şeyleri, kurarken bir şeyleri tabii ki bir takım sınırlamalar, sansürler ve kenara atmalar, marjinalleştirmeler yaptı. Bence o zamandan beri kamusal alan es olarak böyle gidiyor. Yani bir tür sınıf savaşının deyin isterseniz, ya da işte çok farklı fikirlerin tartışıldığı ve bununla iktidar ilişkisi olarak cereyan ettiği ve yansıdığı bir yer olarak düşünmek lazım. Yani siz çok güçlü bir aktörsünüz. Bir sürü işte gazeteye, zaman içinde radyo, televizyon gibi takım ara teknolojileri düşün. Bunlara sahipsiniz. Sizin sözleriniz çok daha fazla piyasada tanınır. Çok daha fazla bilinir. Halbuki toplum sadece siz değilsinizdir. İşçiler de vardı. İşçiler de bildiri dağıtırlar, gazete çıkartırlar. İşte sınıf sendikacılığı falan bir şeyler yaparlar. Bu sınıfın, işçi sınıfın yapmış olduğu, üretmiş olduğu sözler, işte fikirleri, ideolojileri falan da burjuvazi ile bir tür rekabet içinde, savaşarak olur aslında. Ne kadar güçlüyseniz o kadar girebilirsiniz kamusal alana. Bazıları hiç giremez. İşte ulus devlet yükseliyor, ulus devlet homojenleştiriyor. Dolayısıyla bir takım etnik olan gruplar da örneğin giremez kamusal alana. Onlar kenarlarda isyan ederler. Ama işte onlara dersiniz ki, aa, isyan çıktı, ezdik işte o bozguncuları der bir tane dil ve onların meşruiyeti konuşulmaz bile. Ya da işte kadın meselesi. Ya kadınlar özgürlük isterler. 2-3 tane kadın işte baldırı çıplak oy hakkı için mücadele ediyor derler. Ta yıllar sonraya kalır o mücadelenin işte sonuçları, örneğin kadınların kamusal alanda normal bir aktör olduğu şeyi ancak zaman içinde ortaya çıkar. Dolayısıyla ilk başlangıç hesabıyla tabii ki sırf bugünkü teknomuktedirler, işte Palantir falan meselesiyle o kamusal alanın ele geçirilmesi meselesi değil. Bu lafı etmeye başladığımız ya da lafa dair böyle bir tür kurumsallaşmak, işte nesneleşmek gibi bir durumu tarif etmeye çalıştığımız zamandan beri hep bir muktedirler ya da iktidar savaşlarının olduğu bir yer olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla ben bugün ne olup ne bitiyorsa kabaca buradan bir yerden devam ediyorum. Ne meşru, ne meşru değil, kimler meşruiyet kavgası veriyor gibi bir temel üzerinde hareket edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir küçük bir şey sorayım o zaman. Anladığım kadarıyla ortak iletişim alanı gibi bir yandan da veya bir, yani bütün kamuya açık olması gereken, bütün halka açık olması ve kendi fikirlerinin, sözlerinin, şikayetlerin, taleplerin birbirlerine insanların aktardığı alan olması gerekirken, ne bileyim caminin avlusu, mahallenin kahvesi ya da işte kadınların bir araya geldiği yer gibi olması gerekirken, orada ses kamunun, gerçekten kamunun sesini aslında duyuramadığı bir yer haline geliyor gibi anladım birden.
1: Tabii bir tarafta en azından kabaca işte madem ulus kuruluyor, kapitalist bir sanayi toplumu diyelim bir şey kuruluyor. Kabaca zaten kamusal alanda hakim olan şey bu. Ya bu fikirler, bu çıkarlar, ya işçi sınıfı bile konuşurken sanayi toplum mantığıyla konuşuyor. Yani ben kabaca en Marksist, işte sosyalist, sosyal demokrat, komünist bir versiyonlarıyla düşünün. İşçi sınıfı kabaca dile getirebildiği kadar şunu diyor. Ey kapitalistler size kıyasla biz çok daha rasyoneliz diyor. Ya benim kuracağım, kurmayı hayal ettiğim toplum seninkiler çok daha toplumun iyiliği için diyor. Çünkü ben çok daha genel bir şey söylüyorum diyor. Ama iddia şu, sanayi toplumu bir veri. Yani sanayi toplumun örneğin ne bileyim o dönemler çok da fazla şey konuşulmuyor. Hindistan niye sömürgeleştirildi? İşte çevre nasıl bu kadar felakete uğruyor? Kadınlar nerede falan çok da fazla konuşulmuyor bütün meseleler. İşçi sınıfı da var olan ortalama o iletişim alanı dediğimiz alanda çok konuşulan. Hadi bugünkü laf için bağlamak için şimdiden not düşeyim. Algoritmik olarak en fazla konuşulan laflar zaten hakim ve işçi sınıfı da oradan konuşuyor. Ve tabii ki zaman içinde işçi sınıfı daha başka şeyler de söylüyor. Yetmiyor. Sınıf meselesinin ötesinde başka şeyler de söylüyoruz. Ama ortak iletişim alanı bir tür çok aktörlü bir alan. Mesela bunu işte Dominic Walton bu iletişim teorileri konusunda benim nispeten iyi bildiğim, öyle hepsinde bilmediğim için tabii ki tek o vardır ya da en iyi budur falan demem ama Dominic Walton'un teorisinde kabaca iletişim alanı işte içinde bir takım aktörlerden oluşur. Siyasal partiler vardır, entelektüeller vardır, kamuoyu bilgisini taşıyan bir takım insanlar vardır. Bilim adamları falan ne bileyim bir sürü bir şeyler vardır. Tabii ki işte ve medyanın kendisi vardır. Hepsinin bunları kendine göre meşruiyeti vardır. Yani bilim adamı, bilim kadını der ki bilim insanı valla bilgi ürettim. Bu bilgi de bilimsel bir araştırma yaptım. Bu bilgiyi kamuoyuna sunuyorum der. Ama başka bilim adamı, başka bilim kadını öyle bir şey der ki senin bilgilerini gayrimeşru kılabilir. Çünkü çok daha güçlü tanınabilir öteki bilim insanı. Çok daha fazla medyaya sahiptir. Kabaca bunun bir bilim alanı içinde de bir rekabet vardır. E tabii medya çok daha açık. Onun da meşruiyeti nedir? Haber alıp haber vermek değil mi? Yukarıdan alacaksın, aşağıya vereceksin. Toplumdan alacaksın, yukarı vereceksin gibi şey. O da bir meşruiyeti var. Siyasal partiler oy aldım, ben şu kadar oy aldım, bunu temsil ediyorum diyecek. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin kendi meşruiyetleri ölçüsünde kamusal alana katırlar ve siyasal iletişim alanını doldururlar. Ama bu da kamusal alanı bir nasıl diyeyim, bir veçesi ya da bir versiyonu olarak düşünecek olursak bu da tamamen bir iktidar alanıdır ve hepsi meşruiyet kavgası verirler. Bazen öyle de olur ki şu an olduğu gibi mesela öyle bir parti ya da bir buçuk partinin işte sözleri çok daha güçlüdür. Medyada onlara uyum sağlar. Dolayısıyla bilim falan bir takım insanlar da ancak bu tepedeki hakim olan medya ve hakim olan siyasi görüşleri adapte olarak, hizalanarak bir takım laflar ederler. Yani sonuç olarak buradaki olay da bu teorik olarak böyledir. Herkes eşit konuşur, herkes paylaşırdan ziyade bir güç ilişkisi eşliğinde yansır ortaya ne görüyorsak, ne duyuyorsak. Bir de bir kavram daha var, onu çok fazla karıştırmıyor. Bir de kamuoyu diye bir şey var. O kamuoyu da sonuç olarak toplumdaki işte farklı ideolojik, kültürel, sınıfsal, birey veya devlete yakın olmak gibi toplumda hiyerarşik olarak bulunduğunuz yere göre de şekillenen bir takım kanaatlerdir. İşte kanaatlerin gücüdür. Var olan eski kültürel gelenekler, değerler, normlara göre de şekillenir. O da bütün belki üçü birden, yani kamusal alan, siyasal iletişim alanı ve kamuoyu gibi böyle bir takım kavramlar yan yana iç içe bizim kabaca işte içinde bulunduğumuz toplumun mücadele alanları diye belki özetleyebiliriz.
2: Ben Ferhat, şimdi ben bir Şöyle toparlamak istiyorum. Hem de biraz bir soru da daha doğrusu tartışmaya açmak üzere. Şimdi bizi biraz böyle sanki anakronik düşünmeye alışığız gibi geliyor. Yani bir referans noktamız var ve bu referans noktası aslında 1950'den sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan Sosyal Refah Devleti adlı kapitalizmin o versiyonu diyelim. Burada esas olan şey değil mi? Sonuç itibariyle bu tartışmaları niye yapıyoruz? Eninde sonunda bir karar üretmek üzere yapıyoruz. İşte gündelik hayatımızı etkileyen uzun vadeli, kısa vadeli bir sürü alınması gereken karar var. Ve dolayısıyla bir kamusal karar süreci olarak adlandıracağımız bir yapı var. Bu yapı eğer senin az önce çizdiğin alanda bütün aktörlerin kendi ellerindeki araçlarla sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, işte bireysel olarak seçimlerde oy kullanarak ya da doğrudan doğruya çeşitli medya üzerinden tanımlanmış araçları kullanarak falan bu karar sürecinin oluşumunu etkilemeye çalışıyorlar, değil mi? Mücadele sonuçta burada oluyor.
1: Evet.
2: Ama bunun öncesi de var. Hem kapitalizm olarak adlandıracağımız üretim tarzı çerçevesinde gerçekleşmiş daha kapalı bir kamusal alan. Çünkü buraya gelene kadar işte o sosyal mücadeleler epeyce kanlı geçen sosyal mücadeleler sonucunda o 50'li
1: Evet, tabii.
2: yıllardaki düzen oluştu. Bir de kapitalizm öncesi işte feodalizm var. Feodalizmde ben yani çok tabii tarihçi falan değilim ama epeyce okudum. Bu Perry Anderson'dan tut işte onu görüşlerini eleştiren Wood'a kadar feodalizmde kamusal alanın hiç olmadığı tespiti var. Çünkü sonuçta bir yerde bir lord olacaksan mesela Fransa'yı bir pivot ülke olarak adlandıracak olursak Perry Anderson'dan yola çıkarak bu feodalizmin oluşumunda, tarifinde orada falan mesela lord böyle bir egemenlik hakkı olarak ilk talep ettikleri şey yargılama hakkı. Yani bu bizim işte o 50'li yıllarda referans aldığımız dönemde ayrışmış bulunan yürütme, yasama ve yargıyı aslında üçünü de tek bir bünyede toplayan, hem de toplumsal kontrolü bu şekilde sağlayan, hem de iktisadi kontrolü elinde bulunduran, dolayısıyla hem iktisadi kontrolün hem toplumsal kontrolün aynı ellerde bulunduğu bir düzen olarak ta görebiliriz feodalizmi. Üzerinde anlaşılmış bir tanım olmamakla beraber bunu temel özelliklerinden bir tanesi olarak görüyoruz. Wood'un kitaplarında da bunu görmek mümkün. Anderson'da da bunu görmek mümkün. Dolayısıyla kapitalizm aslında ücretli yani özgür sözleşme yapmak üzere tasarlanmış, o şekilde faaliyet gösteren bir emek sahibinin varlığını ve aynı zamanda işletmenin varlığını öngördüğü için bu tür bir kamusal alanın hem de biraz da şehirlerden kaynaklanan bir şey olması itibariyle bu tür bir kamusal alanı bir nevi sürüklemiş oldu aslında. Dolayısıyla kamusal alan kapitalizmle birlikte tekrardan toplumsal hayata girdi diyebiliriz.
0: Ya da tanımlandı yeniden herhalde yani.
2: Tanımlandı yeniden. Şimdi bugünkü olaylara baktığımızda iki unsuru yine görüyoruz. Aslında şirketle devlet arasındaki bağın biz hep böyle bir dirsek teması, şu bu falan hani Marksist kategorilerden yola çıkacak olursak eninde sonunda son tahlilde burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden bir onun egemenliğini sağlayan bir aygıt olarak görür ya devlet. Onu genişlettiğimiz zaman da bir dirsek temasından bahsedebiliyorduk. Fakat şimdi özellikle bu gözetim teknolojilerinin ve bu gözetim teknolojileri etrafında gelişen yeni iktisadi yapının özelliklerine baktığımızda büyük ölçüde iktisadi kontrol gücüyle toplumsal kontrol gücünün tekrar aynı ellerde toplanmaya başladığını görüyoruz. Bu doğrultuda John Kenneth Galbraith'ın yağmacı devlet kavramı da aslında bunun tespitinden yola çıkarak yazılmış bir kitap. Orada 2007'de yazılmış bir kitap aslında daha. Orada tespit ettiği şey şu: şirket elitleri devleti ele geçirebileceklerini fark ettiler diyor 90'lı yılların ortasında ve bunu yaptılar diyor. Dolayısıyla artık bu şirketlerin işte tarif ederken de onların herhanki bir ulusal aidiyeti, şusu busu herhangi bir aidiyeti olmadığını ve Amerikan devletinde bu çerçevede bu şirketlerin bir rekabet aracı haline dönüştüğünden de bahsediyor. Bu arada Galbraith'ın ana akım iktisadın içerisinde sayılan bir insan olduğundan da altını çizeyim yani. Çok sadece Demokrat Parti'ye yakın falan işte biraz daha sol sayılabilecek birisi. Bu örtüşmeyle birlikte kamusal alanın kapanmasına dair bir başka unsur da özellikle sivil toplum üzerine uygulanan iki yönlü saldırı. Bir tanesi third sektör adı altında sermayenin bu işe el atması ve özel sektörü bir anlamıyla iğdiş etmesi. İki, buna uymayanlara da seçmeli olarak ağır şiddetin uygulanması. İşte Amazonlarda öldürülen yerli hak savunucularından tut, Toroslardakilere kadar, işte bizim Osman'ın hapsedilmesine kadar pek çok dünyada örneğini gösterebiliyoruz bu doğrultuda. Siyasi partilerde lobicilerle olan ilişkiler, yani doğrudan doğruya böyle bir nedir, eskiden bizim alışık olduğumuz, referans aldığımız o 50'li yıllarda kurulan Refah Devleti'ndeki siyasi faaliyetten iyice uzaklaşmaya başladığını ve kamusal karar sürecini sakatlamasına yol açacak ölçüde güçlü bir şey, yoldan çıkış olduğunu tırnak içinde söylüyorum, söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamıyla bu kamusal alanın kapanmaya başladığına dair tartışmalar için ne diyebilirsin? Yani hakikaten böyle bir durum var mı? Bu bir geçici durum muydu acaba 50'li yıllardaki?
1: Şimdi bu kapanma, ya bence şunu ufak bir rötuşlayalım. Hiçbir zaman mutlak açık, mutlak herkese şamil olabilecek, herkesi işine katan bir kamusal alan hiçbir zaman olmadı. Ve vermiş olduğu feodalizm örneği çok iyi tabii ki. Feodalizmde bu iş çok daha sınırlı bir yerde. İşte bir takım 3-5 tane lord vesaire, işte bir takım etraflı adam, saray, şato falan içinde hallediliyor bu. Köylülerin o işte bir takım kenarda köşede kalmış o marabalar, hiçbir şey yok bu işte. Öyle bir katkısı yok. Onlar sadece emir yok. Kamusal orada da bir şey var. Orada muhtemelen işte silahlı güçler, kilise, rahipler, bilmem işte kardinaller falan gibi bir şey var orada. Orada bir tür tırnak içinde kamusal alan. Ama zaman içinde işte bu burjuvazinin üretmiş olduğu diyeyim, herkesi katma iddiası, işte herkesi katarak aslında kendisinin meşruiyetini kurması, işte bütün o daha önceki egemen sınıflara kıyasla. Bu dediğim gibi işte o kamusal alan, bu genel olduğunu zannettiğimiz kamusal alan aslında geneli falan yansıtmıyor. Ya mesela şey diye düşünün, aydınlanma felsefesi, ne bileyim, benim aklım hep o şeyin, Zygmunt Bauman'ın Yasa Koyucular ve Yorumcular kitabı aklıma gelir. Oradaki işte çizdiği manzara, işte Voltaire'ler, bütün o aydınlanma felsefecileri falan, hepsi etmedikleri hakaret yok. O köylü möylü falan bir takım insan, bunlar iptidai, hayvani bir takım yaratıklar, gelişmemiş bir takım yaratıklar. Bir dakika, onların bir takım çıkarları, düşünceleri falan yok mu? Yukarıdan aşağı empoze edilen ya da yeni egemen bir iktidar ilişkisinde varsayılan, olunması gereken, kurulmaya çalışılan bir dil ve toplum var. Dolayısıyla bu topluma giriyorsan oradasın, girmiyorsan dışarıdasın. Yani bir şeyden de düşünün mesela, işte bir insanın Kürtlüğü, Aleviliği, Sünniliği, Müslümanlığı yok oluyor mu? Kolay kolay olmuyor ama konuşmuyorsunuz bunu. Yani Türkiye'de mesela sınıf hareketine baktığınız zaman, işte ben o dönem işte biraz gazetecilik de yaptığım için, bu grev işte sendikalar falan, Haliç'te, İstanbul'da, Haliç'in civarında bütün fabrikalarda grevlerin olduğu dönemler aklıma geliyor mesela. Valla bütün o Haliç'in etrafında gelişkondu bölgede Aleviler, dindarlar, Kürtler falan bir sürü insan yaşıyordu. O grev çadırlarının hiçbirisinde zerre kadar bunun lafı edilmiyordu. Yani kimisi dindar, kimisi dindar değil örneğin. Bir araya geliyorlar. Arada bir şey yok muydu, hiçbir sürtüşme ya da başka bir dile gelen bir şey? Hayır, orada sınıftan bahsediyorduk. Sınıftı konuşulan şey. Ya sınıf konuşulduğu için diğer şeyler kamusal alanın dışına çıkıyor. Ama şimdi galiba şöyle bir şey oldu. Yani kapitalizmi, bu egemen sınıfların temel aktörü olduğu kapitalist yapı, işte veya onların kamusal alanı, artık o homojenliği, o kurguyu daha fazla gerçekleştiremez hale geldi. Yani ulus da bu kamusal alanın ürünüydü. Ama siz ulus dediğiniz zaman insanların işte az önce söylediğim gibi etnik, dinsel vesaire falan bir takım özellikleri göz ardı ediyorsunuz. Ne kadar edebiliyorsunuz? İşte bir yere kadar edebiliriz. Kabaca 68'ler diyeyim, işte 68 kuşağı gibi işte bir takım hareketlerle sizin çevre meseleniz, kadın meseleniz, beden meseleniz, işte gündelik hayat sorunlarınız, bölge, dil falan gibi bir sürü şey devreye girmeye başladı. Çünkü bir yandan da sınıf meselesine büyük darbe vurmaya başladı. Bu oluşturulan kapitalist yapı artık dönüşümünün içinde sınıf sendikacılığı, sınıfın alternatif sınıf söylemleri vesaire marjinalize edildi. Kabaca Reagan'lar, Thatcher'lar falan işte bunun en bariz örnekleri dediğim. Pinochet'in Şili'de yaptığı darbe, Türkiye'de işte 12 Eylül darbesi, Turgut Özal'ların bütün o operasyon gene küresel çapta, küresel bir kamusal alanda hakim olan bir şey vardı ve onunla beraber ben işçi sınıfı olarak da ulusla kendimi tatmin edemeyen birisi olarak kendimi nasıl anlatacağım? Bana bir yandan modernitten şeyi öğrendim ben. Mücadele diyor bana. Habire mücadele et. Gelecek senin diyor. Richard Sennett mesela bu konuda çok süper şeyler anlatır. Ben mücadele edeceğim. Neyle edeceğim? O zaman cebimdeki başka şeylerle, kültürel kimliklerle. Yani Voltaire'in, o aydınlanma felsefecinin şey iptidai, primitif diye görmüş olduğu şeyler benim tek sermaye olarak konuşabileceğim bir alan oldu. Habermas da bunu yok öyle şey diyordu değil mi bize? Habermas ne karıştırıyorsun? Onlar meşru değil ki diyordu kabaca. Burjuvazi açısından öyleydi. Ama işte bunlar yavaş yavaş meşru oldu. Kamusal alanın içine girmeye başladı. Ama burada şimdi çıkan sorun Haluk'un belki işte o kapsayıcı işte o içine kapanan şeyi belki parçalanma diye önce düşünmek lazım. Yani önce bir parçalanma yaşadık. Öyle tek bir tane hakim olan bir kamusal alandan ziyade ben Kürdüm, ben Müslümanım, ben başörtülüyüm, işte ben Aleviyim falan derken hepimizin kendi çapında kendi sesimizi duyurmaya çalıştığımız bir takım parçalı kamusal alanlardan bahsetmek lazım. Nilüfer Göle de mesela biz anlayışta bayağı bu konularda bir şeyler yazmıştı. Dolayısıyla biz oradan geldik. Bu da kamusal alanın ne kadar güçlü bir savaş alanı olduğuna. Yani sen beni bir yandan hem mahvedemiyorsun, ememiyorsun, asimile edemiyorsun. Çünkü ben o sırada kendi dilimi kurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şu anda galiba bunun bir de yani dijital haldeki kavgalarına geçmiş olduk. Orayı yani işte ya da şöyle söyleyeyim. Yeni muktedirlerin savaş vermesi gereken alanların başında tam da bu işte. Alternatif bir takım dillerin oluşabildiği, konuşabildiği yerleri dijital olarak ele geçirebilirsiniz. İşte o Palantir'in yazmış olduğu 22 maddelik şeyin, işte manifestonun tırnak içinde ya da başka bir takım daha savaşla, şiddetle vesaire halledebilecek olan şeyin yerleşmesine tanık olacağız belki. Ama o işte önce parçalı olan alternatif yerleri yok etmeniz lazım. Onu da şimdi çok hızlı böyle bir geçiş olabilir. Yani atıyorum çok belki abartılı olacak ama Trump İran'a dalıyorsa, İsrail Filistin'e dalıyorsa arada tabii bir sürü şey var. Ama Maraş'taki okula yapılan katliamın birbirlerinden çok bağımsız olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz aynı anda farklı beynimiz aynı anda bir sürü alandaki şiddeti görüp, görselleştirip, beğensek de beğenmesek de zihinsel haritamızın içine giren bir takım manzaralar olarak şekillenmeye başlıyor. Hani mental map, zihinsel harita var ya, böyle bir şey hayal edemezdik biz değil mi? Çocuklar, Amerika'da bir takım deli çocuklar yapıyordu. Bizim burada bile var artık. Yani o artık zihinsel haritamızda bu var. Şiddetler var. Birileri şiddet yapıyorlar. Palantir de bunun teorisini yazıyor. Artık şiddet olacak arkadaş. Bu da olsa yeni kamusal alanın inşasında o bir takım kenarlarda köşelerde kalmış. Kendini koruyan bir takım cemaatler, topluluklar, gelenekler gibi olan böyle bir harita içinde dijitalle birlikte oralara girip bütün bunların meşrulaştığı bir şekil alıyor gibi bir sonuç söyleyebiliriz belki.
0: Evet, bugün değerli dostumuz sosyolog Ferhat Kentel ile beraberdik. Teknoloji dünyasının hakim şirketlerinin, diğer de işte teknomuktedirlerin neden kamusal alanı işgal etmeye bu kadar meraklı olduklarını, kamusal alanın bizim için ne ifade ettiğini konuşmaya başladık. Uzun bir sohbetti. Birinci bölümünü bu hafta sizlerle paylaştık. Önümüzdeki hafta ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Haluk ve ben İsmail program kaydındaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güneş Ulus, Işık Ulus ve Ali Derya Ulus'a teşekkür ederiz.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer of fate is blown in the wind. The answer of fate is blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de. Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Ferrari isimli kayıtla başladık. Jason Miles'ın 2005 tarihli Miles to Miles albümünün de açılış kaydıydı. Jason Miles aslında bir trompetçi değil, keyboard çalıyor. Bunu niçin özellikle söylüyorum? Çünkü genelde başka bir müzisyene adanan işte tribute albümlerinde ya da saygı albümlerinde genellikle aynı enstrümanı çalan müzisyenlerin bu işe soyunduğunu görürüz. Bir anlamda işte saygılarını sunduğu müzisyene senin yolundayım, izini takip ediyorum demek gibi. Burada ise farklı bir durum söz konusu. Miles Davis'e selam gönderen isim, burada Miles to Miles albümüyle Jason Miles. Bir enstrümandaşlıktan çok isim soy isim benzerliğinden yola çıkılarak yapılmış bir atıf var ama elbette yalnızca bu kadar yüzeysel bir sebep de değil. Jason Miles bir dönem Miles Davis'le birlikte çalışmış ve muhtemelen onun etkisini başka birçok caz müzisyeni gibi üzerinde hissetmiş biri. Miles to Miles albümüyle de muhtemelen bunu sergilemek istemişti 2005 yılında. Şimdi ise bu albümden sonra yani aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Jason Miles, Miles Davis'e adadığı bir başka albüm daha çıkardı. 100 Miles for Miles Davis albümü çok çok yakın bir zaman önce, hatta geçen hafta başında yayınlandı. Üstelik şu dönemde yayınlanmasının önemli bir nedeni de var. Bu yılın başından beri aslında zaman zaman karşımıza çıkıyor zaten. 2026 Miles Davis'in doğumunun 100. yılı. 26 Mayıs 1926'da doğmuştu Miles Davis. Zaten bu doğrultuda çeşitli etkinliklere rastlıyoruz. Özellikle işte yurt dışı temelli ama eminim devam da edecektir yıl boyunca. İşte bir taraftan da albüm anlamında da Jason Miles'ınki gibi çalışmalara da hiç kuşkusuz rastlayacağız. Şimdi bu elimizdeki 100 Miles for Miles Davis albümünün ayrıntılarına ineceğiz elbette ama öncesinde hemen bir örnek kayıtla başlayalım. Hatta albüme de ismini veren 100 Miles kaydıyla.

Jason Miles'ın yolu 80'li yıllarda kesişmiş Miles Davis'le. Onun çeşitli projelerinde yer almış. Bu arada yalnızca Miles Davis'le de değil, o dönemlerde Aretha Franklin, Whitney Houston, Michael Jackson, Diana Ross, David Sanborn gibi başka ünlü isimlerle de çalışmış Jason Miles. Hatta o dönemlerde genç müzisyen olarak alınan, sonradan anılan, sonradan daha da devleşecek Michael Brecker ve Marcus Miller gibi isimlerle de albüm çalışmalarına girişmiş. Ama anlaşılan o ki özellikle Miles Davis'in etkisi daha yoğun olmuş. Jason Miles'ın üzerinde çok da şaşırtıcı bir durum değil açıkçası. Miles Davis'in nasıl bir ifadeyle söyleyelim aurası olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım. Başta da söylediğimiz gibi zaten Miles to Miles isimli bir albümle Miles Davis'e olan muhabbetini göstermişti Jason Miles. Şimdi de tam da Miles Davis'in 100. doğum yılının kutlandığı bugünlerde yeni bir albüm yayınlaması hiç şaşırtıcı değil. 100 Miles for Miles Davis albümü çok çok yakın bir zaman önce yayınlandı. Şimdi bu albümden iki kayıt daha dinleyeceğiz arda arda. Öncelikle Samba para Miles ve hemen ardından da The Girl with the Purple Hair isimli kayıtlar.

Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Elimizde Jason Miles'ın geçtiğimiz hafta içinde çıkan 100 Miles for Miles Davis albümü var. Bugünler bu anlamda daha hareketli. Miles Davis 26 Mayıs 1926'da doğmuştu. Yani bugünlerde onun doğumunun 100. yılı kutlanıyor. Daha doğrusu bu yılın bütününe yayılmış bir kutlama ama Mayıs ayı daha hareketli oluyor ve olacaktır elbette. Bu elimizdeki tribute albümde bu hareketliliği yaratan unsurlardan biri. Bu arada yalnızca Jason Miles değil, tabii o bu proje albümü ortaya koyan isim belki ama arka planda bu albümde Miles Davis'e bir anlamda selamlarını gönderen başka isimler de var. Hatta oldukça kalabalık bir kadro. Klavyede, keyboardda ve piyanoda Jason Miles yer alıyor ama trompette örneğin Randy Brecker var, Barry Daniel'in, Michael Stewart, Russell Gunn gibi isimler de var. Saksafonda Ada Rovatti, Jeff Coffin, Jay Rodriguez, James Ginnis, Adam Dorn gibi isimleri görüyoruz. Gitarda Cat Dyson, Ronnie Drayton, Romero Lumbambo, Dean Brown, Bill Washer gibi isimler var. Davulda yine Gene Lake, Adrian Harpin, Leroy Williams Jr., Vicky Marquez ve Deodato De Silva yer alıyor. Ve vurmalılarda da Ciro Baptista yer alıyor. Bu albümde dediğimiz gibi oldukça kalabalık bir albüm, kalabalık bir kadro. Miles'ın ruhunu çağıran bir albüm olarak nitelendirilmiş. Şimdiye kadar hakkında yazılan yazılarda ki haksız da sayılmaz. İşte şimdi tam da bu lafın üzerine albümdeki John Morrow isimli kaydı dinleyerek devam edelim ki Miles Davis'in Asansör filminin müziklerini yaptığını da hatırlatarak.

0: Miles Davis'in doğumunun 100. yılı kutlamalarına biz de buradan başlamış olduk. Jason Miles'ın yeni yayınlanan albümünden de yola çıkarak. Şimdi öncelikle bir canlı kayıt dinleyeceğiz. Programın açılışında çaldığımız o Miles to Miles albümünden bir kaydın canlı yorumunu, Street Vibe'ı. Ama sonrasında hemen ardından bir kayıt daha dinleyerek bitireceğiz programı. Elbette bir Miles Davis kaydı gelecek. The Complete Beaches Brew Sessions'tan, benim de başucu toplamlarından biri bu. Buradan da Spanish Key'i dinleyerek bitireceğiz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.
1: Okay, here's one more tune for you from Miles to Miles and the Spirit of Miles Davis on Narada EMI. Available at your local record store. Downloadable on iTunes. Other services that you might be also having available to you. This is a tune called Street Vibe. I think I did this, imagine like it's July 95th in Amsterdam Avenue. It's about 80 degrees with lots of humidity. So by some bar, lots of models outside, with cell phones, PDAs, laptops. Tried to capture the spirit of the vibe on this too. Street Vibe.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
9: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil'da doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa, bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
10: Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Uğural'a teşekkür ederiz.
12: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
13: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugün Filistin'e dayanışma için yola çıkan aktivistlerin hikayesini konuşacağız. Uluslararası sularda gerçekleşen müdahale, gözaltılar, insan hakları ihlali iddiaları ve dünyanın farklı yerlerinden yükselen dayanışma çağrıları. Bugün yalnızca Gazze'de yaşananları değil, insan hakları, vicdan ve küresel direniş tartışmalarında yeniden gündeme taşıyor. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan global Sumut filosuna yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, insan hakları ve uluslararası hukuk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail güçleri tarafından durdurulan filoda yer alan yüzlerce aktivistin büyük bölümü serbest bırakılırken, aktivistler Saif Abu Keşek ve Tiago Avila hala İsrail'de tutuluyor. 30 Nisan'da yola çıkan filonun 22 teknesi Yunanistan'ın arama kurtarma bölgesi içerisinde İsrail güçleri tarafından durduruldu. Aktivistler daha sonra Girit adasındaki bir limana götürüldü. İnsan hakları örgütleri ve hukukçular müdahalelerin uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini savunurken bazı aktivistlerin darp edildiği ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filoda yaklaşık 175 aktivistin büyük bölümü daha sonra serbest bırakılırken Saif Abu Keşek ve Tiago Avila İsrail'e götürülerek gözaltında tutulmaya devam edildi. İsrail mahkemesi iki aktivistin gözaltı süresini önce 3 gün ve geçtiğimiz pazartesi günü 6 gün daha uzatırken avukatları bunun hukuka aykırı bir alıkoyma olduğunu söylüyor. Aktivistlerin açlık grevinde olduğu ve tecrit koşullarında tutulduğu belirtiliyor. Aktivistin hukuki temsilcilerden Adala, hukuk merkezinden avukat Lubna Tuma ise tutuldukları koşulları uluslararası hukuka göre işkence olarak tanımlanabilecek düzeyde şiddet sözleriyle değerlendirdi. Avukatlarının açıklamalarına göre iki aktivistin darp edildiği, ölümle tehdit edildiği ve aşırı soğuk koşullarda tutulduğu, hücrelerinden çıkarılırken gözlerinin bağlandığı ve sağlık kontrollerine dahi bu şekilde götürüldükleri aktarıldı. İnsan hakları savunucuları bu uygulamaların Filistin'e dayanışmayı kriminalize etmeye yönelik bir mesaj taşıdığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları da Saif Abukeşek ve Tiago Avila'nın derhal ve koşulsuz biçimde serbest bırakılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışmanın suç olmadığı vurgulanırken kötü muamele iddialarının soruşturulması istendi. Uzmanlar ayrıca İsrail'e Gazze ablukasını sona erdirme ve insani yardım girişine izin verme çağrısında bulundu. Açıklamada iki aktivistin herhangi bir resmi suçlama olmadan tutulmaya devam etmesinin uluslararası insan hakları hukukuyla bağdaşmadığı ifade edildi. Aktivistlerin durumuna ilişkin diplomatik girişimler de sürüyor. Geçtiğimiz salı günü İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, aktivist Saif Abukeşek'in eşi Sally Issa ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Şunu belirtmeliyim. Abukeşek Filistin kökenli İspanya ve İsveç vatandaşı aynı zamanda. Görüşmenin ardından konuşan Issa, İspanya hükümetinin Saif Abukeşek, eşi ve Tiago Avila'nın durumu son derece ciddi şekilde ele aldığını söyledi. İspanya'nın Saif Abukeşek'in güvenli şekilde ülkeye döndürülmesi için gerekli tüm diplomatik girişimlerde bulunacağı da aktarıldı. Sally Issa ayrıca İsveç hükümetine yönelik eleştirilerde bulunarak İsveç vatandaşı olan eşi Saif Abukeşek'in yeterli diplomatik girişimde bulunulmadığını savunuldu hakkında. İsveç neden vatandaşlarını korumaya istekli değil diye soran İssa, uluslararası baskının sürdürülmesi çağrısında bulundu. İssa'nın açıklamaları Avrupa ülkelerinin Filistin konusunda izlediği farklı politikaların yeniden tartışılmasına neden oldu. Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce konuşan Saif Abukeşek'in, Filistin'de yaşananların yalnızca Filistin halkını değil tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele olduğunu söylemişti. Abukeşek, Filistin için verilen mücadelenin insanlığın savunusu anlamına geldiğini belirterek insanların gelecekte çocuklarına soykırımı durdurmak için ne yaptığınız sorusuna cevap vermek zorunda kalacağını ifade etmişti. Hükümetlerin ve uluslararası kurumların yaşananlara ortak olduğunu düşündüğünü belirten Abukeşek, insanların sessiz kalmaması gerektiğini vurgulamıştı. Aktivist ayrıca savaşla bağlantılı şirketlere, silah üretimine ve hükümet politikalarına karşı küresel ölçekte daha güçlü bir sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu. Bugün harekete geçmezsek ve insanlığa dayatılan bu karanlık düzeni değiştirmezsek geleceğin ne olacağını bilmiyorum sözleri yolculuk öncesinde yaptığı son açıklamalardan biri olmuştu. Geçtiğimiz yıl bir belgesel için konuşan Tiago Avila ise Gazze'de yaşananların dünya genelinde büyük bir toplumsal ve psikolojik yıkıma yol açtığını söylemişti. Avila, Gazze'de öldürülen her çocukla birlikte insanların da içinde bir şeylerin öldüğünü ifade ederek yaşananların sıradanlaştırılmaya çalıştığını savunmuştu. Filistin'deki savaşın doğa tahribatı, küresel eşitsizlik ve dünyanın farklı yerlerindeki hak ihlalleriyle bağlantılı olduğunu belirten aktivist, dayanışma ve kolektif mücadelenin önemine dikkat çekmişti. Öfkenin insanları harekete geçirebileceğini, ancak umudun ve birlikte direnmenin mücadeleyi sürdüren asıl güç olduğunu söylemişti. Birlikte yürüdüğümüzde kolektif bir güç yaratıyoruz diyen Avila, dünyanın farklı yerlerinde insanların aynı acıları paylaştığını ifade etmişti. İsrail'in Ashdod kentinde götürülerek zindanda tutulan Avila'nın küçük kızına yazdığı mektupta kamuoyuyla paylaşıldı. Mektubunda kızına, "Senin dünyan daha güvenli olacak. Çünkü birçok anne ve baba daha iyi bir dünya kurabilmek adına her şeyini ortaya koymayı seçti" diye seslenen Avila, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Kızından uzak kalmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen aktivist, buna rağmen insanların tarihsel bir sorumluluk hissettiğini ve bu nedenle harekete geçtiğini ifade etti. Kızının kendisini gitar çalan, ninniler söyleyen bir baba olarak hatırlamasını istediğini yazan Avila, mektubunu "lütfen Filistin'i unutma" sözleriyle sonlandırdı. Geçtiğimiz çarşamba günü Tiago Avila'nın annesi Tereya Regina, Brezilya'da kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. 63 yaşındaki Teresa Regina uzun zamandır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Aktivistin annesinin ölüm haberinin Tiago'nun özgürlüğünden mahrum bırakıldığı sırada gelmesi destekçileri tarafından yaşanan trajedinin bir başka boyutu olarak değerlendirildi. Tiago'nun 2 yaşında, Saif'in ise 6 yaşında çocukları var. Bugün onlar çocuklarından uzakta gözaltında tutuluyor çünkü Gazze'deki çocukların yaşam hakkını savunmayı seçtiler. Verdikleri mücadele yalnızca Filistin'le dayanışmanın değil, insan hakları, vicdan ve küresel direnişin de sembollerinden biri haline geldi. Ancak bugün Gazze'de yaşanan, yıkımın ardında parçalanan binlerce aile ve tarihsiz acılar bulunuyor. İnsan hakları örgütlerine göre İsrail hapishanelerinde şu anda 9000'den fazla Filistinli tutuluyor ve bunların yüzlercesi çocuklardan oluşuyor. Gazze'de ise milyonlarca insan açlık, yoksulluk ve kuşatma koşulları altında yaşam mücadelesi veriyor. Tüm bu yaşananların ardından geriye aynı soru kalıyor. Barış dolu bir gelecek için insanlar daha ne yapmalı? Ve dünya çocukların öldürüldüğü, ailelerin yok olduğu, insanların açlık ve kuşatma altında yaşamaya zorlandığı bu gerçekliğe daha ne kadar sessiz kalacak? İklim Kuşağı Konuşuyor programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün konuştuğumuz soruların cevap bulduğu, insanların özgürlüklerinde ve yaşam haklarından mahrum bırakılmadığı, barışın ve adaletin Gazze'ye yeniden ulaştığı günlere çok yakın olduğumuzu umarak programı kapatmak istiyorum. Gelecek cuma yine Apaçık Radyo'da buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok ama çok iyi bakın. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.
12: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Uğural'a teşekkür ederiz. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
10: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Bir kez daha akşam ekine İran gelişmeleriyle başlıyoruz. İran'dan petrol tankerine operasyon haberi vardı. Karar gazetesinde öğleden sonra gelen bir haber bu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Teslim Haber Ajansı, İran Deniz Komandolarının düzenlediği operasyonla petrol tankerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Geminin ismi Ocean Koi diye açıklanıyor. İran Deniz Komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edilmiş. Sabah saatlerinde İran Silahlı Kuvvetleri Amerikan ordusunun yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek İran'a ait bir petrol tankerini vurduğunu iddia etmişti. Ayrıca zaten Amerikan ordusunun çeşitli noktaları, İran'ın Hürmüz Boğazı etrafındaki çeşitli noktalarını vurduğunu da söylemişlerdi. Bu da ateşkes başladığından bu yana en net, en keskin çatışma anlamına geliyordu. Bunun ardından şimdi de İran'ın bir yanıt olarak tankere el koyduğu haberi var. Ayrıca ilginç bir haber daha geldi. Bundan 2 saat kadar önce yer alan bir haber bu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı şu anda Çin'de bulunuyor. Tam da bu sırada bir Çin gemisinin vurulduğu haberi geldi Hürmüz'den. İran devrim muhafızlarının operasyon sırasında Çin bağlantılı bir petrol tankerini hedef aldığı iddia edilmiş durumda. Çin Dışişleri Bakanlığı saldırıya uğrayan gemide Çinli personelin bulunduğunu doğrulamış. Olayda can kaybı yaşanmadığı da açıklanmış. Yaşanan gelişme Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı'nın Pekin'de Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini görüşmeye hazırlandığı sırada meydana geldiğinin altını çiziyorlar. Mart ayından bu yana Çin'in İran'dan yaptığı petrol ithalatında ciddi bir düşüş yaşanmış olmadığı da belirtiliyor. Dolayısıyla bu biraz sürpriz bir gelişme olarak görülüyor basında da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, başkentteki Lincoln Anıtı çevresinde yürütülen yenileme çalışmalarını denetlediği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve barış görüşmelerinden bahsetti. Bir gazeteci Donald Trump'a ateşkes hala yürürlükte mi diye soruyor. Donald Trump ise evet diye bir yanıt vermiş. Ateşkes bittiğinde bunu size haber vermeme gerek kalmayacak. Sadece İran'dan yükselen o devasa parıltıya bakmanız yeterli olacak diye bir kez daha tehditvari konuşmuş. Ama hemen ardından da yine Donald Trump'a özgü bir şekilde çelişkili bir cümle gelmiş. Görüşmeler aslında çok iyi gidiyor. Ancak şunu anlamalılar, bir anlaşma imzalanmazsa başlarına çok büyük bir bela açılacak. Aslında anlaşmayı benden çok onlar istiyor diye de belirtmiş basına yaptığı açıklamada. Bu açıklamanın hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İtalya'da bir açıklama yapıyor. Burada Roma'da bir görüşme için bulunduğu Roma'da gazetecilere açıklama yapmış. İran ile devam eden diplomatik görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Rubio, Washington yönetiminin İran'dan bugün bir yanıt beklediğini belirtmiş. Burası önemli. Bugün bir noktada İran'dan cevap bekliyoruz. Henüz cevap alamadık. Umarım ciddi bir teklifleri vardır şeklinde konuşmuş. Donald Trump'ın tehdidinin ardından Rubio'nun da bugüne dikkat çekmesi önemli gibi görünmekte. Buradan dünya haberlerine geçiyoruz. Dün Britanya'da yani 7 Mayıs'ta yerel seçimler gerçekleşmişti. Siyasi bir deprem yaşanmış durumda Britanya ada ülkesinde. İlk sonuçlara göre ülke siyasetinde köklü bir değişime işaret ediliyor. Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi ki kendisi aynı zamanda başbakan bildiğiniz üzere onlarca yıldır elinde tuttuğu sanayi kentlerinde ağır kayıplar yaşarken Nigel Farage liderliğindeki aşırı sağcı Reform UK ise yüzlerce sandalye kazanmış belediye meclislerinde, yerel yönetimlerde ve siyasetin ana aktörlerinden biri haline geldi diye yorum yapılıyor. Gazete Oksijen'de analistler ortaya çıkan tabloyu İngiliz siyasetinde iki partili dönemin çözülmesi olarak yorumluyorlarmış. İşçi Partisi yarım asrı aşkın süredir kontrol ettiği bazı geleneksel sanayi bölgelerini de Reform UK'ye kaptırdı diye bir vurgu yapılmakta. İşçi Partisi'nin mesela Greater Manchester bölgesindeki Tameside'da
elindeki 14 sandalyenin tamamını kaybetti. Hem de hepsini Reform UK'ye kaptırdığı yazılıyor ve burayı yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez kaybetmiş. Genelde burada konsey kontrolü Labour'ın, yani İşçi Partisi'nin elinde oluyormuş ama tamamını Reform UK'ye kaybetmiş. Eski bir maden kenti olan Wigan'da İşçi Partisi savunduğu 20 sandalyenin yine tamamını kaybetmiş, ağırlıklı olarak yine Reform UK partisine. Nigel Farage seçim gecesi yaptığı açıklamada İngiltere'deki geleneksel siyasi dengelerin çözüldüğünü söylüyor. Sağ sol ayrımını unutun, artık ortadan kalktı demiş Farage. Özellikle geleneksel işçi partisi bölgelerinde güçlü sonuçlar aldıklarının da altını çizmiş. Diğer partiler ne kazandı diye bir alt başlık var gazete Oksijen'in haberinde. Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybetmesine rağmen geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerin önemli bir kısmını korumayı başarmış. Yeşil Parti ise, yeşillerse yani, önemli bir kazanım elde etmişler. Bazı hedef bölgelerde oy sayımı haberin yazıldığı saatlerde sürüyordu diyor gazete Oksijen. Şu anda hala bitmiş değil, sonuçlar tamamen açıklanmış değil. Ancak buna rağmen yeşillerin de önemli kazanımlar elde ettiği söylenmekte. Starmer üzerindeki baskının arttığı sonucuna varılıyor. Genel olarak baktığımızda analizlere, 2024 genel seçimlerinde büyük bir parlamento çoğunluğuyla iktidara gelen Keir Starmer, seçmenlere uzun süren siyasi krizlerin ardından istikrar vaat etmişti deniyor. Ancak hükümetin ilk 2 yılı politika değişiklikleri, sık sık yenilenen danışman kadroları ve Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle görevden alınan Büyükelçi Peter Mandelson etrafındaki tartışmalar nedeniyle zor geçti deniyor. Gazete Oksijen'in haberinde çok fazla yer almamış, ancak Britanya'da, özellikle İngiltere'de dev Filistin eylemlerinin yapılması ve Starmer'ın da İsrail yanlısı tutumu tabii ki bir diğer etken olsa gerek. İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell, BBC'ye yaptığı açıklamada seçmenlerin Starmer'a yönelik kişisel bir öfke taşıdığını söylemiş. Böyle yorumlamış ve liderlik tartışmasının gündeme gelmesi gerektiğini savunmuş. Yani sorun İşçi Partisi'nde değil, lideri Starmer'da diye bir yorumda bulunmuş milletvekili, İşçi Partisi'nden milletvekili. Bu arada Socialist Worker gazetesi ise daha soldan bir analizde bulunarak bu sonuçlar İşçi Partisi için yıkıcı oldu, merkez siyaset çöktü diyor. İkili parti sistemini kastediyor. Üstelik bu öğleden sonra İskoçya ve Galler'deki parlamento seçim sonuçları da açıklanacak. Durum muhtemelen daha da kötüye gidecek İşçi Partisi için diye de bir vurgu var. İşçi Partisi'ndeki pek çok kişi için buradan yanlış bir ders çıkarılarak Reform UK'ye karşı daha da sağa kayma söz konusu olabilir deniyor Socialist Worker'da. Ancak göçmenlere ve mültecilere yönelik ırkçılığı körüklemek partiyi kurtarmayacaktır diyor. Bu sadece Reform UK'in görüşlerini meşrulaştırır, normalleştirir ve onu daha da güçlendirir diye bir vurgu yapmış. Seçim uzmanı Profesör John Curtis, aşırı sağ partinin oyların nereden geliyor sorusuna ise Socialist Worker'a verdiği yanıtta şöyle söylemiş. Reform UK 2019'da Brexit'i sonuçlandırmak için Boris Johnson'a oy veren seçmen kitlesini Muhafazakar Parti'den aldı diyor. İşçi Partisi Reform UK'den ciddi bir darbe alıyor gibi görünüyor. Ancak durum biraz daha karışık demiş. Reform UK iyi sonuçlar alıyor, ancak Yeşillerin İşçi Partisi'ne verdiği zararın Reform UK'in verdiği zarardan daha yüksek olduğuna vurgu yapmış. İşçi Partisi Reform UK'ye daha fazla sandalye kaptırıyor olsa da Nigel Farage'ın partisine daha fazla oy kaybetmiyor olabilir diye önemli bir analize bulunuyor. Yani özetle İşçi Partisi aslında Yeşillere, İşçi Partisi tabanı Yeşillere doğru yönelmiş gibi duruyor demiş. Nigel Farage ise, Reform UK ise Muhafazakar Parti'den daha çok oy aldı. Ancak sandalye dağılımında Labour'ın azalması Reform UK'in daha çok sandalye kazanmasına neden oldu diye bir analizde bulunmuş. Dünya haberlerinde son olarak Çin'e geçiyoruz. Çin'de son derece ilginç bir gelişme yaşanıyor. Çin'de İki eski savunma bakanı rüşvet suçlamasıyla yargılandıkları askeri mahkemede idam cezasına çarptırıldı. Yine gazete Oksijen'de yer alan bir haber bu. Karar kapsamında cezanın uygulanması 2 yıl ertelenmiş. Karar, Çin ordusunda yıllardır süren tasfiye dalgası kapsamında verilen en ağır cezalardan biri olarak değerlendiriliyor.
Çin hukuk sisteminde bu tür cezalar hükümlülerin ceza süresince iyi hal göstermesi durumunda genellikle ömür boyu hapse çevriliyor diye de bir not var. Kararın Çin Silahlı Kuvvetleri içindeki diğer üst düzey komutanlara kıdem ve siyasi bağlantıların tasfiyeler karşısında koruma sağlamayacağı mesajını vermeyi amaçladığı değerlendiriliyormuş. Çin'de Savunma Bakanlığı makamı sembolik olarak görünüyor olsa da askeri karar alma yetkisi esas olarak Çin Komünist Partisi'ne bağlı Merkez Askeri Komisyonu'nun elinde bulunuyor denmekte. Çin devlet medyası daha önce bu hakkında idam kararı verilen isimlerden biri olan eski Savunma Bakanı Li Shengfu için parti disiplinini ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği açıklaması yapmıştı. Soruşturma sonucunda Li'nin kendisi ve başkaları için personel atamalarında usulsüz çıkar sağladığı, görevini başkalarına menfaat sağlamak için kullandığı sonucuna varılmış. İki eski bakan için de orduda yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmalarında hedef alınan ilk ve en yüksek profilli isimler oldukları da belirtilmekte bu haberde. Buradan Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda çok sayıda haber var. İlk sırada bizim kendi haber sıralamamızda Mabel Matiz'in yönelik müstehcenlik davasında verilen karar var. Mabel Matiz hakkında beraat kararı verildi bugün. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında Perperişan şarkısının sözleri gerekçesiyle müstehcenlik suçundan bir dava açılmıştı. Mahkeme Fatih Karaca hakkında yani Mabel Matiz hakkında yasal unsurlar oluşmadı diyerek beraat kararı vermiş. Şarkıda yer alan ifadelerin cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar içerdiği cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu ifade ediliyor. Bu tarz suçlamalar yöneltilmiş kendisine. Tüm bunların ardından müstehcenlik suçlamasında bulunulmuştu. Mahkeme kararında savcılığı esas hakkındaki mütalaasında yer verdiği erotik çağrışımlar tanımının ceza vermeye gerekçe gösterilemeyeceği sonucuna varmış. Yasal unsurların oluşmadığını belirterek Karaca hakkında beraat kararı verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Burada barış sürecine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan şöyle söylüyor: "Terörsüz Türkiye bölgemizde yürütülen paylaşım karşısında bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır." diyerek bu süreci bir kez daha sahiplenmiş. Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası var diyor. Bundan geriye dönüş yok ve olmayacak ifadelerini kullanmış bugün yaptığı açıklamada. Buradan CHP içerisindeki gelişmelere baktığımızda sabah Açık Gazete'de de ayrıntılı bir şekilde yer vermiştik. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden ayrılıp CHP'den ayrılıp AKP saflarına katılacağına dair iddialar vardı. Bu bizzat kendisi tarafından, Burcu Köksal tarafından Salı günü AKP'ye geçeceğini söylediği belirtiliyordu. Bu karar CHP'yi harekete geçirdi diyor Halk TV. Parti yönetimi sandıktan çıkan iradeyi korumak amacıyla kente çıkarma yapma kararı aldı deniyor. CHP'li üst düzey isimler bugün akşam saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sürece dair açıklamalarda bulunacakmış. Bir eylem çağrısı var. Umut Akdoğan, Ankara Milletvekili CHP'nin, o yapıyor sosyal medya üzerinden. Bu akşam Afyonkarahisar'da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu, şöyle biraz geçmişe dönelim, bugünü söyleyelim ve geleceği örelim. Açık açık konuşacağız demiş. CHP heyetinin katılımıyla gerçekleşecek olan bir eylemden de söz ediliyor. Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz çağrısıyla saat 17.00 itibariyle Afyonkarahisar'da böyle bir eylem gerçekleşecek. Bu arada bir başka haberde AKP'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ın da görevden alındığı CHP yönetimi tarafından belirtilmekte. Bir başka ilginç haberse Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceğinin kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılında Burcu Köksal hakkında söylediği sözlerin ortaya çıkması oldu.
Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarım saatten fazla görüşüp AKP'ye geçme kararını böyle aldığını açıklamıştı. Ancak Halk TV 2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Köksal seçim döneminde Burcu Köksal, belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak demişti. Göçmenlere karşı da bir açıklaması vardı. Bu sözleri o dönem Erdoğan'ın sert bir şekilde tepki gösterdiği ve şunları söylediği ortaya çıktı. Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı faşist zihniyetten asla olmadık diyerek Burcu Köksal'a bir eleştiri getirmiş o dönem yerel seçimler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle devam etmiş konuşmasına: tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Bunlar lafa gelince sağda solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırmadan da duramazlar dediği ortaya çıktı ama şimdi kendisi bu sözleri söylemiş olmasına rağmen Erdoğan AKP'ye geçeceği açıklanmış durumda. Son bir haber. İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT habere konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha doğrusu T24 bu şekilde yazıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek ile CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini öne sürmüştü deniyor. Bunun üzerine bu iddianın ardından Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmış sosyal medya hesabı üzerinden. Gürley'in açıklamalarına tepki göstermiş ve şöyle söylüyor İmamoğlu: şu bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor. Sonra sabah operasyonlar yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor demiş. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz, böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta diye bir açıklamada bulunmuş Ekrem İmamoğlu. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın.

0: üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklamlar bitti.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Tifti'ye teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Dila Yılmaz ve Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Deli Bakkal yaptığı açılışımızı Sor Sende İnsan isimli parçalarını duyduk. Son yayınladıkları Artistik Oyun Havaları albümlerinden geldi. İlk stüdyo albümüm Deli Bakkal'ın yarın Karaköy'de Frankan'da bir konserle kutlanacak. Afrobeat, funk ve fusion elementlerini Anadolu ritimleriyle harmanlayan bir ekip Deli Bakkal grubu. Açık radyocular, apaçık radyocular gayet iyi. Bilmekteler, daha önce burada da stüdyoda ağırlamıştık. Kendini canlı canlı çalmışlardı. Evet, o günden bugüne bir stüdyo albümü ortaya çıkardı Deli Bakkal grubu. Bu akşam da konserlerini kutlamak ve sizi konsere davet etmek için SSG dinleyicilerimizi açılışta bir parçaya yer verdik. Sor Sende İnsan bunun için, bu konserin duyurusu için yer aldı. Ve şimdi bizlerin 0212 alan koduyla 343 41 41 numaralı hattımızdan arayan ilk 10 dinleyicimiz yarın akşam Frankan'da saat 9'da başlayacak Deli Bakkal konserine yanlarında bir misafirleriyle gidebilecekler. Artistik Oyun Havalarından bir parça dinledik. Albümün tamamını yarın akşam Deli Bakkal ekibinden canlı canlı dinleme imkanı bulabilirsiniz. Evet, bildiğiniz bir hat 0212 343 41 41 ilk 10 dinleyicimiz yarın akşam için Deli Bakkal ve Apaçık Radyo'nun davetlisi olarak Artistik Oyun Havaları konserine katılabilecekler. Evet, girizgahımızı böyle güzel yaptık. Böyle bir davetle yaptık. Şimdi Açık Dergi haftanın son yayınında kent takvimiyle devam edecek. Hafta sonu kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere hızlıca bakacağız. Bir yarım saat kadar ayırıyorum bu akşam kent takvimine. Zira bir söyleşi de var sizlere aktarmak istediğim. Bugün vizyona bir müzik belgeseli girdi. Burning Ambition, efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden'ın 50 yıllık müzik hayatını anlatan belgesel, tüm dünyayla eş anlı olarak Türkiye'de çok yaygın bir şekilde vizyonda, ama sadece bir haftalığına vizyonda. Biz de çok vakit kaybetmeden Türkiye'de Iron Maiden fanlarının en ilk akla gelenlerinden olan yazar Doğu Yücel'le bir araya gelelim dedik. Doğu Yücel'e mikrofon uzattık ve Burning Ambition belgeselini kısaca konuştuk. Iron Maiden'ın 50 yıllık hayatından da ilginç anları barındıran bu festivali bir an önce görmesi için siz sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerinin, Doğu'yla biraz bu belgeseli masaya yatırıp bir de Iron Maiden parçası dinleyeceğiz kent takviminin hemen ardından. Dolayısıyla bu akşam ajandamız biraz kısa olacak. Yayında ayrıca bu köşe kitap köşesi ve de bağımsızlar kuşaklarının yer alacağını da hatırlatmak isterim. Ceyhan yayıncılık dünyasından son haberleri saat 7.30 sularında bizlere ulaştırdıktan sonra bu köşe kitap köşesinde bağımsızlar kuşağında Mersin'e uzanacağız. Mersin'e Fil ekibini konuk ediyor bugün bağımsızlar grubu. Sinemadan gidiyoruz yani bu akşam yayınımızda. Evet, Mersin'de bir sinema sevenler derneği Mersin'e Fil. Mersin Barosu'nun sinema kulübü olarak başlamış. Meslek örgütlerinin yapılanması açısından da pek çok rastlanır bir örnek değil. Bugün bu detayları Onur Aytaç ve Alper Yılmaz anlatacak bizlere. Bağımsızlar kuşağında saat 7.30'da 8 arası Mersin'de sinemayı konuştuğumuz bir söyleşimiz var. Anlayacağınız, kaçırmamanızı tavsiye edelim. Evet, kabaca bu şekilde gelişecek ve ceryan edecek Açık Dergi yayının. Şimdi 8 Mayıs tarihli dergide hafta sonu için kültü sanat çevresinden son notlarımızı aktarıyoruz sizlere. Kent takvimi başlıyor.
1: Açık Dergi.
0: Kentten notlarımıza 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile başlayacağız. Dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu bu yılın Afife Ödülleri. Demet Evgar ve Atılgan Gümüş'ün Dormen Tiyatrosu oyuncularıyla birlikte sunduğu müthiş dinamik bir akşamdı hakikaten. Daha önce özel ödüller açıklanmıştı, böyle oluyor Afife Tiyatro Ödülleri'nde. Evet, bu yıl Muhsin Ertuğrul özel ödülüne Şayka Tekant layık görülmüştü. Oyun yazarları adına Cevat Fehmi Başkut özel ödülü Lucy isimli oyununa Aslı Ceren Bozatlı'ya gitmişti. Haldun Dormen'in ismine verilen komedi ya da müzikal dalındaki oyunların ödüllendirildiği dalda Konken Partisi bu senenin kazananı oldu. Tiyatro Kare yani. Yapı Kredi özel ödülde bu yıl Profesör Doktor Meri Tangün'e takdim edilmiş vaziyette. Afife Onur Ödülü uygulaması da bu sene başladı. Afife Ödülü'ne 5 kez kazanmış isimler anılıyor burada da. Yakup Çartık çok kıymetli bir ışıkçı, sanat, ışık sanatçısı diyelim devlet tiyatrolarından. Dün akşam ödül töreninde de o vardı. Evet, bu isimleri daha önce duyurmuştu Afife. Şimdi tabii diğer ödüller açıklandı. Yılın en başarılı oyunu Açık Dergi'de de bir biçimde izlemeye çalıştığımız Lucy oyunu oldu. Dekolaj Art Space'de belki izlemiş olabilirsiniz. 2 haftada bir izleyici karşısına çıkıyordu. Çok sık da aslında temsili olmuyor Dekolaj Art Space'in bu oyunu. Umuyorum Afife Ödülü'yle birlikte birkaç temsil daha konur diye ümit ediyorum. 28. Afife Ödülleri'nde yılın en başarılı oyunu seçilmişken Dekolaj ekibinin Lucy oyunu. Yılın en başarılı yönetmeni de Arzu Gamze Kılınç seçildi. Cihangir sahnesinden, Cihangir Atölye sahnesinden Yaşar Kemal uyarlaması Filler ve Karıncalara getirdiği rejiyle bu ödüle layık görüldüğünü belirtelim onun. Bu arada bu İki ekipte kulis seslerinde Bircan Yılmaz'ın konukları olmuşlardı. 2 büyük ödül, yani en başarılı oyun ve en başarılı yönetmen ödüllerine layık görülen ekiplerin de söyleşilerine Apaçık Radyo'nun podcast kanallarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yılın en başarılı kadın oyuncusu ilk bakışta Prima Facie oyunuyla Rabia Zehra Şafak olurken yılın en başarılı erkek oyuncusu da Gonzago'nun Öldürülüşü oyundaki performansıyla Barış Yıldız'a gittim. Aynı oyundaki yardımcı erkek oyuncu Hakan Kargidenoğlu'nun da dün akşam ödüllendirildiğini söyleyelim. En başarılı yardımcı erkek oyuncu dalında, en başarılı yardımcı kadın oyuncu dalında da Monologlar Müzesi Pavyon oyundaki performansıyla Pınar Yıldırım'ın tertip edildiğini belirtmek lazım. Evet, ödüller çok daha fazla sayıda tabii ki, ama hepsini sayıp da sizlerin başını ağrıtmayayım. Afife ödülleri genç kuşak sanatçıyı anmakta fayda var, ama bir müddettir de bu uygulamayı yapıyorlar. Devlet tiyatrolarındaki Çehov uyarlaması Vanya Dayı'nda gösterdiği performansta Doğa Yiğit'in genç kuşak sanatçı ödülünü 28. Afife ödüllerinde aldığını en azından belirtmiş olayım. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında izlemeye, takip etmeye çalıştığımız oyunlar ödüllendirildi. Görmeye ve sizlere bunları da tabii ki iletmeye çalışıyoruz. Şimdi zamandan tasarruf ilerleyelim. 40. Genç Günler başladı. Doğru'ya geçelim. Şehir tiyatrolarının Mayıs ayında geleneksel olarak düzenlediği Genç Günler, bir gençlik ve sanat buluşması, 8-19 Mayıs tarihleri arasında söyleşiler, atölyeler ve oyunlarla geçecek. Toplam 58 ekibin şehir tiyatroları bünyesindeki sahnelerde oyunları izleyici karşısına çıkaracağını görüyoruz. Üniversiteden bölümler, sahne sanatların bölümleri, tiyatro kulübü oyunları ana ağırlığı oluşturuyor 40. Genç Günler'de. Bunun dışında 3 iç yapımın, yani şehir tiyatrolarından 3 üretimin de bu vesileyle sahnede yer alacağını söyleyelim. 4 söyleşi ve 5 atölye var bu oyunlara ekstra ek olarak. şehirtiyatroları.ibb.istanbul adresinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. Evet, 19 Mayıs Gençlik Bayramı'na ulaşana kadar yaklaşık bir 12 gün boyunca 58 genç tiyatro ekibinin izleyicinin karşısına çıkacağı 40. Genç Günler tabii ki tamamen ücretsiz gerçekleşiyor. Detaylı bilgiyi dileyenler şehir tiyatrolarının web sitesinde dilerlerse bulabilecekler. Şimdi buradan Öktem Aykut hatırlatması yapmak istiyorum. Tal Dans ekibim bugün ve yarın Öktem Aykut'un Aynı Yer performansları kapsamında izleyici karşısına Yolda isimli performanslarını çıkarıyorlar. Dün de duyurmuştum, bir hatırlatmış olayım. Filiz Sızanlı'nın Mustafa Kaplan ve Julie Nioş'la birlikte konseptini gerçekleştirdiği hassas bir coğrafya için ritüel performanslarının bir parçası olarak sahne buluyor Yolda gösterisi. Normalde güncel sanat işleriyle, güncel sanat sergilemeleriyle andığımız Öktem Aykut ekibi bu hafta Açık Dergi'de konuğumuz olmuştu. Doğa Öktem ve Aykut, sevgili Tankut Aykut. Detaylı bir şekilde konuşmuştuk Öktem Aykut'un Aynı Yer'e nasıl dönüştüğünü. Burada performans alanında değerlendirmiştik. Açık Dergi'nin podcast kanalında bulabilirsiniz bunun bilgisini de. Takip edeceğiz tabii ki. Yaza kadar pek çok etkinlik var burada. Performans buluşmaları için yeni bir alan olarak tasarlanan Öktem Aykut Aynıyer etkinlikleri kapsamında Fili Sızanlı, Mustafa Kaplan, Canan Yücel Bekiç'ten ve Melih Kıraç'ı sahnede bulmak mümkün. Bugün ve yarın etkinliklerin saat 8 sularında başlayacağını görmekteyiz. Depo İstanbul'da da Aşk, Mark ve Ölüm sergisi kapılarını bugün açtım. Gorki Teater'in Türkiye'den Almanya'ya göçün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında buraya ulaşan çok kıymetli bir etkinlik Aşk, Mark ve Ölüm. Açılışı bu akşam saat 6 sularında başladığı etkinliğin bir müzik dinletisi de şu dakikalarda gerçekleşiyor. Nihan Devecioğlu tarafından. Evet, geçtiğimiz sene sahneye koyduğu Münih'te geçen çocukluk deneyimleri ve tanışıklıklarından yola çıkarak Almanya'ya işçi olarak yerleşen kadınların hikayelerine odaklandıkları Yoldaş isimli performansını gerçekleştiriyor Nihan Devecioğlu. Onun hemen ardından da Olcay Akyıldız'ın moderasyonuyla Emine Sevgi Özdamar'la bir okuma ve söyleşi etkinliği var. 1974 yılından itibaren yerleşmiş olduğu Almanya'da ve daha sonraki yıllarda bir süre ikamet ettiği Fransa'da önemli tiyatro prodüksiyonlarına imza atmıştı. Kendisi 90'lı yılların başından itibaren kaleme aldığı roman ve öykülerle de pek çok ödül de kazandı. Yer etti aslında kanonda denebilir. Türkçe ile Almanca arasında evlen yazarlık deneyimini izleyicilerle paylaşarak Aşk, Mark ve Ölüm sergisini açıyor Emine Sevgi Özdamar. Hafta sonunda kamusal programları devam ediyor serginin. Küratöryel ekiple saat 2.30 sularında bir sergi turu var cumartesi günü. Onun hemen ardından da tiyatro filmleri gösterilecek. Gorki Tiyatrosu'ndan İstanbul'a gelen bu Aşk, Mark ve Ölüm sergisi kapsamında burada Cinler filminin gösterileceğini görüyorum. Fatma Aydemir'in ikinci romanı Cinler, bir roman aslında, onun sahne uyarlaması. Evet, Nurkan Erpulat ismini taşıyor. Aslında bir oyuna dönüşmüş vaziyette Cinler. Bu oyunun da bir film dokümentasyonu izlenebilecek diyelim hatta. Saat 4'te yarın. Evet, peşi sırada Almanya Masalımız isimli bir başka yapımı görüyoruz. Depo İstanbul'da Aşk, Mark ve Ölüm sergisinin ilk hafta sonunda cumartesi akşamı 7.30'da bir başka roman uyarlaması sahneye. Dinçer Güçeter ve Hakan Savaş Mircan romanın yazarı ve romanı sahneye uyarlayan isim olarak yarın Depo İstanbul'da bulunacaklar. Pazar gününde bir söyleşi var. Aşk, Mark ve Ölüm'ün kamusal programı kapsamında Erden Kosova'nın moderasyonuyla Canan Bilir Mayer bir konuşma yapacak. 3 farklı video çalışması yer alıyor Bilir Mayer'in sergide. Almanya'da yaşayan ve aile geçmişlerinde göç deneyimi olan farklı kuşaklara kadraja çevirdiği, kadraja aldığı videolardı bunlar. Erden Kosova ile bu işi üzerine konuşacak. Evet, Aşk, Mark ve Ölüm Gorki Tiyatro'dan İstanbul'a gelen çok kıymetli bir göç sergisi. Çok kapsamlı bir sergi. Etkinliklerin olması da çok kıymetli. Hakkını vererek farklı boyutlarıyla sergiyi konuşma imkanını ancak bu şekilde bulabiliyoruz çünkü. Şimdi depodan çıkalım, Tophane'den uzaklaşalım ve Çemberlitaş'a gelelim. Çemberlitaş'ta Barın Han var biliyorsunuz. Takip ediyoruz burada yıllardır olup bitenleri, bir güncel sanat alanı. Barın Han ama bir müddettir tiyatro oyunlarına ve performansları da ev sahipliği yapıyorlar. Bunu da tutmaya çalışıyoruz gündemimizde. Performans günleri ilan ettiler. 9 ve 10 Mayıs'ın cumartesi ve pazar, hatta önümüzdeki haftanın salı günde devam edecek etkinlikler söz konusu burada. Film gösterimleri, performanslar ve söyleşilerle çok disiplinli bir performans programı olarak tasarlanan etkinlikte filmler gösteriliyor. Felipe Olayama'nın I Stole Your Ashes'ı, Dimitri Simonas'ın Globus Sensation ve Everything is a Lie is a Lie isimli yapıtıyla Martina Musso'nun Against Interpretation'ın performans programı kapsamında Barın Han'da gösterecek filmler arasında yer aldığını görüyorum. Bunun yanı sıra tabii günler ismini veren alandan uygulamalar da var. Masa altı temizlikçisi, görme tutkusundan kör olabilir insan yokmuş gibi ve Hücre Kasabası isimli performanslarında Barın Han'da bu performans günleri kapsamında izleyiciyle buluşacağını görmekteyiz. Ayrıca performans sanatlarında genç yönetmenlerin bir araya geleceği bir söyleşi de planlanmış. Bu söyleşi de yapım aşamasında başlığını taşımakta. Evet, Barın Han'ın web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da detaylar bulunabilir ama bizler çıktı her giden duyurmuş olalım sizlere. 9-10 Mayıs yani cumartesi ve pazar günü Çemberli Taş'ta performans ilgiler için kıymetli etkinlikler yer alacak. Şimdi sırada Baselitz etkinlikleri var sizlere bahsetmek istediğim. Evet, Alman sanatçı, müthiş bir isim. Geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldım. George Baselitz. Almıştık Açık Dergi'de de Alman sanatçıların Almanya tarihiyle ne kadar bozuk bir ilişkileri ne olduğunu anlattığı bir alıntıyı da sizlere aktarmıştık onun ölümünün ardından. Baselitz filmleriyle, Baselitz hakkında filmlerle anılacak daha doğrusu sanatçı. DreamArt gerçekleştiriyor bu etkinliği Minoa Pera ile birlikte. Çağdaş Sanat'a Tanıklık başlıklı bir film gösterimi programının parçası olarak bu hafta sonu gerçekleşecek Baselitz programı. Bu programı da bu arada Alman küratör ve sinemacı Hans-Peter Schwerfeld düzenliyor ve tasarlıyor. Sanatçı belgesellerin bir araya geliyor bu şekilde. Baselitz filmlerinin ardından Jeff Koons ve Anish Kapoor'a adanmış belgesellerin de önümüzdeki günlerde Minoa Pera'daki bu DreamArt gösterimlerinde olacağını görüyoruz. Evet, bu pazar günü George Baselitz anısına özel bir program var söylediğim gibi. İh George Baselitz 43 dakikalık bir yapıt. Ardından Baselitz ismini taşıyan 2017 ve 2025 tarihli belgeseller var. İh George Baselitz 1987 tarihli olmakla birlikte. Evet, bunların hepsi programın küratörü olan Schwerfeld'in efsanevi ressam üzerine çektiği filmler. Arda arda gösterilecek bir üçleme. Almanya'daki çirkin resim geleneğini Dürer ve Cranach'tan başlayarak Baselitz'in kendi uyumsuz ve ters çevirmiş figürleriyle ilişkilendiren uzun ve provoke edici bir söyleşiyle başlıyor. İh George Baselitz'le başlıyor gösterim. Beşi sıra 2007 tarihli Baselitz 30 yıl sonra önceki fikirleriyle yüzleşmeye davet edilen sanatçının bu karşılaşmada benliğiyle kurduğu diyaloğu kayıt altına alıyor. 2025 tarihli 20 dakikalık belgesel ise 2015 Venedik Bienali'nde güncel resimlere uzanan son 10 yıllık üretimini değerlendiriyor Baselitz'in. Bu son 10 yıllık üretimi de zaten İstanbul'da Akbank Sanat'ta son 10 yıl başlıklı Baselitz sergisinde izleme imkanını ne mutlu bulmuştuk biz İstanbullular olarak. Evet, Baselitz'in ölümünün ardından bu pazar günü bence çok iyi düşünülmüş bir etkinlik bu. Minoa Pera'da DreamArt ekibi Çağdaş Sanat'a Tanıklık başlıklı belgesel programının parçası olarak Baselitz severleri bir araya getirecekler. Sinema demişken Kanada sinema programını hatırlatmak isterim. Çok değinemedik maalesef bu hafta. Yani duyurdum, birkaç kere andım ama detaylarına da bakamadık. Şimdi ne yapalım? İstanbul Modern Sinema 7-17 Mayıs tarihleri arasında Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan örneklerini bir araya getirdiği bir program sunuyor. Top 10 ismini taşıyor. Bu isim de Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki Kanada seçkisine bir gönderme. Top 10 Canadian Films listesinden ilham almış bir seçki oluşturmuş çünkü İstanbul Modern ekibi. Evet, Müge Turan Türkiye'deki ilk geniş kapsamlı Kanada sineması panoraması olarak bu etkinliği değerlendirmek gerektiğini söylüyor. İstanbul Modern'in film küratörü sevgili dostumuz Açık Radyo programcısı. 1970'lerden bugüne kimlik, aidiyet ve anlatı biçimi üzerine kurduğu cesur sorularla ulusal sinema fikrini sürekli yeniden tanımlayan bir sinema geleneğinden bahsediyoruz diyor Kanada sineması deyince. Farklı kuşaklardan yönetmenlerin kişisel ve politik hikayeleri, yenilikçi sinema dilleri ve yerli anlatılardan kişisel hafızaya uzanan çoğul estetik yaklaşımları Kanada sinemasının dünya sinemasına kendine özgü bir yer edinmesini sağlayan zengin hattın temel tarifi. Müge Turan böyle anlatmış. Evet, farklı dönem ve anlatı biçimlerinden bir seçki dolayısıyla bu programda yer alıyor. Bireysel kimlik arayışından kolektif hafızaya, toplumsal kırılma anlarından kişisel hikayelere uzanan geniş bir perspektif. Bu arada Kanada sinemasında yeni bir ses olan Tracy Dearon Beans filminde bu seçkinin içerdiğini belirtelim. Yarın sırada Tommy Goyan, Cronenberg, Sara Poli ve Jean-Marc Vallée gibi yönetmenlerin sinema tarihinde öne çıkan yapıtlarının da burada İstanbul Modern'de beyaz perdede olacağını belirtmek iyi olur galiba. Dün gösterimler vardı, bugün yok ama cumartesi, pazar yoğun bir program söz konusu. İstanbul Modern Sinema'nın salonunda öğlenden başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek. Programın detaylarına da istanbulmodern.org adresinde dilerseniz ulaşabilirsiniz. Hatta bir göz atmanızı biz tavsiye etmiş olalım. Filistin evine uğrayacağız buradan. 9 Mayıs Cumartesi günü Taksim'deki Lamartin Caddesi'nde bulunan Filistin evinde sinema söyleşileri düzenleniyor. Senden Geriye Kalan isimli bir film gösteriliyor yarın burada. Şeryen Dabi'nin filmi. 2025 tarihli bir yapıt bu. Ardından da Nakba üzerine bir açık forum düzenlenecek. Ücretsiz düzenleniyor bu etkinlik. Bir filmle ortaklıkla yapılıyormuş gösterim, onu da söyleyelim. 1948'den günümüze kadar gelen insani bir öyküyle 3 Filistinli nesli üzerinden Nakba'nın derin izlerini anlatıyor Senden Geriye Kalan. 1. Filistin İntifadası döneminde başlayıp hem geçmişe hem de geleceğe uzanan kayıpla, umut, acıyla, sevgi, hafızayla, sürgünlük temalarını işleyen destansı bir hikaye olarak anlatılıyor. Senden Geriye Kalan 2025 tarihli Şeryen Dabis filmi. Evet, Beit Filistin'de, Filistin evinde yarın akşam saat 5'te başlayacak etkinlik, dediğim gibi devamında da bir forum düzenlenecekmiş. Kıymetli Açık Dergi'de duyulmuş olmak muhakkak istedim bunun. Bir de bir film demişken Bulutsuzluk Özlemi belgeselini hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gösterimlerim oldu biliyorsunuz. Yaşamaya Mecbursun isimli yapıt şimdi Türkiye turnesine çıkıyor. Bugün Ankara'da Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda etkinlikler vardı. Film gösterimi oldum. Önümüzdeki günlerde de belgeselin farklı şehirlerde izleyicilerle buluşacağını söyleyelim. Bu sırada Bulutsuzluk Özlemi de tabii ki konserlerine devam ediyor. 6 Mayıs akşamı İş Sanat sahnesindeydi ekip. Bu akşam da Ankara'da If Performance On'da olacaklar. 9 Mayıs günde Bolu'ya geçiyorlar. 6.45 KK'da bir konserleri olacak onların. Evet, çok yoğun bir program var Bulutsuzluk ekibinin. Bir yandan belgesellerini gösteriyorlar, bir yandan da tabii konserlerine devam ediyorlar. Yakın zamanda geçtiğimiz hafta bugünlerde onlarla da bir söyleşi yapmışken ben bu detayı da bir hatırlatmak istedim sizlere. Evet, böyle kentten notlarımız, süremiz bitti. Bu akşam Apaçık Radyo'nun YouTube sayfasında Açık Dergi Portreler söyleşilerine bir yenisinin daha eklendiğini de söylemek isterim. Defne Kayalar, oyuncum, çok kıymetli bir isim Defne Kayalar'la bir sohbet kaydettik. Bu da bu akşam saat 5'te yayınlandı. Artık erişimde, yani anlayacağınız, muhakkak Açık Dergi söyleşilerini oradan da takip edin. Sadece podcast alanında değiliz, YouTube alanında da çok kıymetli isimlerle yan yana geliyoruz. Defne Kayalar'la da tiyatro sahnesinden insanın içindeki kötülüğe kadar çok çeşitli konulara değindiğimiz bir söyleşi kaydedip işte bunu da bu akşam sizlerin erişimine YouTube sayfamızda açtık. Bizi dinledikten sonra hemen YouTube'a girip Apaçık Radyo kanalındaki bu son videoyu izleyiniz. Kanala da abone olunuz. Evet, bizleri hem dinlediğiniz hem de izlediğiniz için biz de 1000 kere teşekkür edelim sizlere. Ama şimdi kısa bir ara. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi devam edecek. Birazdan Doğu Yücel'le buluşacağız. Bugün vizyona giren Iron Maiden belgeseli Burning Ambition'ı değerlendireceğiz onunla. Dolayısıyla radyonuzda açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 8 Mayıs 2026 tarihli yayınımız bu. Bugün vizyona giren bir belgeseli konuşacağız. Burning Ambition, efsanevi Iron Maiden'ın 50 yıllık serüvenini anlatan bir belgesel. Dünyayla eş zamanlı diyebiliriz. Türkiye'de de vizyon gördü. Bunu vesile bilerek biz de bu akşam Doğu Yücel'le birlikteyiz. Doğu merhaba, hoş geldin yayına.
2: Merhabalar, selamlar.
1: Selamlar, çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Türkiye'deki en sıkı Maiden'cılardan biri olarak mikrofonu sana uzatalım istedik. Biraz evet. Konuşalım. Evet, güme gitmesin de istiyorum bir yandan kıymetli Maiden belgeselinin vizyona girecek olması. Dediğim gibi dünyayla eş zamanlı olarak bir vizyon söz konusu Burning Ambition için. Belgeselin önemi nedir? Bir oradan konuşmaya başlayalım. Bir Maiden'cı olarak sen neler söylersin?
2: Iron Maiden'ın 50. yılı bu sene, 2026. Evet. O yüzden çeşitli aktivitelerle kutluyorlar zaten. Hı hı. Bu 50 yılı özetleyen bir belgeselin yayınlanıyor oluşu çok özel. Çünkü çok özel bir grubun 50. yılındaki bir filmi izliyoruz. Ve ilk defa aslında, daha önce Iron Maiden'ın başka belgeselleri yayınlandı tabii. Hı hı. Ama işte böyle tarih, bütün tarihi kapsayan bir belgesel sinemalarda yayınlanmamıştı. O yüzden çok önemli. Ve şey, Türkiye'de yayınlanıyor oluşu da çok güzel.
1: Bence de öyle. Hatırı sayılır bir kitlesi var zaten Iron Maiden'ın. Bunu da söyleyebiliriz. Türkiye'ye çok sık gelmediler. Maalesef belgeselde tüm dünyayı dolaşırlarken bir Türkiye anına da denk gelemiyoruz ama burada yine de belgeselde olmasa da ciddi bir dinleyici kitlesi var. Geçen salı akşamı Kadıköy sinemasında bir ön gösterim oldu. Buna da sen ön ayak oldun. Bizi de davet ettin. Çok teşekkürler, orada bulunmak hakikaten müthişti. Biraz o akşamı anlatmanı isteyeceğim. Özel bir performans evet. Da oldu. Maiden Türkiye'de vardı.
2: Evet. Ya benim için çok özeldi. Herkes için çok özeldi oraya gelen. Çünkü ya sinemada Iron Maiden izlemek çok keyifli. Daha önce Flight 666 filmini de aynı şekilde sinemada birkaç gösterim şeklinde izletmiştik. Ama şimdi vizyona giren bir filmin öncesinde, dünyadan da önce neredeyse. Yani hatta eş zamanlı, evet. Hatta saat farkıyla Iron Maiden üyelerinden bile önce izlendi film. O da ilginç bir nokta. Maiden Turkey'de sağ olsun 3 kişilik formatıyla akustik olarak performans sergiledi. Çok özel konuklarımız vardı, işte Pentagram'dan, Direct'ten, Kurban'dan, Malt'tan birçok önemli müzisyen de geldi. Çok güzel bir gece yaşadık hep beraber. Evet, ben ön ayak oldum ve ilk defa böyle bir şey yapıyorum ben.
1: Evet.
2: Bir şey, bu işte sinema hostluğu deniyor. Sinema filmlerine hostluk yapmak. Hı hı. Benim için de çok heyecan vericiydi. Çok böyle gerçekten unutulmaz bir gece oldu hepimiz için.
1: Öyleydi. Gerçekten öyleydi. Seninle bir önceki yayında buluşmamız Troll romanı vesilesiyleydi. Şimdi bambaşka bir şapkayla. Ama seni bilenler de müzikle nasıl haşır neşir olduğunu, ne kadar gönül verdiğini gayet iyi bildikleri için hiç de şaşırmamışlardı diye düşünüyorum. Iron Maiden belgeselinin Türkiye'deki bu ön gösterimine ön ayak olman konusunda. Burning Ambition tam evet. Olarak neye tekabül ediyor sence? Yani bu 50 yılın ateşi bir yandan insanın ilk hakkına geliyor ama öte yandan, hı-hı, belgeselin altını çizdiği, yani sıklıkla gösteriyor olduğu bir başka husus da grubun etrafında sayıları kimi zaman az, kimi zaman da çok olsa da sürekli bir hani topluluk, insanların oluşu, yani bir tayfa mı demek lazım vesaire filan. Nereye oturtuyorsun Burning Ambition? Ben tam karar veremedim ne manaya geldiğini filmin ismine.
2: Evet, bunu ancak aslında çok sık hayranlar oturtabilir bu ismi. Belgeselde de geçmiyor ama Burning Ambition aslında Iron Maiden'ın ilk şarkısının adı. Ve onu çok az kişi biliyor. Sadece bir şarkının, single'ın B-side'ında yer alır. Aslında Steve Harris'in eski grubundan getirdiği ama Iron Maiden çatısı altında son haline verdiği ilk parçasının adı. Hiçbir albümde yer almaz. Bir tek Hiç konserlerde de yani ilk dönem konserler dışında hiç çalınmamıştır.
1: Hı.
2: Bu şarkı üzerinde durulmuyor ama Burning
1: Evet.
2: Ambition'ı işte bizim gibi sıkı hayranlar biliyor. Bir de gerçekten film aslında gerçekten başta Steve Harris olmak üzere bütün üyelerin o yıllardır tüken olan o tutkusunu, o adeta alev alan,
1: Evet.
2: alevlenen ve hiç sönmeyen tutkusunu ele aldığı için ben çok güzel bir başlık olarak görüyorum. Bir de daha önce çok fazla belgeselleri yayınlandı ve hep böyle aslında şarkı isimlerinden gitmişlerdi. Ve artık böyle hani yepyeni bir belgesele isim konulabilecek ne olur diye de biz hayranlar arasında düşünüyorduk. Gerçekten hiç kimse tahmin etmedi bunu ve güzel bir referansla bunu gerçekleştirmişler. Ona sevindim.
1: Evet.
2: Ve filmde onu anlatıyor aslında. Yani Steve Harris gençken çöpçüymüş. Mesela bu bilgi bu kadar net verilmemişti daha önce. Ve tam da o İngiltere'nin 70'lerin ortasındaki ekonomik krizindeki işte Thatcher döneminde yaşanan zorluklar, çöp grevleri, yığılan çöpler öyle başlaması çok ilginç
1: Evet.
2: geldi bana. Çünkü bu kadar altı çizilen bir bilgi değildi. Yani Steve Harris'in hep hani evet Doğu Londra'dan ve yoksul bir kesimden geldiğini biliyorduk. Ve çeşitli işlerde yani alt sınıf işlerinde çalıştığı gibi bilgiler verilmişti. Diğer üyelerinde işte madenci çocukları oldukları gibi bilgiler biliyorduk. Ama bu kadar net bayağı hani o çöpleri kamyona taşıyan insan olarak gösterilmesi, oradaki arkadaşının da aslında ekibe girmiş olması ve Steve'in o dönemde bile çok havalı duruşundan dolayı bir yerlere geleceğini biliyorduk demesi falan. Oralar beni daha böyle belgeselin başından vuran şeyler oldu. Çünkü hikayedeki asıl değerli olan şey o aslında. Yani bir çöpçünün, bir işte madenci çocuklarının, yani böyle imkanları çok el vermeyen insanların bile bir gün çok büyük, dünyaya hükmeden tırnak içinde bir müzik grubunun üyesi olabileceğini gösteriyor. İşte o Burning Ambition o yüzden
1: Evet,
2: de
1: doğru.
2: sevdim. Yani o tutkuya tutunan insanları anlatıyor bu film.
1: Evet, çok doğru. Bu anlattığın yani referans aklıma filmin bir başka bu Hindistan konseri kısmını da getirdi aslında. Tam da söylediğin gibi yani tırnak içinde alt tabakadan gelen çocukların bir efsaneye dönüşen bu projeleri diyelim grupların Iron Maiden'ın on binlerce Hindistanlı müzikseverlerle buluştuğu o anında böyle dokümentasyonu çok sıkı yapılmış. Sanki evet o tutkuyu tüm dünyada kimde karşılık bulabilecekse sanki o tutkuyu taşıyorlarmış gibi bütün o seyahatler, dünya turnesinin içerisinde filan. Başka neler kaldı senin hakkında belgeselden? İyi ki bu Burning Ambition belgeseli 50. yılda yayınlandı dediğin az evvelki anekdotun yanı sıra ne geliyor aklına?
2: Yani tabii çok şey var ama hani başlıca şunu söyleyebilirim. Şimdi 80'li yılları Iron Maiden gerçekten zafer yılları, altın yılları deriz hep. Ve hep böyle işte o 8 senede çıkardıkları inanılmaz 7 albüm. Daha sonrasında yine başarıyla devam eden albümler. O 10 yıllık süreye sıkıştırdıkları inanılmaz büyük başarılar var. Çok inanılmaz bir istikrar var. Ama aslında onun perde arkasını görünce aslında çok da mutlu olmadıklarını görüyoruz ya. Yani çok
1: Evet.
2: yorulmuşlar.
1: Evet.
2: Yani turne üstüne turne. Turne bitiyor, albüm kaydına giriyorlar. O şarkı yeniden iyi şarkı yazma baskısını hissediyorlar. Hayranları çoğaldıkça o baskı artıyor gibi gibi aslında o
1: Evet.
2: başarıların arkasında neler olduğunu görmemiz beni etkileyen
1: Hı.
2: şeylerden biriydi. Diğer yandan tabii eğlenceli de bir belgesel. Yani bayağı bir güldük bizim salonda. Sen de
1: Çok.
2: oradaydın.
1: Evet.
2: Çünkü çok böyle hem hepsi ayrı karakterler. İşte o Steve Harris'in biraz düz adam, biraz diktatör hali ama bununla da arada bir
1: Ayetullah'a
2: kendini
1: benzetilmesi. Evet.
2: Ayetullah'a benzetildiğini söylemesi gibi çok komik anlar da var. Bir yandan işte Bruce Dickinson başka bir kafa. Yani bir yandan inanılmaz işte edebiyata, tarihe merakı,

0: olduklarını düşünüyorum. Belgesel biraz düz tabii. Yani hani artık son zamanlarda alışık olduğumuz belgeseller biraz daha fazla dürüst ya da işte çelişkiler ya da böyle düşüşler üzerine ya da böyle bir kavgalar üzerinedir. Bu biraz daha hani Iron Maiden'ın o klasik tavrı vardır. Daha böyle kendi kural kitabının dışına çok çıkmaz falan. Belgesel de aslında biraz öyle. Ama ben o tarafını da sevdim. Yani çünkü Iron Maiden'ı sevdiğim şey bu benim. Yani birçok hayranın da sevdiği şey bu. Yani klasik haline duyduğu sadakat var. Değiştiriyor. Müziğinde hep bir evrim bence söz konusu. Yani öyle söylendiği gibi klişeler üzerine bir grup olduğunu düşünmüyorum. Fakat hani böyle bir çekirdek olarak hani grubun çekirdeği biraz o hani klasik rock normları üzerinedir ve belgesel de biraz öyle. Klasik belgesel yani.
1: Evet. Doğru, böyle de açıklanabilir. Bir yandan ben şöyle bir haksızlık etmeyelim diye de düşündüm film ekibine ve yönetimine. 50 yıldan bahsediyoruz. Kimi
0: Evet.
1: anekdotlara böyle hani göndermeler var. Hiç hani üstünü kapıyor da değil arada çıkan işte çatışmaların, marazların grup üyeleri arasında filan. Hani bunları da sakınmıyor konuşmaktır ama hiçbirinde derinine inmiyor. Ama bu tabii ki başka bir ekonomi, süre ekonomisi, işte estetik bir ekonomi diye de düşünüyorum. Yani bu 50 yıldan tabii ki belki 50 tane belgesel çıkar hiç şüphesiz. Çok acayip dinamik de olabilirmiş. Fakat baştan sona bir Maiden hikayesi anlatmaya kalkışıyorsa da bazı şeylerden de feragat etmek durumunda kalabilir diye düşünüyorum. Her halükarda görmek gereken bir belgesel Iron Maiden dinleyicileri için. Şeyin de zevki başka. Yani bir sinema salonunda oradaki ses sistemi içerisinde bol
0: Evet.
1: müzikli bu belgeseli dinlemek de hani öyle evde ekrandan ya da bilgisayar ekranından izlemek de çok farklı diye de düşünüyorum. Dolayısıyla vizyonu kaçırmamaları gerek. Epey de yaygın bir vizyon programı var.
0: Evet.
1: Detaylara nereden ulaşabilir dinleyenler? Bir Iron Maiden parçasına geçmeden önce en son bir de onu konuşalım.
0: Tabii yani detaylara tabii işte sinema sayfalarından ulaşabilirler. Ama benim kendi hesaplarımdan işte Made in Turkey grubunun hesabından benim Iron in the Soul diye bir başka hesabım var. Made in Mafia TR diye geçiyor Instagram'da. Biz bunda salon ve seans bilgilerini veriyoruz. Gelişmelerden haberdar ediyoruz. Çünkü bazı fan buluşmaları falan da oluyor. Onları da yönlendiriyoruz insanları.
1: Evet.
0: Bu sayfalara bakabilirler. Belgesel için hani son olarak şunu söyleyebilirim. Bence sadece Iron Maiden hayranlarına yönelik bir film de değil. Hani bu grupta bu insanlar ne buluyor? Yani neden bu kadar
1: Evet.
0: kült bir grup oldu? Neden bu kadar hayranları bu kadar benim gibi hayranları bu kadar sıkı hayran? Yani neden hayatlarının merkezine bu grubu koyuyorlar? Sorusunu soranlar için de bence güzel bir cevap. Benim etrafımda çok insan getirdim ben. Böyle Iron Maiden'ı çok bilmeyen, hani Fear of the Dark Iron Maiden'cısı diyebileceğim arkadaşlarımı getirdim ve çıkışta hepsi şimdi seni anlıyoruz dediler.
1: Evet.
0: Ona çok mutlu oldum.
1: Çok çok kuvvetli bir hissiyatı vardı gerçekten. Müzik diye müzik ne manaya geliyor hayatımızda, bunu ben de bir kere daha Burning Ambition'la izlemiş ve duymuş ve hissetmiş oldum. Evet, iyi ki bir araya geldik. İzleyiciler de dinleyicilerimiz de kaçırmasınlar
0: Evet,
1: bu
0: ilk
1: parçası
0: haftadan
1: olan.
0: gitsinler bu arada.
1: En
0: Yani bu
1: önemlisi o.
0: muhtemelen bir hafta sürer. Dünyada birkaç şehirde, yani her ülkede birkaç şehirde birkaç seans oynuyor, birkaç gün oynuyor. Öyle bir parçalı bir dağıtımı söz konusu. Burada farklı bir şey yapmış UIP. Farklı bir strateji gütmüş ve normal vizyon filmi gibi vizyona sokuyor. Birçok şehirde var. İşte Antalya'da, İstanbul'da zaten var. İşte Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Muğla'da, Eskişehir'de, Kütahya'da bile oynuyor. Evet, yani çok
1: Evet, aynen öyle.
0: sevindirici. O
1: Müthiş.
0: yüzden herkese iyi seyirler dileyim.

0: çok iyi.
1: Açık Dergi.
2: Bu köşe kitap köşesi.
3: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Merhabalar, kitap köşesine yine ödül haberleriyle başlayalım. Pulitzer ödülleri açıklandı. Biliyorsunuz Pulitzer ödülleri zaten çok farklı dallarda, çok sayıda aslında ödülün de verildiği bir etkinlik. Biz burada belki daha çok kitaplara odaklanalım. Hatta kitaplarda da yine işte kurgu, kurgu dışı, tarih, biyografi, şiir alanında çok sayıda ödül veriliyor. Belki hepsinin ayrıntısına tek tek girmeyelim. Çünkü dediğimiz gibi hangisini söyleyeceğiz, hangisini söylemeyeceğiz. En azından Pulitzer ödüllerinin verildiğini, açıklandığını haber verelim. Çünkü Pulitzer ödülleri açıklanırken hem kazanan eserler açıklanıyor hem de finale kalan eserlerden de iki tanesi ön plana çıkarılıyor. Dolayısıyla onların da aslında bir anlamda tırnak içerisinde reklamı yapılıyor. İşte kurguya baktığımızda Daniel Krauss'un Angel Down isimli romanıyla Pulitzer 2025 Pulitzer'ini kazandığını görüyoruz. Daniel Krauss yani yabancısı olduğunu olmadığımız bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir kitabı çıktı Türkçe'de, hatta yakın bir zamanda çıktı. Balina Düşüşü isimli romanı İthaki Yayınları'ndan çıktı ama çok yakın tarihli bir yayın bu da. Dolayısıyla Daniel Krauss ismi o anlamda bize hem yeni ama hem de yabancısı olmadığımız bir isim. Belki bu Angel Down'da şimdi Pulitzer ödülü kazandığı için belki işte İthaki Yayınları'nın yine dikkatini çeker ve bu yakınlarda bu ödüllü romanını da okuma imkanı buluruz. Bu arada finalistler de, bu daldaki finalistler de Katie Katamura'nın Audition ve Tori Peterson Stack Dance A Quartet isimli kitaplarıymış. Katie Kitamura'nın Audition Seçmeler kitabının da yine Türkçe'de yayınlandığını hatırlatalım. Yine İthaki Yayınları'ndan çıkmıştı bu arada. İthaki bu aralar herhalde bir ödül listelerinin peşinde dolaşıyor gibi görünüyor çeviri kitapta. Türkiye'deki ödüllerden Tarık Dursun K Öykü Yarışması'na başvuruların başladığına dair haber geldi. Bu arada çok vakitte yok. 20 Temmuz son başvuru tarihi. Tarık Dursun K adına Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bir ödül, öykü yarışması. Ahmet Önel, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Berat Alanyalı, Gönül Çatalcalı, Hülya Soyşekerci ve Lütfiye Aydın'dan oluşuyor. Öykü jürisi. Yarışmayla ilgili tabii ki bir şartname de var. Onu da Foça Belediyesi'nin internet adresinden ya da sosyal medya hesaplarından edinmek mümkün. Orada ayrıntılar nasıl katılınacağı var ama burada asıl önemli olan, tekrar altını çizelim, 20 Temmuz'a kadar başvuru alınacak. Çok da vakit yok. Onun özellikle altını çizmiş olalım. Bu arada bir ödülle ilgili bir haber de geldi. Nazım Hikmet Şiir Ödülü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyordu. Biz de yanlış hatırlamıyorsam burada bahsetmiştik zamanında. İşte 1 Ocak 1 Mart 2026 tarihleri arasında başvurular kabul edilecekti. Fakat şimdi bu şiir ödülünün jürisinde yer alan isimler topluca istifa ettiklerini açıkladılar. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ve Kültür Dairesi özellikle başkanlığın kadrolarında yaşanan görevden alınmalarının ardından işte sürecin antidemokratik bir hal aldığını söyleyerek, daha doğrusu bunu bildirerek bir bildiriyle topluca istifa ettiklerini açıkladılar. Bilmiyorum ne olacak, yani başvurular da yapılmış bir ödül ama sonuç olarak jüri, seçici kurul böyle bir karar aldığını açıkladı. Hatta sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla bu şiir ödülüne başvuran bir iki isim de eserlerini çektiklerini açıkladılar. Dolayısıyla şimdilik böyle bir belirsiz durum var ama bu haberi özellikle tabii aktarmış olalım. Sonrasında çeşitli etkinlikler var. Hemen yarın olan bir etkinlik, biliyorsunuz okur yazar buluşmaları düzenliyor İstanbul Kitapçısı. Burada zaten yakından takip ettiğimiz etkinliklerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazhane Şubesi'nde çocuklara yönelik bir atölye var. Yarın saat 2'de başlayacak interaktif okuma atölyesi. 4-9 yaşa yönelik bir şey bu. Kadıköy Şubesi'nde ise bir imza günü, bir söyleşi var. O da Gökhan Akçura ile Murat Meriç'i bir araya getiriyor. Gökhan Akçura'nın yeni yayınlanan Geçmiş Zaman Sesleri, Oğlak Yayıncılık'tan çıkan yeni kitabı üzerinden bir sohbet gerçekleştirecekler Murat Meriç'in moderatörlüğünde. Elbette sonrasında bir imza günü etkinliği olarak da devam edecek. Önümüzdeki hafta da bir etkinlik var. Onu da belki haftaya tekrar hatırlatırız ama 16 Mayıs Cumartesi günü de Doğu Yücel ile Hikmet Hükümenoğlu bir araya geliyor okur yazar buluşmalarında yine İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde. Burada hem moderatör hem yazar olarak aslında yer alıyor iki isimde. Çünkü hem Doğu Yücel'in hem de Hikmet Hükümenoğlu'nun yakın zamanda yeni kitapları yayınlandı. Doğu Yücel'in Troll, Hikmet Hükümenoğlu'nun da Bu Dünyada Yaşamak isimli romanları çıkmıştı ama aynı zamanda birbirlerini yakından takip eden isimler olduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı yeni kitaplar üzerinden bir konuşma gerçekleşecek gibi görünüyor. Sonrasında da yine bir imza etkinliği, imza günü etkinliği olarak da devam edecek. Pazar günü ise bugün, bu hafta pazar günü ise önemli bir etkinlik var. Ahmet Telli'ye selam etkinliği Müze Gazhane'de düzenlenecek. İstanbul yine Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenleniyor. Ahmet Telli'ye sevenlerinin selamını iletmek için yaptığı bir etkinlik bu. İşte Ahmet Telli şiir okumaları olacak, bestelenmiş şiirler, belgesel gösterimi ve söyleşiler yer alacak. Aynı zamanda Ankara'dan canlı olarak da katılacakmış Ahmet Telli. Etkinliğe katılanlarla bir arada bir araya gelecek diyebiliriz. Müze Gazhane'de dediğimiz gibi 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 3'te başlayacak bu etkinlikte. Ahmet Telli'ye biz de şimdiden buradan bir selam göndermiş olalım. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Bu köşe kitap köşesi.
3: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
1: Açık Dergi.
0: Kainatın tüm seslerine.
5: Ay.
0: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleri...

0: yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, bu haftaki bağımsızları hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Mersin Efil. Mersin Efil'i Onur Aytaç ve Alper Yılmaz'la konuşuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Mersin'de bir sinema sevenler derneği.
1: Evet, bu daha iyi
0: Peki.
1: oldu. Mersin Efil'i pek kimse şey yapamıyordu. Diyorlar Mersin Efil, Sinefil Mersin Efil yani. Bu daha mantıklı oldu yani. Sinema Severler Derneği.
0: Evet.
2: Aslında belki uzun ismini söyleyerek başlamakta fayda var. Mersin Sinefil Sinema Derneği, yani legal resmi adı bu şekilde, biraz uzun oluyor. O yüzden onu kısaltmak için dediğiniz gibi bir kelime cambazlığıyla Mersin'le Sinefil'i birleştirerek Mersin Efil olarak bütün sosyal medya hesaplarımızda da o şekilde kullanıyoruz.
0: Evet, o zaman hangi sene kuruldu? İsterseniz kuruluş hikayesinden başlayalım.
2: Tamam, isterseniz o kısmı biraz ben bahsedeyim. Alper şu anda güncel başkanımız olduğu için belki o güncel faaliyetlerimizde söz almak ister. Derneğin kuruluşu aslında 2017 yılına dayanıyor. Mersin Barosu'nda bir avukatlardan oluşan sinema kulübünün zaten kendi arasında yapmış olduğu düzenli buluşmalar, sinemaya dair sinema sever avukatların yapmış olduğu düzenli buluşmalar arasında bu fikir ortaya çıkmış. Daha sonra üniversiteden akademisyenler ya da çeşitli diğer meslek gruplarından ilgililerle genişleyerek dernek kurulmuş ve 2018 yılından itibaren de aktif olarak faaliyete başlamış. Ben de 2017'nin sonlarında Mersin'e taşındım İstanbul'dan. Dolayısıyla o dönemde de üniversitede çalışmaya başladığım için sinema televizyon bölümünde hocalarım da kuruluş aşamasında vardı. Hakan Erkılıç, doçent Hakan Erkılıç. Dolayısıyla kuruluş aşamalarından haberdar oldum. Fakat o dönem dahil olmamıştım. Daha sonra ilerleyen süreçte ben de derneğin üyeleri arasında yer aldım ve 2018'de başka sinemanın Mersin'e gelmesine ön ayak oldu bu kuruluş. Önemli bir sivil toplum kuruluşu açısından. Biliyorsunuz haftada bir gün Anadolu kentlerinde bağımsız sinemaya alan

0: film gösterimleri düzenliyor başka sinema. Akabinde Mezitli Belediyesi, burada bir ilçe belediyesi. Onunla daha önceki dönemlerde ortaklık çerçevesinde açık hava film geceleri düzenlendi. Biliyorsunuz burası sıcak bir memleket. Dolayısıyla iklimin avantajını da kullanarak bu şekilde etkinlikler yapıldı. Bir başka önemli etkinlik de yine başka sinemayla o dönem sanırım Karibi Ababay Vakfı sponsorluğunda devam ediyordu başka sinema ve onlarla işbirliği yaparak da Mersin Sinema Günleri 3-4 günlük bir etkinlik. Bu da ulusal medyada yer bulmuştu. O döneme ilişkin hatırlayabildiğim önemli etkinlikler bunlardı. Bunlar Mersin açısından önemli yeniliklerdi sinema alanında. Daha sonra hepimizin bildiği üzere pandemi oldu ve bütün bu kültür sanat etkinliklerini sekteye uğrattı. Ama o dönemde de o dönemki yönetim aslında şey yapmadı, boş geçmedi bu dönemi. Bütün kuruluşların yaptığı gibi etkinlikleri online'a taşıdı. Aslında bir yandan bu tarz Anadolu'da olan kuruluşlar açısından bir avantaja da dönüştü bu. Biliyorsunuz Türkiye'de kültür sanat daha çok İstanbul merkezli ilerliyor. Biraz bizim bulunduğumuz coğrafyalar taşlı olarak kalıyor kültür sanat bağlamında da düşündüğümüzde. O yüzden konukları getirmek götürmek bir mesele haline geliyor buralarda. Online olduğu zaman tabii ki bu sorun ortadan kalkmış oldu. Her ne kadar fiziksel temas edemesek de daha önceden erişemediğimiz, belki buralarda ağırlayamadığımız insanlarla o dönem çeşitli sohbetler, buluşmalar, film müziği konusunda işte hatırlayabildiklerim Gani Müjde ile yapılmıştı. Başka oyuncularla, görüntü yönetmenleriyle, yapımcılarla, sinema sektörünün çeşitli alanlarında çalışan önemli isimlerle buluşmalar ve sohbetler gerçekleştirildi. Tam da pandemiden sonra artık hani bu derneğin tekrardan biliyorsunuz pandemiden sonra bir açılma dönemi
1: Evet.
0: gerçekleşti ve tekrar bir atılım yapmak gerekiyordu. O noktada biraz hem derneği gençleştirmek hem bizim zaten kültürhanede yapıp ettiğimiz sinema alanında bir takım etkinliklerden dolayı da tanınırlığımız oluşmuştu. Derneğin yönetimini bize devretme noktasında bir teklif geldi. Biz derken daha çok hani ben o dönem derneğin üyesiydim ama kendi ekibimi hani kurabileceğim söylenmişti ve işte o zaman Alper Yılmaz, Özgür Emek Korkmaz, Real Songur Tekin, Aybüke Tuğçe Mustan, şu anda Özge Göncü, yönetimde olan arkadaşlarımız Alper Tolga Akkuş. Dolayısıyla farklı meslek gruplarından işte bunların içerisinde sinemacı olduğu gibi işte benim gibi akademisyen de var, psikiyatr da var, ondan sonra mimar da var vesaire. Toplumun farklı alanlarını sinemayı da diğer disiplinlerle konuşturma perspektifinde bir ekip kurarak biz yönetimi devraldık ve ondan sonra çeşitli faaliyetler yapmaya başladık diye burada bir mola vereyim isterseniz.
1: Peki şey de ilginç, avukatların aslında baronun daha doğrusu böyle bir şey başlatıyor olması, bilmiyorum başka barolarda sinema kulübü var mı?
0: Kesinlikle önemli
1: Benim
0: o. Ben pardon Alper, buyurun.
2: pardon pardon. Şimdi sinemanın çok tuhaf bir büyüsü var biliyorsunuz. Her meslekten mutlaka bir şekilde temas etmek isteyen bir dolu insan oluyor. Bizim doğrudan sinema mesleğinin içinden olmayan çok fazla hem üyemiz hem katılımcımız var. Sinema her yerde bir biçimde temas edilmek istenen bir alan.
1: Evet.
2: Mersin gibi daha böyle taşra ve küçük yerlerde bu ihtiyaç daha fazla hasıl oluyor tabii. Dolayısıyla böyle zengince bir meslek grubundan üyelerimiz de var. Onların da hem derneği hem bizim faaliyetlerimizi taşıyıcı olması bakımından farklı farklı bakış açılarına sahip bir sürü insanı bir arada getirmesi açısından da çok önemli bu anlamda.
0: Tabii, kesinlikle. Yani aslında bana bu teklif yapılınca dediğiniz gibi ben derneğin üyesiydim ama üye olmayan bir takım arkadaşlar da bir anda doğrudan yönetime girmiş oldular. Benim dolayımım da diyeyim hani ekibi kurduğum için. Ben tabii ki daha önce böyle bir şey yapmadım. Başkanlık meselesine de kimse gönüllü olmadığı için kucağımda bulmuş oldum. Dolayısıyla böyle bir
1: Peki
0: yönetim
1: siz
0: seni
1: sinemacı
0: toplumun...
1: olduğunuz için mi size geldi bu teklif? Sinemacı mısınız onu sorayım. Ya da
0: Evet,
1: sinema
0: yani ben...
1: akademisyeni misiniz?
0: Evet, sinema, televizyon alanında akademik çalışmalar yürütüyorum. Elimden geldiğince sahada da yer almaya çalışıyorum. Her ne kadar sektörde çalışmasam da doğrudan sinemacıyım diyebilirim o anlamda. Şöyle, evet, dediğim gibi Hakan Hoca vesilesiyle aslında o da hem kuruluşunda hem daha sonra yönetimde de yer almış birisi. Kendisi benim de okuldan hocam. O da bizim yaptığımız etkinlikleri görüyordu. Sinema alanındaki etkinliklerini takip ediyordu. Kültürhanede yaptığımız etkinlikleri. Dolayısıyla muhtemelen yıllar içerisinde gözlemleyerek, takip ederek bu işi kotarabileceğimize inandı sağ olsun. Bize güvendi. Ama ben daha önce böyle bir deneyimim yok. Yani sivil toplumda bir yönetici olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Dolayısıyla benim de güvendiğim, inandığım arkadaşlarımdan bir grup kurmam gerekiyor. Sonuçta bu kolektif bir iş. Dolayısıyla böyle bir farklı mesleklerden, yelpazelerden, farklı cinsel yönelimlerden, ondan sonra farklı yaş gruplarından bir ekibimiz olmuş oldu. Sonuçta bu işin bir mali tarafı var, bu işin bir organizasyon tarafı var, bu işin bir kültürel tarafı var. Herkes aslında kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına göre, sonuçta dediğiniz gibi bağımsız olarak yürüttüğümüz için biz profesyonel olarak bir karşılığını almıyoruz bu işin. Gönüllü olarak elimizden geleni yaparak emek ortaya koyuyoruz. Bu şekilde dağılarak organize olmaya başladık. Biz ilk olarak ne yapabiliriz diye hani en başta konuştuğumuz şey meselesi vardı ya İstanbul ve Anadolu diyelim. Anadolu'nun bir yerinde yer alıyor sonuçta burası da Mersin. Bu makası evet pandemide öyle bir fırsat oldu ama şimdi açılma dönemi fiziksel olarak buluşmalar yapmak istiyoruz. Nasıl daraltabiliriz? Tabii bu noktada bir finanse ihtiyacımız var. Yani insanları buraya getirmek, götürmek, ağırlamak vesaire bunların hepsi bir maliyet. Aynı zamanda derneğin evet bazı sağ olsun önceki yönetimden kalan demirbaşları vardı projeksiyon gibi. Ama işte biz onu ne bileyim etkinlikleri kayda almak için kamera, söyleşilerde mikrofon yahut gösterim olanaklarını iyileştirmek için perde vesaire gibi ekipman uzun da genişletmek istiyorduk. Bu da bir maliyet. Dolayısıyla Culture CV'ye başvurduk. Çoğu sivil toplum kuruluşunun Türkiye'de son dönemde yolunu geçtiği üzere. Yapısal destek hibesinden yararlandık. 2023'ün sonundan 2024'ün sonuna kadar yaklaşık bir proje gerçekleştirdik ve bu dönemde ana odağımız ekipmanımızı genişlettik ve gösterim olanaklarımızı sağlamlaştırdık ve tabii ki proje boyunca da her ay olmak üzere, ayda en az bir kez olmak üzere farklı şehirlerden, ağırlıklı olarak İstanbul'dan olmak üzere ve ağırlıklı olarak kısa film ve belgesel sinema alanında olmak üzere filmleri buradaki seyircilerle buluşturduk ve söyleşiyle beraber de burada bir diyalog zemini oluşturmaya çalıştık. Bu noktada şunu da belirtmem gerekir. Kısa film ve belgesele öncelik vermemizin sebebi her ne kadar sanat sineması alanında belki gösterim olanakları, dağıtım olanakları daha sınırlı olsa da kurmaca filmler, uzun metraj kurmaca filmler her zaman daha çok salona erişim imkanı bulabiliyor. Fakat kısa ve belgeseller ancak festivallerde biliyorsunuz genellikle gösterim şansı bulabiliyor. Biz biraz da bunu kırmak için böyle bir politika izlemiş olduk bu proje kapsamında.
1: Peki Mersin'de kaç tane sinema var şu anda?
0: Şu an iki tane sanırım. Yani şey ilçeleri saymıyorum.
1: Evet.
0: Hani şey periferi ilçeleri saymıyorum. Merkez olarak düşünüyorum sadece. İki tane bir ikisi de alışveriş merkezinde
1: Evet.
0: olmak üzere. Yani bağımsız bir sinema salonu yok.
1: Evet, aynı şeyi söyleyecektim. İstanbul'da da durum çok farklı değil. İstanbul'da da neredeyse bütün değil, bağımsız sinemalar da var ama çoğu sinema alışveriş merkezinin üst katlarında yer alıyor. Ve yani ona gitmek için o alışveriş merkezine de girmek zorunda kalıyorsunuz maalesef.
2: Evet. Mersin bu konuda aslında çok şeydi. Yani ben 80 öncesinden biliyorum Mersin ve Adana'da o kadar fazla sinema vardı ki açık hava sinemaları da çok yaygındı üstelik. Çok yaygındı. Biz hatta ben İstanbul'a 85 yılında gidip hayatımı orada devam ettikten sonra 5 yıl önce Mersin'e geldiğimde tanıyamamıştım. Sinema salonu zaten yoktu, hiç yoktu yani. İşte AVM'lere sıkışmış bir salon vardı. Ama sadece Mersin'de değil, zaten genel olarak Türkiye'nin hemen her yerinde aynı
1: Evet.
2: biçimdeydi durum. İstanbul'da da
1: Ben
2: çok farklı değil.
1: çocukken yaşadığım ilçede 5 tane sinema vardı. Bugün 1 tane sinema var.
2: Evet,
1: O beş
2: doğru.
1: sinemanın hepsi de çalışırdı. Yani 5 ayrı film izleyebilirdiniz bir gün
2: Evet.
1: içerisinde.
2: Ben evimin balkonundan izlediğimi bilirim. Aşağıda 3 tane perde
1: Yazlık.
2: vardı
1: Açık hava
2: gerçekten.
1: sinemalarının avantajı.
2: Açık hava sinemalarında. Mersin'in öyle bir avantajı var. Yani mevsim avantajı. Dolayısıyla biliyorsunuz hani Adana, Mersin gibi Antep, Hatay gibi yerlerde açık hava sineması çok yaygındı. Şimdi biz bunu tekrar böyle nasıl canlandırırızın da bir taraftan peşindeyiz. Ama böyle tabii yani şeyler gibi değil de daha taşınabilir hale geldi bir de artık. Mesela
1: Evet, tabii.
2: sinema modelleri ve projeksiyon olanaklarından sonra. Dolayısıyla sinemayı nereye götürürseniz orada sinema olabiliyor. Ki
1: Evet.
2: merkeze ulaşmayan çok fazla insan var tabii burada. Yani hep merkezde kalınca biraz bu işi belki tersine işte çevirmenin yollarına bir bakmaya çalışıyoruz biz de. Biz oraya gidebilir miyiz? Onları buraya çağırmak değil de
1: Tabii.
2: belki onu götürmek yani.
1: Peki Mersin Sinema Günleri hangi sene içerisinde yaptınız? Seneler içerisinde?
0: O sinema günleri de bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam pandemiden önce 2019 olması lazım. Tek bir sefer
1: 2019-2021
0: yapıldı.
1: arası herhalde 3 sene.
0: Evet,
1: Sonra
0: evet.
1: devam etmedi. Pandemiyle kesildi.
0: Etmedi.
1: Ondan sonra da
0: Etmedi.
1: 2022'den sonra tekrar başlayabilirdi ama başlamadı. Öyle bir şey tercih
0: Biz
1: etmediniz.
0: aslında onu diyecektim. Sizin söylediğiniz bu şeyi düşündük. Yani bir festival ya da film günleri gibi bir şey mi sürdürelim? Yoksa daha sürekli istikrarlı belli periyotlarla olanı mı tercih edelim? Yani ikisi birden de yapılabilir ama o şu an bizim kapasitemizi aşıyordu her anlamda ikisini birden yapmak. Burada bir tercih yapmak durumundaydık. Biz de enerjiyi daha ekonomik kullanalım her anlamda kaynakları da. Dolayısıyla sürekli dediğiniz gibi hep alışveriş merkezine gitmek zorunda kalmasın insanlar ve de bizim filtremizden geçen daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir seçkiyi buluşturalım. Aynı zamanda konukları da buraya getirerek hem insanlarla filmi üreten kişileri tanıştıralım hem de üretim sürecine dair de bir konuşma gerçekleşsin. Yani sadece filmi izledik işte bununla film üzerinden ne anladık ne ettik gibi bir şey değil. Daha bunun ötesine geçebileceğimiz bir zemin yaratmayı düşündük. Aslında
1: Yani bu tercih
0: Alper biraz
1: aslında sinema kültürünün yaygınlaşması için de daha doğru bir tercih bence de. Bir hafta içerisinde alevlenen bir heyecanın arkası gelmeyince sönmesi çok yaşadığımız bir durum. Gerçekten bir kültür oluşturması için süreklilik önemli bir şey. Şimdi nerede gösterimler yapıyorsunuz? Kültürhane açıldı Mersin'de. Bu da önemli bir Mersin için önemli bir olay sanıyorum. Böyle heyecan veriyor hepimize. Sanıyorum sizin kültürhaneyle de işbirliğiniz var.
0: evet, istersen Alper ben kısaca mekanlardan bahsedeyim.
1: Tamam.
0: Kültürhaneden de bahsederek. Sonrasında güncel olarak hani gösterim söyleşi formatı dışında neler yapıyoruz ve
1: Evet.
0: yapmayı düşünüyoruz diğer etkinlik formatlarımızdan da belki sen bahsetmek istersin. Mekan konusunda şöyle bir durum söz konusu. Evet, Kültürhane ile zaten birlikteyiz aslında. Yani bir kolektif olarak da düşünebiliriz. Çünkü Kültürhane sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir topluluk. Dolayısıyla bu toplumun bir parçası olmak ve buraya omuz atmak, dayanışma göstermek önemli. Bu noktada ana mekanımız olarak Kültürhane'yi kullanıyoruz diyebiliriz. Bizim Mersin Efili olarak ayrıca bir mekanımız yok zaten. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Kültürhane'nin olmadığı bir yıllık bir periyot vardı. O dönemde tabii biz de aslında ana mekanımızı yitirmiş olduk ama biz yine de etkinliklerimizin düzenliliğini istikrar bozmamak adına sürdürmeye devam ettik. Bu noktada da sokak kitabevi gibi orada da genelde edebiyat üzerine etkinlikler oluyor ama film gösterimi etkinlikleri de yapmaya başladılar bizimle birlikte. Şemsa Pozcu Kültür Evi gibi yine bunlar da bağımsız kuruluşlar, mekanlar, yerlerde ya da bazen yerel yönetimlerle işbirliğiyle daha sınırlı da olsa Büyükşehir Belediyesi'nin mekanlarını kullandığımız oldu. O mekanlarda gösterimlerimizi yaparak sürdürmeye devam ettik. Bir başka mekan olarak da Ütos Yeniden kitabevinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu mekanların kente dağılımı da farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Farklı ilçelerde farklı mekanlar. Kimisi daha merkezde, kimisi daha uzakta ama orada da başka insanlar var. Bu şekilde aslında farklı mekanlarda biz etkinlikler yaparak farklı kitlelere de ulaşmış olduk. Evet, bir çekirdek kadro her yeri takip ediyor ama her farklı mekanda bir şey yaptığınızda başka yeni yüzler görme fırsatınız da ve kendimizi onlara
1: Evet.
0: duyurma imkanımız da oluyor. Bu da çok kıymetliydi.
1: Evet.
2: Evet.
1: Peki web sitenizden yani bu arada mersinefil.org değil mi?
2: Oh, evet.
1: Öyle bir web sitesi de var ulaşmak isteyenler için. Orada gördüğüm kadarıyla film gösterilerinin ve konuşmaların dışında şeyler de yapıyorsunuz.
2: Bu yılın aslında birkaç zamandır yapılıyor bu. Bu yeni dönem için bir takım atölyeler tasarlıyoruz. İşte senaryo atölyesi, yapım yönetim atölyesi gibi. Daha çok tabii bunlara hani gençlerin katılımını umuyoruz ama üniversitede genellikle böyle oluyor. İşte üniversitenin kendi bir sinema kulübü de var. Onlarla bir türlü tam gerçek bir organik bir bağlantı kurulamıyor. Nedenini benim çok kestiremediğim bir biçimde. Yani çok böyle dirsek teması oluyor olmuyor falan. Bu bir tuhaf yani aslına bakarsanız. Gençlerin de bu konudaki şeyi ya bizden bir keyif almıyorlar ya da kendileri yürütmek istiyorlar.
1: Belki daha fazla dahil etmek gerekiyor gençleri süreçlere.
2: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Baksanıza ben geldim 55 yaşına. Benden üzerime kaldı başkanlık. Normalde onların yapması gerekiyor böyle bir şey ama. Ya biraz başkanlık meselesi de genel olarak bizim memlekette böyle bir sorumluluk almaktan kaçmak gibi bir şey olduğu için sanıyorum öyle şeylerden de kaynaklanıyor. Şimdi biz bu derneğin biraz böyle kapsamını da derneğin faaliyet kapsamını da genişletmek istedik. Biz gösterimlere başladığımızda her pazartesi düzenli olarak Kültürhane'de sinema filmler gösteriyoruz. Artık uzunca bir zamandır izleyicilerin kendilerinin modere ettiği ve seçtiği filmler de gösterilmeye başlandı. Bu çok sevindirici tabii. Yani dar bir kadro içinde dönmüyor. İzlenip geliyor. Daha sonra katılım da epey iyi katılım pazartesi günleri. Ondan sonra hani orada da film üzerine çok böyle verimli tartışmalar oluyor. Orası artık böyle neredeyse yerleşik insanların beklediği bir şey haline geldi. Pazartesi film gösterimleri.
1: Harika.
2: Biz ayrıca bir de işte biraz daha böyle dar kadro sayılabilecek, daha böyle derinlemesine filmlerin izlenip geldiği, yani orada gösterilmediği ama
1: Tartışmalar.
2: izlenip geldiği tartışmalar, evet. Yani hatta bunu da basılı bir yayın haline daha sonra getirmeyi umduğumuz bir şey, bir formatta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama oraya katılım daha az tabii. Herkes film izlemek ve istiyor yani.
0: Alper'in bahsettiği bu tartışmalar dediğiniz şey film kulübü olarak adlandırdık. Ayda bir oluyor. Ayda bir yapıyoruz bunu. Bir yıldır devam ediyor. Umuyorum Alper'in söylediği işte basılı yayın, yani belki matbu olarak basılmaz ama dijital PDF olabilir ya da podcast programlarıyla dile getirebilir. Onu önemsiyoruz. Belki şeye eklemek lazım burada etkinlik repertuarımıza dair. Bu kadar sıkıcı bir topluluk değiliz. Yani sürekli film izleyip konuşmak belki herkesin ilgisini çekmeyebilir. Bir de müzikli, eğlenceli zamanlarımız da oluyor. Onları da böyle mevsimde bir gibi bir periyot
1: Ama
0: yapmaya
1: onlar
0: çalıştık.
1: da
0: Senede
1: yine
0: bir kere.
1: film müzikleri, sinema müzikleri falan
2: Evet.
1: oluyor tabii ki.
0: Tabii yine çerçevede sinema var. Fakat
1: Tabii.
0: dediğiniz gibi belli bir konseptle film müzikleri derleniyor. Bunları işte dinleyerek, biraz sohbet ederek, muhabbet ederek hem bir sosyalleşme, tanışma hem de o dinamizmi canlı tutmak için düzenlediğimiz format bu.
1: Peki Türkiye'de yani bu merkezin dışında yani İstanbul'da da zaten kaç tane film derneği var bilmiyorum. Sinema derneği var. Biliyor musunuz başka dernekler var mı yani yakın ya da uzak çevrenizde ya da hiç böyle bir şeye
2: Adana'ya.
1: giriştiniz mi? Yani
0: Evet.
1: Adana, Antalya'yı da saymayabiliriz de onun dışında.
0: Yani Adana'da şeyi söyleyecektim. Evet, dışına da gelirim ama şu anda biz sağ olsun Alper o noktada çok inisiyatif gösterdi. Bu projemiz bittikten sonra tabii ki bir kaynak sıkıntısı da yaşadık. Aidatlarla sadece dönen bir yapı, bir fon desteği alınmadığı takdirde. O noktada tamamen yeni başvurular da yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Biraz aslında bu farklı kentlerle dayanışma kurmak için Adana'da Özgür Sinematek var. Onlarla bir işbirliği içerisinde bu Alper'in bahsettiği atölye pratiğini daha kurumsal ve daha bütüncül, kapsayıcı, sadece sinemanın teknik alanlarıyla sınırlandırmayıp belki başka disiplinlerle konuşan bir zemine oturtma niyetindeyiz. Umuyoruz onu yeni sezon yapabiliriz. Ama sizin söylediğiniz meseleye ben bakmıştım. Evet, çok fazla yok aslında. Son dönemde biraz daha artıyor. Mesela Ankara'da benim bildiğim Sinema ve Felsefe Derneği var ama yine büyük bir şehir zaten. İşte İstanbul'da dediğiniz gibi var vesaire. Anadolu'ya baktığımız zaman çok sınırlı. Yani çok az sivil toplum kuruluşu görebiliyoruz sinema alanında.
1: Alper Bey'in dediğine tekrar dönersek aslında sinema herkesin ilgisini çeken bir alan. Ama buna rağmen her yerde sinema dernekleri yok. Belki Mersin'de zaten Mersin ve çevresi sizi biliyor. Belki bu böyle bir sinema derneği olması Mersin'de bunun üzerine konuşuyor olmamız Belki başka sinema severleri de başka kentlerde harekete geçirir. Umarım.
0: Umarım. Umarım.
1: Zamanımızı tamamladık. Söylemek istediğiniz son bir iki cümleyle kapatalım isterseniz.
2: Hem konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de eski bir Açık Radyo programcısıyım bu
1: Aa,
2: arada.
1: harika.
2: Ondan sonra blues programı
1: Aa.
2: yapmıştım 2 yıl kadar. Ondan sonra Açık Radyo canımız tabii. Çok seviyoruz. Hatta bir bileşenimiz olarak bile görüyoruz
1: Evet,
2: Açık
1: evet,
2: Radyo'yu.
1: evet.
2: Ondan sonra valla umarım daha çok sinemalı günlere gark oluruz yani. Öyle umuyoruz. Katılım da çok bekliyoruz tabii. Bu bir de bir vesile oldu sizin
1: Bu da
2: aracılığınızda. Çok teşekkür
1: Mersinlilere
2: ediyoruz.
1: bir duyuru olsun o zaman.
0: Evet, yani
2: Evet.
0: özel olarak biz Bağımsızlar programını da çok önemsiyoruz. Elinize sağlık. Gerçekten Türkiye'de bu alanda,
1: Sağ
0: kültür
1: olun.
0: sanat alanında bağımsız iş yürütenleri görünür kılıyorsunuz bu program vesilesiyle. Sesimizi duyurmamıza aracı olduğunuz için teşekkür ediyoruz bu davet için de. Türkiye kültür sanat alanı zor zamanlardan geçiyor. Ancak bu tarz dayanışma örnekleriyle var olup
1: Evet,
0: gelişebileceğine inanıyorum.
1: evet.
0: O yüzden tekrar yeni platformlarda görüşelim ve sosyal medya hesaplarımızdan da etkinliklerimizi takip edebileceklerini hatırlatalım.
1: Evet, sosyal medya hesabınızı da tekrarlayın isterseniz.
0: Mersin
1: Bu akşam Onur Aytaç ve Alper Yılmaz'la Mersin Efil'i konuştuk. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.
3: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili ekibe ve Mersin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak, Dila Yılmaz ve Feyyaz Kabil ile dedik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Muhriplerimize füzeler atıldı ancak bunlar kolayca düşürüldü. Aynı şekilde İran'ın insansız hava araçları da geldi ancak havadayken yakıldılar. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşmesi gibi okyanusa çok güzel bir şekilde düştüler. Dün gece Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran donanmaları arasında çıkan çatışmaları bu edebi sözlerle açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin bozulmadığını ve yaşanan çatışmanın sadece bir aşk dokunuşu olduğunu belirtti. T24

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Tifti'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Devrim Özkan ve Mine Volley'e teşekkür ederiz.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. 6 Mayıs'ta 21 seneyi devirdik. 22. senenin ilk Koyu Mavi'sindeyiz. Kıştan kalma günlerin ardından yavaşça gelen baharda etrafımızı saran rengarenk çiçeklerin şarkıları var bu akşam. Bazen çiçekleri tasvir eden, bazen de çiçeklerin hatırlattıklarını anlatan şarkılarımızın ilkini Evrencan Gündüz seslendirdi. 2018 yılında çıkan aynı isimli kısa albümden annesiyle babasının aşkını anlatan Mevsim Çiçekleri. Çocukken anneler gününde mahalleden arkadaşlarımızla sabah erkenden kalkar, komşu bahçelerden, civardaki arsalardan papatya, kartopu, leylak, gül toplardık. Artık evlerimizin bahçelerinde çiçeklere yer kalmadı ne yazık ki. Eskiden evde bir şeylerle uğraşırken ya da elektrikler kesildiğinde mum ışığında şarkı söylerdik. Kızım da şarkılarla büyüdü. 3-4 yaşındayken baştan sona ilk öğrendiği şarkı Papatya'ydı. Üç kuşak Şecaettin Tanyerli kayıtlarından öğrendiğimiz Papatya'yı ve ardından Erol Büyükburç'un Turist Ömer İspanya'da filmi için hazırladığı şarkılardan biri olan 1972 yılı 45'liği Manolya'yı dinliyoruz.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

Manolya'yı dokunmadan sevmek, uzaktan gelen kokusuyla yetinmek gerektiğini hatırlatırcasına "Dokunsam solar mısın?" diye soruyordu Erol Büyükburç Manolya'ya benzettiği sevdiceğini. Grateful Dead'in Sugar Magnolias'ını da şarkı yazarı Bob Weir sevdiğine yazmış. İlk yaz günlerinde söğütlerle yan yana açan manolya tomurcukları, menekşe renkli ışıltılarla çiğ taneleri, yaban sümbülleri, çam ağaçlarının esintisi, kırmızı güllerle dolu bir şarkı. Sugar Magnolia Grateful Dead'in 1970 albümü American Beauty'den. Tom Petty'nin 1994'te çıkan aynı isimli albümünden dinleyeceğimiz Wild Flowers ise kır çiçeklerinden yola çıkarak özgürlüğün başına buyruk olmanın güzelliğini anlatıyor.

Apaçık Radyo'da koyu mavide çiçeklerin şarkıları var bu akşam. Tom Petty'nin Kır Çiçeklerinden sonra 1959 yılı Broadway müzikali Sound of Music şarkılarından Julie Andrews, Billy ve Koro'dan Edelweiss'ı dinleyeceğiz. Edelweiss, Alp Dağları'nın sarp yamaçlarında açan, artık nadiren rastlanan, toplanmasına izin verilmeyen beyaz bir dağ çiçeği. Avusturya'nın sembollerinden biri aynı zamanda. Müzikalde de Nazi Avusturya'yı işgaline meydan okunan bir sahnede seslendiriliyor. Anita O'Day ise 1956 yılından Anita albümünden geçmişi 1929 yılına uzanan Fats Waller bestesi ve jazz standardını seslendiriyor. Hani Sakıl Rose. Mis kokulu hanım eli de artık pek görülmüyor bahçelerde. Hanım eli çiçeklerinin balının tadını bilen de kalmamıştır. Şarkıda hanım eli gibi tatlı, Rose isminde güzel bir kızdan söz ediliyor.

Honeysuckle Rose'dan sonra Barış Manço'nun 1981'de çıkan Sözüm Meclisten Dışarı albümünden a cappella olarak Bahçede Hanımeli isimli anonim şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından Ceylan Ertem 2017 albümü yine de Amin'den Gölde Doğan, Gölde Yaşayan Nilüferlerin şarkısını seslendirecek.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Çiçeklerin şarkılarını bahçelerde artık fazla rastlamadığımız leylakların şarkılarıyla devam ediyoruz. İlki Saadettin Kaynak şarkılarından, Zeki Müren'in sesinden Leylakların Hayali. Şarkıda sümbüllerin ve hala görebildiğimiz gördükçe mis kokularıyla mest eden mor salkımların da bahsi geçiyor. Plüton Sakinleri 2022 albümü Ayçiçeği Blues'dan Leylak isimli şarkısında şarkı defterinin arasında kuruttuğu leylak dalıyla kaybının acısını yaşatıyor.

Baharda açan mis kokulu salkımların, leylakların şarkılarından sonra güllerle ilgili şarkıların ilki, tarihi 1948'e uzanan Dean Martin'in 1965 albümü Remember Me, I'm the One Who Loves You albümünden Red Roses for a Blue Lady. Kalbini kırdığı sevdiğine kırmızı güllerle kendisini affettirmeye çalışan birinin hikayesini anlatıyor Dean Martin. Affedileceğinden emin olarak düğün içinde beyaz orkideleri hazır ediyor. Tom Waits'in 1993 Black Rider albümünden The Briar and the Rose ise aşkı temsil eden gülün güzelliğinin, gülü çevreleyen çalının dikenlerinin verdiği acıyla ayrılmaz bir bütün oluşturmasını anlatıyor.

Kıştan kalma günlerin ardından yavaşça gelen baharda etrafımızı saran rengarenk çiçeklerin şarkıları vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız tarihi 40'lı yıllara uzanan Peggy Lee ve Benny Goodman'ın seslendireceği When the Roses Bloom Again. Güller yeniden açtığında yeniden buluşacağız. Kuşlar gökyüzünü geri aldığında yeniden özgürce yaşayacağız. Güzelliklerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar.

Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte John Zorn'un son dönemde yayınladığı iki albümden örnekler dinleyeceğiz. İlk albüm ilham kaynağını Shakespeare'den ve özellikle Hamlet'ten alan Sing Me Now Asleep. İkinci albüm ise adını Jules César'ın Rubicon'u geçerken söylediği tarihi sözden alan Alea Iacta Est, yani Zarlar Atıldı. İlk olarak Sing Me Now Asleep adlı albümle başlıyoruz ve bu albümden az önce Such Sweet Sorrow adlı parçayı dinledik. Bu albüm John Zorn'un The Gnostic Trio ile çıkardığı 9. CD. Grubun ilk CD'si 2012 yılında The Gnostic Preludes adıyla yayınlanmıştı. Grup 2021 yılına kadar 8 albüm yayınlamıştı ve 5 yıldır yeni bir albüm yayınlamıyordu. Daha doğrusu John Zorn bu grup için bir albüm yazmamıştı diyelim. Bu üçlü gitarda Bill Frisell, arpta Carol Emanuel ve vibrafonda Kenny Wallace'ından oluşuyor. Bu albümde bir parçada elektroniklerde de Ikue Mori bu üçlüye konuk olmuş. Albümde 5 parça var ve toplam süre yaklaşık 43 dakika. Bir parça dışında 4 parçayı sizlere dinletmek istiyorum. Sırayla şimdi dinleyeceğimiz parçalar Nature's Softeners ve He That Knoweth Thine.

Gitarda Bill Frisell, arpta Carol Emanuel ve vibrafonda da Kenny Wallace'ından oluşan The Gnostic Trio'dan dinledik Nature's Soft Nurse ve He That Knoweth Thine. İlham kaynaklarını Shakespeare'den ve Hamlet'ten özellikle alan bu albümden bir parça daha dinleyeceğiz şimdi. Elektroniklerde Ikue Mori eşlik edecek bu üçlüye ve dinleyeceğimiz parçanın adı da Spirits from the Vasty Deep olacak.

Bu akşamki programımızın ilk yarısında John Zorn'un Sing Me Now Asleep başlıklı albümünden örnekler dinledik. The Gnostic Trio tarafından seslendirilen son parça Spirits from the Vasty Deep adını taşıyordu. Ve geçiyoruz bu akşam dinleyeceğimiz ikinci John Zorn albümüne. Bu albümde 17 Nisan'da yine her zaman olduğu gibi Tzadik etiketiyle yayınlandı ve albümün adı Alea Iacta Est. Adını Jules Caesar'ın Rubicon nehrini geçerken söylediği tarihi sözden alan bir albüm bu. Zarlar atıldı anlamına geliyor ve John Zorn'un en zorlu başyapıtlarından biri denmiş şimdiden bu albüm için. Yazımı 2020'den 2024'e kadar sürmüş. 4 bölümlü bir konçerto yapısı var. Klasik geleneğe göz kırparken özellikle birinci kısmın 20 dakikalık uzunluğu alışılmışın dışında bir ölçek ortaya koyuyor. Bir piyano konçertosu ama bunun dışında bas, davul ve bir parçada konuk vibrafon da yer alıyor. Piyanist Brian Marcella, basçı Jorge Roder, davul ve perküsyonda da Chess Smith'i duyuyoruz. Vibrafonda da Sae Hashimoto'yu duyacağız. 4 bölümlü albümden sizlere 2 bölüm dinletebileceğim. 1. ve 4. bölümleri dinliyoruz. Alea Iacta Est albümünden.

0: Piyanoda Brian Marsella, basta Jorge Roder, davul ve perküsyonda Jess Smith ve vibrafonda Sae Hashimoto seslendirdi. John Zorn'un Alea Yakta Est adlı albümünün iki bölümünü dinledik. Dört bölümlü konçertonun yarısını dinlemiş olduk böylelikle. Ve dinlediğimiz bu parçalarla birlikte bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Twitter ya da Instagram'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasibe Bal ve Yasemin Akman'a teşekkür ederiz.
3: You know this jazz music is quite the thing now.
4: Apaçık Radyo.
5: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Gürgüt Erciyes'e teşekkür ederiz.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Temcan, Eric Clapton'la başladık. I Shot the Sheriff. Elbette bir Bob Marley and the Wailers cover'ıydı. İlk 74 tarihli albümü 461 Ocean Boulevard'da yer almıştı. Ama Eric Clapton dünyasının, evreninin en bilinen, en sevilen, en çalınan şarkılarından da biri ola geldi. 74 senesinden beri. Efendim, niye böyle bir açılış yaptık? Çünkü bendeniz pazartesi akşamı 80 yaşında Eric Clapton'ın konserine gittim. Bu şerefe nail oldum. Ve gerçekten de çok etkileyiciydi. Yani şey konuştuk. Şimdi hani bir önceki hafta mı ne 10 gün evvelinde ne Paul Simon konserine gitmiştim. Bu da işte 84 yaşında 3 saate yakın kaldı sahnede. Şimdi şey yani Paul Simon veya Eric Clapton gibi birisi olunca tabii ki hani dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışma beraber çalma imkanı oluyor. Hani iki konserde de grup olağanüstüydü. Gerçekten virtüözler sürüsüydü. Bu konserde de aynı şekilde işte iki klavye, bir gitar, elektro gitar, bir bas, ondan sonra davul ve iki tane vokalist eşliğinde Eric Clapton döktürdü desek yalan olmaz. Hani setlist kısaydı, 90 dakika sürdü sadece, 15 dakikada, 15 şarkıda oluştu. Ama hani evet doyamadık ama gerçekten de çok güzeldi. O yüzden de programa Eric Clapton'la başlayalım istedim. Öyle işte. Şey yani ağırlıklı mesela cover çaldı. Şimdi çaldığımız I Shot the Sheriff de dahil olmak üzere. Ama
0: Evet.
1: hep blues
0: Bunlar
1: coverları tabii
0: özdeşleşmiş
1: ki.
0: bir kabartalım.
1: Aynen. Ama diğerleri hep blues coverları. Böyle bir köküne dönüş turnesi gibi falan aslında öyle söylenebilir. Yani işte Willie Dixon, Bob Diddley, Bolcan, Robert Johnson vesaire cover'ı vardı. Dolayısıyla böyle blues'u bayağı şey bir geri dönüş hikayesi şey yaptık ve belki de en çarpıcı, en güzel tarafları da o zamanlardı. Çünkü onlara verdiği işte ayrı ruh ve virtüözlük. Ondan sonra işte şey içerik elbette grubun katkısı çok çok etkileyiciydi. Üç bölümden oluştu. Elektrikle başladı. Bir bölüm akustik yaptı. İşte orada elbette Layla, Tears in Heaven vesaire gibi şarkıları çaldı. İşte Nobody Knows You When You're Down and Out ki Unplugged'da da vardı o. Sonra tekrar elektriğe geçti. Biz de bir şarkı çaldı. Bir Bo Diddley cover'ı. Ondan sonra da bizi sepetledi. Ama gerçekten çok şey çok güzeldi bir de. Sahne prodüksiyonu çok güzeldi. Yani arkada ekranlarda bir saha içindeydik ve oldukça da yakındık. Ama ekran prodüksiyonu olağanüstüydü. Yani çok farklı açılardan farklı görseller vardı. Başka görsellerin üzerine bindirilmiş şeyler, görüntüler oluştu falan. Çok ciddi bir prodüksiyon var yani o çok belli. O anlamda da çok çok ilginç bir konserdi. Yani görsel olarak da ilginç bir konserdi diyebilirim. Bu da böyle geçti. Yani dünya gözüyle bir Eric Clapton görmüş oldum. Bir daha da herhalde görmem diye düşünüyorum.
0: Doğru olabilir, evet. Doğru olabilir. Belli olmaz tabii de
1: Belli
0: sizin
1: olmaz tabii.
0: oralarda tabii belli olmaz. İyi olmuş, gerçekten iyi olmuş. Bu herhalde sahnenin bu görsellikle zenginleştirilmesi de Eric Clapton konserlerinde bile herhalde kaçınılmaz hale geldi artık.
1: Evet, yani artık o
0: Böyle
1: çok
0: bir
1: şey
0: çağda,
1: oluyor.
0: değil mi?
1: Ön
0: Böyle bir
1: plana
0: çağda.
1: çıkıyor böyle bir çağda,
0: Evet.
1: haklısın. Ama gerçekten de çok yani yaratıcı, kreatif, enteresan bir görsel
0: Nasıl
1: düzenek vardı.
0: kullandığını da
1: Aynen. Bir de tabii mesela şey enteresandı. Çok fazla genç vardı. Sonra
0: önemli.
1: biraz şaşırdım. Hani yine böyle Paul Simon konserinde olduğu gibi hani biz ve üstü yaşların hani daha ziyade ağırlıklı olmasını beklerken bayağı genç vardı. Hatta çocuk
0: Allah.
1: diyebileceğimiz yaşlarda epey bir kitle vardı. Demek ki hani o gitar müziği hala
0: Evet.
1: geçerliliğini büyük ölçüde koruyor. En
0: Evet
1: azından
0: maşallah.
1: dünyanın bu taraflarında. O da işin
0: Maşallah.
1: enteresan tarafıydı. Tek düş kırıklığı Cumhurbaşkanımız teşrif etmedi. Ona çok şaşırdık. Evet, o biraz böyle şey bir acı tat bırakmadı değil. Çünkü hani bugün işte artık konser kankası falan olacağız adamla. Hani Springsteen'e geldi, AC/DC'ye geldi, Paul Simon'a geldi ve Clapton niye es geçti bilmiyorum, herhalde işi
0: Devlet işi
1: vardı.
0: falan çıkmıştır yani.
1: Herhalde. Değil mi? Yani asli
0: Evet.
1: işini belki yapmak durumunda kalmış olabilir.
0: Tabii bilir.
1: Öyle yani.
0: Tabii.
1: Ama
0: Evet.
1: şey yaptık yani, gözlerimiz aramadı değil. Evet. Durum böyle. 4 Mayıs Pazartesi Prag konseri için adına hani Eric Clapton'ı bu şekilde almış olduk. Şimdi bir başka Eric Clapton şarkısına geçelim. Daha doğrusu Cream. Son albümleri Goodbye Cream'de yer almıştı. Ve bu şarkıyı aslında George Harrison'la birlikte yazmıştı. Eski çok yakın arkadaşı. Hatta işte sonrasında aralarında tuhaf ilişkisel şey bu vakalar da meydana geldi.
0: Çok kötü şöhretli bir
1: Aynen, Patti
0: üçgen.
1: Boyd, Clapton ve George Harrison üçgeni. O da hani rock tarihinin en meşhur hikayelerinden biridir herhalde. Evet, Cream ve gerçekten benim çok sevdiğim bir şarkı konseri de bu şarkıyla açtı. O yüzden de burada da çalmak aslında uygun olacak diye düşünüyorum. Cream'den geliyor Bench.

0: Benimden geldi Badge, Goodbye Crimson albümlerinden seçtiğimiz bir Eric Clapton şarkısıydı. George Harrison'la birlikte yazmıştı bu şarkıyı. Gerçekten de çok güzel bir açılış olmuş bu konserde.
1: Kayıtta da vardı galiba çalışıyorsun değil mi?
0: Efendim?
1: Şarkının kaydında da vardı diye hatırlıyorum George Harrison.
0: Olması lazım,
1: Bir
0: olması lazım. Doğru diyorum,
1: gitarla
0: evet.
1: var diye hatırlıyorum. Yani
0: Doğru, doğru diyorsun. Konserle ilgili son söyleyebileceğim şey de yani üzerine çok çalışılmış olması belli ki. O yüzden de çok ne derler sıkı bir setlist. Hiçbir sapma yok. Hani A'sından Z'sine kadar çünkü diğer konserlerdeki setlistleri de hani baktım. Hiçbir farklılık yok. Sadece bazı konserlerde Old Lover'da çalıyor, bunu da çalmadı. Ama şey çünkü çok
1: 68 metre
0: aynen. Çünkü şey çok farklılıklar vardı icrada. Dolayısıyla bayağı bir çalışılmış. Yani neredeyse her şarkıya farklı bir tat, farklı bir renk verdi. O da çok etkileyiciydi. Yani hiçbir şarkı senin bildiğin haliyle çalınmadı. Ki akustik Leyla bile mesela ya da Tears in Heaven bile. Tears in Heaven mesela akustikte çaldı ama böyle biraz reggae katarak çaldı mesela gibi gibi. Böyle çok enteresan o anlamda da.
1: Güzelmiş, güzelmiş. Yani bu tabii işte böyle farklılık katıyor. Sen de bunu burada anlatıyorsun. Aslında işte o şeye dönüşüyor. İşte konserin böyle akılda kalıcı bir etkinliğe dönüşmesi dinleyicilerin böyle şeylerinde, değil mi? Hatıralarında
0: Aynen.
1: bunlar neden oluyor aslında. Bir de bu iyi yapıldıysa o
0: Tabii.
1: zaman tadından yenmiyor yani gerçekten.
0: Aynen
1: Güzel.
0: öyle.
1: O
0: Evet,
1: zamanları da kalmıyorduk Eric Clapton yani.
0: doğru diyorsun,
1: Çok
0: doğru
1: olmuştur.
0: diyorsun.
1: Çok olmuştur. İyi oldu.
0: Evet. Şimdi Eric Clapton'dan madem hani Badge dedik, George Harrison'la birlikte yazdı dedik, o zaman George Harrison'a geçelim. Biraz böyle hani geçişli bir playlist oldu bu hafta. Plaklarımız böyle eski rock ve böyle ilişkisel şeyleri etrafında dönecek. Şimdi sırada George Harrison var. Elbette en meşhur albümü herhalde Beatles'ı aldıktan sonra çıkardığı ilk albüm. Yani kendi aslında üçüncü stüdyo albümü ama Beatles'ı aldıktan sonra çıkan ilk albümü. Çok iddialı, görkemli All Things Must Pass. Üç albümlük bir, daha doğrusu üç
1: Plaklık.
0: plaklık bir albümdü. Bende de harika bir kopya var. Dönem baskı. Ama şöyle yani hikayeyi anlatacağım. Gerçekten bir sahafta buldum. Ve yani baktım plaklar çok iyi durumda. Hatta içinde poster bile var. Ondan sonra ve acayip kelepir bir fiyatı. Allah Allah dedim ve üzerine pek de düşünmeden hemen aldım elbette.
1: Abi tabii
0: Hani
1: düşünmeyeceksin. Yani o çünkü bir daha ben ya, ertesi gün gitsem belki onu
0: tabii
1: bulamam.
0: hatta bir saat sonra gitsem bulamazsın belki. Ama İşin aslı eve gelince böyle açtım sonra baktım bir dakika ya bunda bir tuhaflık var. Bu üç plaklık bir albüm değil miydi? Sadece iki plak var içinde.
1: Aa, ya ondan.
0: Dolayısıyla aynen. Sonra ortaya çıktı neden öyle kelepir fiyatta oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bende All Things Must Pass'ın sadece üçte ikisi var. Son plak yok, üçüncü plak yok. O
1: Evet
0: yüzden de
1: ya.
0: o taraftan yani Mint boyunca herhangi bir şarkı çalmamız zor olacak. Bakmayın. Ama hani niye bu albüme yer vermek istedim? Çünkü bu albümde de aslında baştan sona Eric Clapton var. En büyük eşlikçi olarak gitarlarda, akustik gitarlarda, geri vokallerde şudur. O yüzden de hani öyle bir geçiş yapmak yerinde olur diye düşündüm. Evet, şimdi All Things Must Pass'ten ilk şarkı yine bir cover, bir Bob Dylan cover'ı, If Not For You.

0: If Not For You bir Bob Dylan cover'ıydı ve All Things Must Pass'te yer almıştı. İşin enteresan tarafı yani şey mesela If Not For You da 1970 yılında yayınlanmıştı ve hatta Ekim ayında yayınlanmıştı. All Things Must Pass'te Kasım sonunda yayınlandı. Yani Bob Dylan albüm çıkar çıkmaz ya da arkadaş oldukları için belki önden dinleme şansı olmuştur. Hemen atlamış üzerine ve hemen koymuşlar albüme. Yani çok enteresan geldi bu bana. Ki zaten mesela Bob Dylan'la olan birlikteleri, ilişkileri de yıllar sonra başka formatlarda tekrar önümüze düşmüştü. En önemli şeydi tabii ki Traveling Wilburys'tı. 89 galiba. Hatırlamıyorsam değil mi? Ki zaten o şeyde o grubun üyelerinde program boyunca
1: Zaten
0: değineceğiz,
1: evet,
0: yer
1: yani
0: vereceğiz.
1: programda bir tek grup yok.
0: Aynen.
1: Traveling Wilburys yok ama üyeler arz endam ediyor sırasıyla.
0: Aynen.
1: Bakalım işte.
0: Neyse, All Things Must Pass'ten bir şarkı daha çalalım. Benim bu albümdeki en favori şarkımdır açıkçası. O halde George Harrison'dan tekrar gelsin. Ballad of Sir Frankie Crisp, yani Let It Roll.

0: Evet, Ballad of Sir Frankie Crisp, yani Let It Roll. George Harrison 1970 tarihli All Things Must Pass'den çaldığımız ikinci şarkıydı. Harika bir albümdür, dolu dolu bir albümdür. Ve
1: Evet, yani.
0: elbette herhalde yani en bilinen veya en fazla sanatsal değer biçilen albümü olduğunu söyleyebiliriz George Harrison'ın
1: Olabilir.
0: solo
1: George
0: dünyasıyla.
1: Harrison'ın sonra çok yani yoğun bir solo kariyeri oldu. Pek çok albüm yaptı. Bunların hani ne bileyim önemli bir bölümü de bende var. Çoğunu da beğenirim. Ama bunun yeri farklı tabii ki. Üç plak iddialı. De başından sonra bitirmek bir dinleyişte kolay değil. Senin mesela öyle bir kolay iki plakla
0: Aynen.
1: bitirmek gibi bir kolaylığın var. Tabii şeyler de var yani şey doğaçlama bölümleri falan da var albümde yani
0: Tamam.
1: şimdi öyle yanları da var böyle bir farklı bir şey getirmiş yani her müziğe bakış açısını farklı yanlarıyla yansıtmaya çalışmış. Biraz da işte eteğindeki taşların hepsini dökmeye çalışmış. O açıdan hem hitleri olan hem de yoğunluğu derinliği olan bir albüm. All Things Must Pass. O yüzden yeri ayrı dediğin gibi. Bir de hep
0: Evet.
1: şey denir. İşte Beatles sonrası yapılan solo albümler arasında işte ilk üçe girer. Birinci diyor
0: Kesinlikle.
1: mesela pek çoğu değil mi? Pek
0: Doğru.
1: çok Beatles hayranı öyle bir yeri var yani.
0: Bir de tabii şey yani Beatles'ın ezilmiş çocuğu şey
1: Ha.
0: kaftanı biçildiğim için böyle üstünü ispatlama
1: Evet.
0: hikayesi olarak
1: Biraz
0: da
1: bunu daha
0: düşünmek
1: anlatmaya
0: lazım,
1: çalıştım.
0: görmek lazım.
1: Doğru. Öyle.
0: O yüzden de böyle bakın aslında ben de iyi bir müzisyenim ve iyi bir şarkı yazarıyım.
1: Evet.
0: Beni harcadınız ey McCartney, ey Lennon abi
1: Evet.
0: durumu da hakim elbette.
1: Ya hep
0: Dolayısıyla evet.
1: o şeyde de çıkıyor ya şimdi tabii görebiliyoruz artık sosyal medya sayesinde onunla yapılan röportajlardan bölümler. Hep de buralar işte konuyor. 80'lerde işte özellikle işte o zamanlarda ya da işte başka yıllarda hep bu soruluyor. İşte o da bunun üzerine yanıtlar veriyor falan böyle. Şey onunla birlikte hep yürümüş bir hikaye yani bu.
0: Aynen. Doğru.
1: O yüzden de şey.
0: Evet. Bu albümde baştan sona Eric Clapton'da yer oluyor demiştik. Ve Eric Clapton'da başlamıştık. George Harrison'la devam ettik. Şimdi George Harrison'ın katkıda bulunduğu bir albüme, bir şarkıya, bir başka önemli rock müzisyenine, merhum rock müzisyenine geçiş yapacağız. Bu arada yani şu anda fark ettim.

0: Tabii iki Jeff Lynne'le olan işbirliğinin muhteşem meyvelerini şey yapıyoruz. Bir de tabii yani bu Erkan'ın o dönemde acayip bir verimliği söz konusu. Mesela işte aynı yıl George Harrison Cloud9'i çıkardı. İşte yine Jeff Lynne'le falan şeyler var. Tom Petty galiba orada da yer aldı mı? Hatırlamıyorum. Neyse.
1: Olabilir. Ya orada da evet. O da bayağı şey yapan hit bir albüm oldu.
0: Aynen çok hit bir albüm oldu. Ondan sonra hemen sonrasında işte Traveling Wilburys'i kurdular. İşte Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison. Hani gelmiş geçmiş en büyük süper grup belki de.
1: Değil
0: Hani
1: mi?
0: kadro itibariyle. Ve orada da bayağı işler yaptılar falan vesaire. Yani inanılmaz verimli, üretken ve dolu bir dönem onlar için. O yüzden de hani gerçekten de takdire şayan ve değerli bir değerli yıllardan bahsediyoruz. Neyse,
1: Evet.
0: Full Moon Fever gerçekten harika bir albüm. Hani orada hangi şarkıyı çalsak etsek diye hani şey yaparsın çok rahatlıkla. Kavgaya bile dönebilir. Hani ya onun yerine şunu çalalım, onun yerine şunu çalalım falan diye. Ama tabii ki George Harrison'dan yola çıkaraktan onun da hani gitar ve vokalde yer aldığı I Won't Back Down'ı çalmamak olmaz diyerekten şarkıya geçelim istersen.
1: Geçelim. Tabii.

0: I Won't Back Down, Tom Petty. İlk solo albümü Full Moon Fever'dan çaldığımız ilk şarkıydı. Akustik gitar ve geri vokallerde de merhum George Harrison vardı. Tom Petty de 2017'de mi öldü? Öyle bir şey bayağı, yani neredeyse 10 sene falan oldu. Öyle değil mi?
1: Olmuştur evet ya. Yani
0: Evet,
1: o dönemi
0: 2017.
1: apar topar
0: 2017.
1: gidenler arasına katıldı. Hiç beklenmedik bir şeyde zamanda.
0: Evet.
1: Yani güzel bir albüm gerçekten. Güzel bir albüm. Kaç? 12 şarkı var. Şarkı sayısı olarak bayağı doyurucu ve ama akıp giden bir albüm. Mesela işte
0: Çok

0: Albüm ikinci şarkısını çaldık değil mi?
1: Hı.
0: I Want Back Time. Sonuçta Love is a Long Road'da falan böyle bir yükseliyor işte albüm. Ondan sonra böyle sizi alıp sürüklüyor. Müthiş bir albüm. Zaten Free Falling'e söyleyecek bir şey yok. Değil mi? Yani onu daha evvel de çalmışızdır büyük ihtimalle.
1: Muhtemelen. Ben de o single olarak da var. Hani şu anda albümden kayıt yaptık ama single olarak da var. Dolayısıyla mutlaka çalmışızdır.
0: Evet. Yani ben de bunun CD'si var. Plağa denk gelmedim bir türlü alamadım yani. Listemde olan bir plak. Böyle şey vardır. CD'nin yarısında böyle bir keser.
1: Evet.
0: Albüm hoş geldiniz CD dinleyicileri diye.
1: Aynen. CD'de öyle bir
0: Onu
1: şey vardır. Orada da o yayını yapan Del Shannon'dır bu arada.
0: biraz.
1: 50'lerin
0: Evet. Güzel bir
1: efsanesi.
0: biri olarak yani CD teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı zaman da böyle güzel bir espri katmışlar.
1: Evet.
0: Tam orada aslında plak B tarafını çevirmek için plak severler pikabın başında öbür tarafa döndürüyor fakat CD devam ediyor tabii.
1: Aynen,
0: Bu o
1: aynen.
0: zaman için çok akıcı bir şey yani böyle değil mi? Birdenbire her şeyi farklılaştırıyor. O
1: Doğru
0: yüzden
1: diyorsun.
0: onlar vurgu yapıyor. Böyle hoş bir şeydir. Yani bu CD'ye bir özellik katan bir şeydir yani öyle. Durum
1: Evet.
0: onu da söyleyeyim dedim.
1: Evet. İyi ettin. Gerçekten o çok orijinal ve özel kılan şeylerinden biridir. Sadece CD'de var tabii ki.
0: Evet.
1: Plakta yok. Diyerekten bir şarkıyla daha devam edelim bu albümden. Ki bu şarkının da bende single versiyonu var. Şeyle birlikte, Free Falling ile birlikte. Bir ara bulmuşum, almışım ve bunları Türkiye'den aldım galiba single'ları yanlış hatırlamıyorsam. Ne zaman? 2023'te şeyime girmiş.
0: Ya
1: Demek
0: işin
1: ki
0: ilginç yanı,
1: Türkiye'den
0: evet.
1: almış olmalıyım.
0: Olabilir. Yani Tom Petty'nin de Heartbreakers'ın albümleri ve single'ları Türkiye'de bulunur yani.
1: Hı.
0: Fakat bu albüm plak olarak ve
1: Yok,
0: single
1: bu albüm
0: olarak
1: zor.
0: zor yani.
1: Evet.
0: Ben yeni baskısını dahi değil, onu kaçırmışımdır büyük ihtimalle. Ama ben denk gelmedim. O yüzden de enteresan bir şekilde tabii işte bu CD teknolojisinin başladığı yıllarda yapılıyor olması o dönem bazlı kopyasının
1: Tabii. Aynen.
0: azlığını ve değerini gösteriyor. Biraz onunla
1: Aynen.
0: ilgili.
1: Aynen. Evet, o halde Tom Petty ile devam edelim. A Face in the Crowd.

0: Tom Petty, Full Moon Fever'ı 1989 yılında yayınladı. Heartbreakers haricinde çıkardığı ilk solo albüm. Ben seçtiğimiz ikinci şarkı A Face in the Crowd'du. Evet, bu güzel albüme şimdilik ara, yani veda edeceğiz. Başka bir programda tekrar elbette başka şarkıları dinletiriz. Ama şeyi söylemekte fayda var. Hani bu albümde işte George Harrison'da katkıda bulunduğu Jeff'lerin zaten hani şeyin başında. Bütün şarkılarda hani şeyi var. Yazarlık olarak yeri var. Ama albümün son şarkısında yine bir şey konuk sanatçı olarak da Roy Orbison'ın vokali var. Ki kaldı ki aslında bu albüm Roy Orbison'dan öldükten sonra yayınlanmıştı. Diye hatırlıyorum. Neyse. Diyerekten o zaman bir başka efsane Traveling Wilburys'in bir başka elemanı ve bir başka merhum
1: Yine senden
0: elemanı.
1: akıcı bir bağlayış geldi yalnız.
0: Aynen. Roy Orbison'a geçelim. Roy Orbison'da şey Mystery Girl'ı yayınlamıştı. O da galiba o öldükten sonra
1: Ölümünden sonra
0: yayınlanabilmişti.
1: yayınlandı.
0: Ve harika bir veda albümüdür.
1: Çok
0: İşte
1: güzel.
0: ne bileyim Bono'nun yazdığı bir şarkı vardır. O vardır, bu vardır. Roy Orbison'ın ruhuna ve sesine çok uygun bir albümdür. Açılış şarkısı ve o dönemlerde ciddi hit de olmuştu. Tom Petty ile birlikte yazılmış bir şarkı. Dolayısıyla bak nasıl
1: Abi
0: geçişler
1: yani gerçekten de
0: ama.
1: müthiş geçişler.
0: Evet.
1: Oradan buraya
0: Bir
1: bağlamalar falan.
0: mühendislik titizliğiyle
1: Aa,
0: işledim şarkıları dermişim. İşin şakası, evet. Albümün açılış şarkısı aynı zamanda albümden çıkan ilk single'ı yanlış hatırlamıyorsam. Roy
1: tabii.
0: Orbison'dan geliyor, You Got It.

0: Roy Orbison, You Got It. Mystery Girl albümünden çıkardığı ilk single'dı. Gerçekten de ölümünden sonra yayınlanmıştı. O anlamda da 89 senesinde çok acayip bir veda olmuştu gibi
1: Evet, o da çok erken.
0: diyebiliriz.
1: 52 yaşında mı?
0: Çok genç ya, çok
1: Çok
0: genç.
1: genç
0: Evet,
1: hayatını
0: aynen,
1: kaybetti.
0: aynen.
1: Evet, yani.
0: Ki
1: Kalp
0: çok...
1: krizi, duşta ölüp.
0: Aynen 52 yaşında ki çok büyük acılar zaten çekmiş bir insan, işte çocuklarını kaybetti yangında vesaire. Şimdi. Neyse, o zaman bir şarkı daha çalalım Roy
1: Hadi
0: Orbison'dan,
1: çalalım.
0: sonra da vedamızı yapalım. The Only One.
1: Tamam.

0: The Only One, Roy Orbison. Evet, bu hafta biraz böyle rock ağırlıklı müzisyenlere, şarkılara yer verdik. Unutulmaz, sürekli ilham alınacak şarkılara yer verdik diye düşünüyorum. Ve kapanışta hani Eric Clapton'la açtık. Eric Clapton'la değil ama her ne kadar hiçbir yerde ismi cismi geçmese de inanılmaz katkıda bulunduğu bir efsane şarkıyla kapatacağız. Bu sefer Beatles'ın beyaz albümü. George Harrison'ın Beatles kariyerindeki en önemli şarkısı. Ama arkada Eric Clapton'ın muhteşem lead gitarı. While My Guitar Gently Weeps. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Gürgüt Erciyes'e teşekkür ederiz.
3: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 8 Mayıs Cuma takvimler ve biz bir saat boyunca gece yarısına dek birlikteyiz her hafta olduğu gibi Duygu Radyolarınızda. Bu hafta melodik hardcore ve punk ekseninde eskiyle yeniyi yan yana getiren bir seçki hazırlamaya çalıştım. Yer yer temposu yükselecek duyduklarımızın arada sakinleşebiliriz ama yine bir saat boyunca dolu bir akış bizi bekliyor olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Açılışı Japonya'dan Thousand Travels of Jawaharlal'la yaptık. Grubun emo, post-hardcore ve screamo arasında dolaşan çok yoğun bir sound'u var. Özellikle kaotik ama aynı zamanda kırılgan taraflarıyla hala oldukça bu sahne için özel bir yerde duruyorlar. Grubun 1999 tarihli Owariwo Konakata kaydından With Smile and Slobber'la bu hafta Grounded'ın açılışını yaptık. Daha güncel iki grupla devam ediyoruz şimdi. One Step Closer radyolarınızda olacak ilk olarak. Grubun 2021 tarihli ilk albümü This Place You Know albümünü kurcalıyoruz. Son yıllarda melodik hardcore içinde en öne çıkan gruplardan biri oldu Pensilvanyalı grup. 2016'da kuruldular ve ilk albümlerini tam 5 yıl sonra yayınladılar. Bence bir çıkış albümü için oldukça sağlam bir kayıt bu. Modern bir grup olmalarına rağmen de soundlarında 80'ler sonu ve 90'lar başı hardcore'unu çok açık şekilde hissediyorsunuz. O albümden I Feel So'yu dinleyeceğiz ilk olarak. One Step Closer'ı daha güncel bir grup izleyecek. New York'tan Stand Still. Şimdilik 2024 yılında yayınlanan tek albümü bulunmakta onların da. Güncel ve geçmiş arasında kendilerine özgü bir köprü kurmaya çalışmışlar bu kayıtta. Özellikle vokaller öne çıkıyor diyebiliriz. In the Dying Light of Setting Sun radyolarınızda olacak One Step Closer'ın hemen ardından. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

İki güncel grubun ardından sahnenin sahiplerinden Dag Nasty yerini aldı Grounded'da. The Godfather grubun 1987 tarihli Wig Out at Denko's albümünden de melodik hardcore'un temel taşlarından biri olarak görülüyor onlar. Özellikle emo core ve melodik punk tarafına etkileri çok büyük. Lifetime ile devam ediyoruz şimdi Grounded'da. New Jersey sahnesinden çıkan Lifetime, punk ile emo core arasında köprülerden biri gibi çalışıyor. Özellikle hızlı hardcore temposunu daha melodik ve kişisel bir anlatımla birleştirmeleri sonraki kuşak üzerinde çok etkili oluyor. Bugün birçok modern melodik hardcore grubunda onların izi de hala çok belirgin. Grubun ikinci albümleri 1995 tarihli Hello Bastards albümünden Rodeo Clown dinleyeceğiz şimdi. Ardından Baltimore'dan Praise radyolarınızda olacak. Praise güncel bir grup ama Straight Edge kültüründen beslenen, müziğine de melodik öğeleri öne çıkaran bir grup. Özellikle gitar tonlarında ve prodüksiyonda bunu duyabiliyorsunuz. Grubun 2021 tarihli kendi adını taşıyan albümünden Only Dream, Apaçık Radyo'da Grounded'da yerini alıyor.

Richmond Punk sahnesinin en önemli gruplarından biri Avail radyolarınızdaydı. Hardcore, punk rock ve hatta biraz Amerikano hissini aynı potada erittikleri özgün bir sound'u var. Avail hiçbir zaman çok büyük bir ana akım başarı yakalayamıyor ama turne kültürü ve DIY yaklaşımıyla punk içinde çok saygı duyulan bir yere dönüşüyor. Grubun 1992 tarihli Situate albümünden Pinned Up radyolarınızda yerini aldı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Şimdi yine güncel, hatta 2026 model bir grup ve albümle devam ediyoruz. Bu sefer rotayı Avrupa'ya, İsveç'e çeviriyoruz. Feels Like Heaven benim bu sene radarıma takılan gruplardan yayınladıkları ilk albüm Within Dreams'le. 90'lar emo ve melodik hardcore damarını çok açık şekilde taşıyorlar ama bunu güncelle çok güzel sentezlemişler. Grubun bu ilk albümünden Vovo On The Road radyolarınızda olacak. Ardından MIA gelecek. Washington DC çıkışlı grup, emo core ve melodik hardcore arasında duran o geçiş döneminin güzel örneklerinden bir diğeri. Çok büyük bir grup olarak anılmıyor onlarda belki ama özellikle 80 ve 90'lar underground sahnesinde önemli bir karşılıkları var. Grup 1981'de kurulup 88'de dağılıyor. Biz de bu gece yayınladıkları son albüm 1987 tarihli After the Fact'ten Edge of Forever dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Leatherface, Patrick Kills Me radyolarınızdaydı. Grubun 1991 tarihli The Last albümünden. Melodik punk'ın daha duygusal tarafını konuşurken Leatherface'e uğramamak neredeyse imkansızdı. Leatherface'i çoğu kişi punk içindeki en etkili ama en az hak ettiği değeri gören gruplardan biri olarak anlatıyor. Özellikle Frankie Stubbs'ın o çatallı vokali sonrasında Hot Water Music'ten Dillinger Four'a kadar pek çok grubu etkiliyor. Apaçık Radyo'da Grounded'a Two Line Filler ile devam ediyoruz. Kanada sahnesinden çıkan grup melodik hardcore ve emo arasındaki çizgide duran isimlerden bir diğeri. Çok büyük bir görünürlükleri olmadı onların da ama özellikle erken 90'lar underground punk sahnesinde özellikle Kanada'da önemli bir karşılıkları vardı. 1995 tarihli Listener albümünü karıştırıyoruz. Home radyolarınızda olacak. Ardından Semayam gelecek. Aslında bugün emo ve alternatif punk diye duyduğumuz birçok şeyin erken örneklerini Semayem'de duymak mümkün. Özellikle duygusal yoğunluğu yüksek ama aynı zamanda melodik ve akıcı yapılarıyla sonraki kuşak üzerinde büyük etkileri olmuştu bu grubun. 92 tarihli Billie albümünü karıştırıyoruz. Don't Break Me, Grounded'da yerini alacak.

0: Louis Weill Hardcore sahnesinin en önemli gruplarından biri Endpoint radyolarınızdaydı. Hardcore'un öfkesini korurken aynı zamanda daha kişisel ve kırılgan bir anlatım kurmaları 90'lar emo core hattının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Grubun 92 tarihli Katarsis albümünden Remember radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded'da yavaş yavaş sona yaklaşırken biraz daha 90'larda kalıyoruz. İlk olarak Silent Majority radyolarınızda olacak Long Island sahnesinden çıkan grup 90 90'ların sonunda hardcore'un daha duygusal ve karmaşık bir yere evrilmesinde önemli isimlerden biri olmuştu. 4 EP ve bir uzun çalar yayınlayıp 2000 yılında dağıldılar. Biz de bu akşam o tek albümlerinden No Dose'u dinleyeceğiz. Ardından Hung, Drawn and Quartered HDQ radyolarınızda olacak. 1984'te Sunderland'de kurulmuş bir ekip kendileri. İngiltere punk sahnesinde çok büyük bir ticari karşılık bulamasalar da özellikle şarkı yazımı açısından kült bir yere sahipler. Grubun melodik ama sert yapısı sonradan hem İngiliz hem Amerikan punk sahnesinde birçok grubun müziğine, sesine dolaylı şekilde sızıyor. O yüzden isimleri çok sık geçmese bile etkileri oldukça büyük. Biz de grubun bu büyük etki yaratan albümlerinden 1990 tarihli Soulfinder albümü bölümündeyiz. Sometimes radyolarınızda olacak.
1: Have you been sleeping?
2: Why?
1: Because I haven't been sleeping.

Grounded'da bu haftanın da sonuna geliyoruz. Kapanışı Jawbreaker'la yapıyoruz. Grubun 1995 tarihli Dear You albümünden I Love You So Much It's Killing Us Both geceye noktayı koyacak. Bu aynı zamanda grubun yayınladığı son albüm. Ertesi yılda malum dağılıyorlar. Dear You çıktığı dönemde punk sahnesinde oldukça tartışmalı bir albüm oluyor. Çünkü Jawbreaker burada daha temiz ve büyük prodüksiyonlu bir sound'a geçiyor artık. O dönem bazı dinleyiciler bunu fazla büyük ya da fazla parlak buluyor ama yıllar içinde albüm neredeyse kült bir statüye ulaşıyor. Bugün de emo ve punk hattında etkisinden bağımsız konuşmak çok da mümkün değil. Jawbreaker birkaç sene önce bir turne için tekrar bir araya geldi ve bir seri konser verdi ama yeni bir albüm yakın gelecekte pek olası görünmüyor. Bu hafta eski ve yeni melodik hardcore, punk ve emo core grupları arasında dolaştık. Farklı dönemlerden benzer sesleri bir araya getirmeye çalıştım sizin için. Soru, görüş ve önerileriniz için de e-mail adresim groundedradioshow@gmail.com. Bu ve bundan önceki tüm programların çalma listeleri ve kaydı da areyougrounded.com adresinde ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında mevcut. Ben Duygu, haftaya yine aynı gün ve saatte Cuma gece 11'de görüşmek üzere. Grounded bitti, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: Caz Türbülans.

Ta ekra.

Wait for the dawn. Wait for the dawn.

Caz Türbülans.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

nice sound. That's a nice sound. That's what I call a nice sound.

I remember.